Amin olmuş zaten. Ama tekrar takva sahibi ol diyor Allah Teala. Nasıl? Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişiyi isteyerek diyor, Allah'tan isteyerek. Burada Allah Teala Allah'tan kelimesini yazmamış ama diyor ki o sebillerin, mürşitlerin tayini ve tespiti Allah'a aittir diyor. Ve bu isteğin de sadece Allah'tan istenebileceği, istihanenin, irşat makamının kim olduğunun sadece Allah'tan istenebileceği ifade ediliyor. Ve Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde de hangi şartlar altında isteneceği ifade ediliyor. Diyor ki Allah Teala vestainu bis sabrı ve salatı inneha lekibiretün illa alel haşiin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Diyor ki Allah Teala sabırla ve namazla, bu namaz hacet namazıdır, İstihaneyi Allah'tan isteyin diyor. Sabırla ve hacet namazıyla istendiğine göre ve Fatiha suresinde istihaneyi yalnız senden isteriz ifadesini Allah Teala bize günde en az 40 defa söylettiğine göre hedef açık ve kesin bir şekilde belli. Ve devam ediyoruz. Allah Teala diyor ki bu istihaneyi sabırla ve hacet namazında isteyin, tamam da bu zor bir iştir, büyük bir iştir diyor. Kebiretün bir iştir diyor. Ama huşu sahipleri için büyük değildir buyuruyor. Sonra da huşu sahiplerinin standardını veriyor. O huşu sahipleri ki Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına muhakkak surette inanırlar. Ve Allah'a rücu edeceklerine de, yani ölümden sonra da ruhlarının Allah'a tekrar götürüleceğine de, tekrar ulaştırılacağına da kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Öyleyse onlar eğer hacet namazlarını kılarsa onlara gösteririm diyor Allah Teala. Zibidilere göstermem diyor. Sevgili kardeşlerim, şaka etmiyoruz. Çok ciddi bir konunun içindeyiz. Ve bunlar Allah-u Teala'nın irşat makamının farz olduğuna dair ayetleridir. Öyleyse günde 40 defa yalnız Allah'tan istihane istenebileceğini, hala günde 40 defa 5 vakit namaz kılıyorlarsa, sünnetleri kılıyorlarsa, günde 40 defa Fatiha suresini okumak mecburiyetinde olanlar, bu Fatiha'yı niçin okuduklarının farkında bile değiller. Sırat-ı müstakim üzerinde bulunmak, ancak tabiyetten sonraki bir fitire, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, birinci sırat-ı müstakimin üzerindedir ama bu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim değildir. Üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar olan kesimi kaplar. Yedinci basamaktan 14. basamağa kadar irşat makamını ulaştırma faaliyeti içindedir Allah. Ancak hacet namazını kılan kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse o huşu sahibi olur. Ve o Allah'tan mürşidini sorar. Öyleyse ikinci fasıl, irşat makamı ulaşmak farzdır, tabiyet farzdır. Bu efendiler, şanlarına, şöhretlerine zarar gelecek diye Allah'ın ayetlerini gizlemeye çalışıyorlar. Gizleyemezsiniz. Mızrak çuvala sığmaz. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Her söylediğinizin eksik olduğuna, yanlış olduğuna ulaşıyoruz.
Çünkü Allah Teala ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını, Allah'a ulaşmayı dileyerek tam 12 defa üzerimize farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, bununla bitmiyor. Fizik vücudumuzu teslim etmemiz de farz kılınmış üzerimize. Nefsimizi Allah'a teslim etmemiz de farz kılınmış üzerimize. Ruhumuzun Allah'a ulaşması 21. basamakta gerçekleşir. Teslimi 22. basamakta. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. 27. basamakta nefsimizi. 28. basamağın 5. kademesinde de son teslim olan irademizi. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunları gerçekleştirmiş. Ve bizim din öğreticilerimizin bunların hiçbirinden haberi yok. Neden yok? Okudukları kitap, öğrettikleri kitaplarda bunlar yazmadığı içinmiş. Böyle saçmalık olur mu? Bütün bu hakikatler Kur'an-ı Kerim'de dursun, bütün sahabe bunları yaşasın ve bunları yaşadıklarını Kur'an-ı Kerim göstersin her bir safayı ve ondan sonra da bize desinler ki bizim okuttuğumuz kitaplarda ve bizim okuduğumuz kitaplarda bunlar yok. Peki ya sizin öğrettiğiniz ilim o zaman kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramıyorsa hangi din iliminden bahsediyorsunuz o zaman? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bırakınız bu 7 tane safayı. Daha konunun başında her şey bitiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin diyor gideceği yer cehennemdir diyor. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Mürşide ulaşmak şart değil. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek şart. Mürşide ulaşmak şu sebeple şart değil. Yani cennete girmek için mutlaka mürşide ulaşmak gerekmiyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren zaten cennetin sahibi oldunuz. Ama bu hakikat onlar tarafından bilinmiyor, öğretilmiyor da. İnsanlar hepsi cehenneme gideceklerini zannediyorlar. Bakınız ne diyor Allah Teala? İnnel lezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya ve tme'nü biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülaike mevahumun naru bima kanu yeksubun. Diyor ki Allah Teala onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Bize milaki olmayı, bu demek ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. İşte adam titre almış. Ben profesörüm diyor. Ne yazar yani? Sen Allah'a ulaşmayı dilemiyorsun. Dilemiyorsan Allah Teala diyor ki sen benim ayetlerimden gafilsin diyor. O zaman ne yazar ki profesörlüğün senin? Sen kendini kurtaramadıktan sonra o din öğrettiğin insanları nasıl kurtaracaksın? Bu nasıl vazife? Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada bitmiyor ayet. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır da bitmiyor. Onların gidecekleri yer diyor Allah-u Teala, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Bir tek sebebe dayalı, tek bir sebep. Allah'a ulaşmayı dilememişler bu adamlar. Allah'a mülaki olmayı dilememişler. Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dilememişler. Sakın bize şaklamanlık yapmaya kalkmayın. Allah'a mülaki olmak demek, insan ruhunun Allah'a ulaşması demektir, demek değildir gibi konulara sakın girmeyin. Artık bunları kimse yutmaz. Bu insanlar senelerdir öğrendiler hakikatleri. Ve kimseyi kandıramazsınız. Orada ait olduğunuz yerde ilminize mutlaka Kur'an ilmini katmak mecburiyetindesiniz. Kur'an bütün insanları 7 tane safhaya ulaştırmak ister. İradenin teslimine kadar bütün safhaları Kur'an-ı Kerim'de sahabenin yaşadığı kesin.

Öyleyse öğrenmekle ve öğretmekle vazifelisiniz. Size o vazifenizi hatırlatmakla biz vazifeliyiz. Öyleyse sözlerimizi dikkate alın. Kurtuluşunuz ve kurtuluşlarından sorumlu olan olduğunuz insanları kurtarabilmeniz buna bağımlı. İlk tavsiyemiz Vel Asr suresini Kur'an'dan okumakla kalmayın. 5 saat süren bir açıklaması var. Vel Asr suresinin, anlıyor musunuz beni? Sadece Vel Asr suresinin 5 saat süren bir açıklaması var. Bunun 1 saati sadece Allah'a ulaşmayı dilemeye hasredildi. Evet, hanginiz şimdi çıkıp bana diyebilirsiniz ki ben zaten bunları biliyordum? Var mı bu cesaretli olan birisi aranızda? Eğer varsa ona bir sualimiz var. Size de ihtar gönderdik. Neden cevap veremediniz? Çünkü hepsi Kur'an-ı Kerim ayetleriyle sabit. Kendimizden bir ilavemiz yok. Sadece Kur'an-ı Kerim öğretiyoruz size. Sizin bilmediğiniz Kur'an-ı Kerim'i ya da Kur'an-ı Kerim'in bilmediğiniz insanları kurtuluşa, cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan temellerini öğrettiğimiz için. Ne kendinizi kurtarabilirsiniz ne de o din öğrettiğiniz insanları. Dinin insanları cennet ve dünya saadetine götürecek olan hükümlerini öğrenmek ve öğretmek mecburiyetindesiniz. Bununla vazifelisiniz. Hiç kimse de sizi muahize edemez. Neden? Madem bunlar varmış Kur'an-ı Kerim'de de bize öğretmedin, hiç kimse diyemez size. Çünkü siz bunları öğrenmediniz. Çünkü Allah-u Teala bunları bize öğretmeseydi biz de öğrenmemiş olacaktık. Dikkat edin, buradaki zamanımız bunları anlatmaya yetmeyebilir. Ama artık onlar biliyorlar. Öğrenmesileri lazım gelenler biliyorlar ki orada bu bilgisayarın www.mir.com noktasında bu hazine mevcut. 3000'den fazla kaset yatıyor orada. Bütün Allah'ın hakikatlerini sizlere öğretmek üzere. Öyleyse lafla, palavrayla peynir gemisi yürümez. Evvela şu Vel Asr suresini bir öğrenin bakalım. Ondan sonra da uzun uzun konuşuruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu sözler sizlerin mutluluğunuz için söyleniyor. Sizin yaşadığınız güzellikleri bu adamların hiçbirisi yaşayamaz. Güzellikleri yaşamak Allah'ın ilmini almak ve tatbik etmekle olur. Onlar bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, mutluluk onların da hakkı. Onlara bunları söylemek için, öğretmek için neler yapmadık ki sevgili kardeşlerim? Bütün üniversitelere davetiye çıkardık. 3 gün süreli bir seminer. Pamukkale'de. Masrafları bizden. Gelin dedik, konularımızı ortaya koyalım ve tartışalım. Hiçbir üniversiteden cevap alamadık sevgili kardeşlerim. Üniversitenizde konferans vermek istiyoruz dedik. Bir İzmir Üniversitesi evet dedi. Konferansı verdik. Hiçbir anlaşmazlık olmadı aramızda. Bir Erzurum Üniversitesi evet dedi. Orada da konferansı verdik. İtirazlar oldu. İtiraz eden kardeşlerimizle sabaha kadar oturduk. Ve sabaha kadar olan konuşmamızda onların da hepsi ikna olmuşlardı söylediklerimize. Diyanet İşleri Başkanı'na 3 saatlik bir konuşma yapıyoruz. Sayın Yazıcıoğlu'na, o zamanlar hamdolsun ki Diyanet İşleri Başkanı öyle bir insandı. Neticede karar alıyoruz. 3 aylık ve 1'er aylık seminerler vereceğiz. Ve aynı hain eller bütün o seminerleri engelliyor.

Geldiler. Seminerlerin hiçbirine müsaade edilmedi. Sevgili kardeşlerim, dikkat ediyor musunuz? Hain eller, Kur'an hakikatlerinin, Allah'ın hakikatlerinin sizlere ulaştırılmasını engelliyorlar. Biz bunca gayretle neticeler alıyoruz. Ulaştığımız zaman onları ikna ediyoruz. Çünkü biz bunun sahibi değiliz. Bunun sahibi Allah. Ve Kur'an-ı Kerim'e bunların hepsini koymuş Allah Teala ve onlar bilmiyorlar. Sevgili profesör kardeşlerim, hepinize sesleniyorum. Bilmiyorsunuz. Ve öğrenmek konusunda bir gayret sarf edecek yerde, Allah'ın üzerinizdeki sorumluluğunu gerçekleştirmek üzere harekete geçeceğiniz yerde hepiniz bizi engellemeye çalışıyorsunuz. Yanlış değil mi? Hadi siz kurtulamayacaksınız. Ya o kadar milyonlarca insan sizin yüzünüzden cehenneme gidecek, ayıp değil mi? Günah değil mi? Sevgili kardeşlerim, içimiz acıyor. Milyonlarca insanın bu insanlar sebebiyle, din öğreticileri sebebiyle cehenneme gitmesi gerçekten çok hazin bir durum sevgili kardeşlerim, anlatamıyorum. Neden bizi dinlemek, bize konferans vermek imkanı verenler bütün söylediklerimizden tatmin oluyorlar da bu insanlar neden karşımızdalar? Bu ne gurur, bu ne kibir? Hiçbiriniz ait olduğunuz yerde değilsiniz. İtiraz edenlerin hepsine sesleniyorum. Öyleyse ne yapacağınıza karar verin. Bu kadar insan, 60 milyondan fazla insan sizin yüzünüzden cehenneme doğru gidiyor. Bunun sorumluluğu sizin omuzlarınızda. Bunun vebali sizlerin omuzlarınızda. Öğretim kadrosu sizlersiniz. Ve bu millete yazık ediyorsunuz. Allah Teala'nın dinin esaslarını öğretmek üzere bu ülkeye verdiği şerefi elinizin tersiyle itiyorsunuz. Buna hakkınız yok. Hanginiz bu sözlerime itiraz edebileceksiniz? Çıkın karşımıza da konuşalım, kozumuzu paylaşalım. Biz bunu yaptık. O üniversitelerdeki kardeşlerimizi ikna ettik. Hepsi Kur'an-ı Kerim'i açtıkları zaman onları bilmediklerini itiraf ettiler. Bu zor bir şey değil ki. Sizi küçültmez. Allah'ın katında yükseltir. İnsanların katında da yükseltir. Bütün öğretim kadrosuna hitap ediyoruz. Sorumluluklarınızın bilincine varmak mecburiyetindesiniz. Kimseyi uyutamazsınız artık. Bu televizyonumuzu kapatmak için yaptığınız gayretler de artık bundan sonra zor netice verir. Güneşi balçıkla sıvayamazsınız. Hakikatler ortadadır. 3000'den fazla kaset orada, her okuyanı bilgisayarın hafızasında tatmin eder. Sizi de doğruyu öğrenmek istediğiniz zaman bize gelin. Açık ve keşin bir teşhisten bahsediyorum size. Siz Kur'an-ı Kerim'in kurtuluşa ulaştıran 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabe tarafından yaşanan hükümlerini bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz. Bu sözlerimiz sizin sorumluluğunuzu sizlere mutlaka öğretmek üzere söylenmiştir. Sizin vebaliniz bizim vebalimizdir. Biz öğrendiklerimizi sizlere öğretemezsek biz sorumluyuz. Ama hanginiz hayır ben bunları biliyordum diyorsa o çıksın karşımıza. Unutmayın, omuzlarınızda ağır bir vebal var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizler Allah'ın yolunda olanlar, sizler öğrettiklerimizin her damlasını öğrendiniz. Ve onlara çok şeyler öğretebilecek durumdasınız. Ve bu sebeple her şehirde konferans vereceğiz. Her şehirde kimin itirazı varsa bize ulaşsın da orada cevabını alsın diye. Ama 7 saatlik bir sürenin bu cevaplara yetmediğini gördük. Ve bölümleri ayırarak sizlere sunmak kararını aldık. Ama hepsini sunuyoruz. Kimlerin neler sorduğu, ne cevap aldığı orada. İbretle takip edin. İbretle dinleyin. İbretle değerlendirin. Biz Allah için yaşıyoruz. Allah için öleceğiz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması, dualarımızla, niyazlarımızla sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Amin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah
1: El Fatiha ve salavat Allah ve salavat Muhammed.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz insanlarımızın çok büyük bir kısmının, çok çok büyük bir kısmının yaşayamadığı mutluluk. Unutmayın sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizlerden istediği bir tek şey var, sizin mutluluğunuz. Şeytanın da sizden istediği bir tek şey var, mutsuzluğunuz. Ve şeytan şu anda duruma hakim görünüyor. Çevrenize dikkatle bakın, insanların büyük kısmını mutsuz göreceksiniz. Neden sevgili kardeşlerim acaba? Neden herkes mutsuz? İnsanlar mutluluğu onun aranması lazım gelen yerin dışında ne kadar yer varsa köşe bucak her tarafta arıyorlar. Ama oralarda yok. Mutluluğun parayla elde edileceğini zannediyorlar. Çok para kazanıyorlar. Ve düşünüyorlar ondan sonra, o kadar parayı kazandıktan sonra. Yahu diyorlar, biz bu parayı kazandığımız zaman mutlu olacağımızı zannediyorduk. İşte şimdi paramız var, istediğimiz her şeyi alabiliriz. Alıyoruz da, hanımız var, apartmanımız var ama mutlu değiliz. Sevgili kardeşlerim, gerçekten mutluluk parayla satın alınamaz. Mutluluk Allah'ın bir nimetidir. Ve hemen hemen bedava Allah Teala tarafından herkese verilir. Kim mutluluğu talep ederse Allah Teala'dan, ya Rabbi ben mutlu olmak istiyorum derse, Allah Teala onu mutlaka mutlu kılar. Ama Allah'ın formülüne uygun bir talep ile. Eğer bir insan Allah'a, ya Rabbi, insanların bir kısmı mutlu, bir kısmı mutsuz, büyük kısmı mutsuz, ben de o mutsuz kesimin içindeyim ve mutlu olmak istiyorum, beni mutlu kıl tarzında bir dua ederse, Allah Teala o kişiyi hiçbir zaman mutlu kılmaz. Bütün taleplerin Allah'ın kanunlarına uygun bir şekilde yapılması lazım. Öyleyse kişi Allah-u Teala ne talep edecek? Diyecek ki, ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Hepsi ermişler. Yani ruhlarını hayattayken sana ulaştırmışlar. Sana ulaşmayı diledikleri zaman zaten evliya olmuşlar. Ondan sonra mürşitlerine ulaşıp tabi olmuşlar. Sonra da ruhlarını hepsi sana ulaştırmışlar. İşte ben o ermiş evliyalar gibi olmak istiyorum. Ben de onlardan biri olmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır, ya Rabbi. İşte kim böyle bir talepte bulunursa Allah-u Teala'dan, Allah o talebi mutlaka kabul eder. Ve Allah'ın sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Gerçekten böyle mi söylüyor? Hadi gelin bakalım. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Allah dalalette olanları bırakır diyor. Dalalette olanlarla ilgilenmez. Dalalette olan her kimse, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Dalalette olanları Allah-u Teala bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama diyor Allah-u Teala, Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Ben onu mutlaka kendime ulaştırırım.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne diyor Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse onun dilemesi kafi diyor. Ben onu kendime ulaştırırım. Peki başka ayetlerde de var mı böyle bir olay? Var tabii. Allah Teala buyuruyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştevi ileyhi men yeşa'ı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Kim Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır. Yehdi, ulaştırır, hidayet eder. İleyhi, ona, kendisine, men, o kişiyi yünip, yönelmiş olan, kendisine yönelmiş olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın garantisi var. Kim mutlu olmak istiyor? Hadi bakalım şimdi gelin. Kim mutlu olmak istiyorsa hemen harekete geçsin. Ya Rabbi diyecek, ben senin ermiş evliyalarından biri olmak istiyorum. Ne olur? Sen zaten insanların, yarattığın biz kullarının mutlu olmasını istiyorsun. Bunun için mukaddes kitapları indirmişsin. İşte bunların sonuncusu Kur'an-ı Kerim. Son peygamberi indirdiğin son şeriat kitabı. Ve ben o kitaba uygun olarak, kitaptaki talebine uygun olarak senin, ben ruhumu bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Ya Rabbi, beni de sana ulaştır. Benim de ruhumu ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından biri olayım. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Ne olur? Dünya mutluluğunu %51 yaşamayı Allah Teala garanti eder. Böyle bir talebin sahibine Allah Teala dünya mutluluğunun %51'ini garanti eder. Mutlaka onu yarı yarıya mutlu bir insan haline getirir dünya hayatını yaşarken. Gelelim ikinci aleme. Ölen kişiler bir süre orada kalacaklardır. Ama kıyamet günü cennete veya cehenneme gireceklerdir. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen, diledikten sonra olan ölen kişi birinci kat cennete girer. Eğer Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşmışsa, ona tabi olmuşsa, yani 14. basamak ve onun ötesinde olmuşsa, 21. basamağa kadar, 22. basamağa kadar bu kişi ruhunu Allah-u Teala 21. basamakta ulaştıracaktır. 22. basamakta da o kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, kim mürşidine ulaşır da tabi olursa ikinci kat cennetin sahibi olur. Kim ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse, yani Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 7-8 aylık bir hayatı olan kişi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ondan sonra ölürse kişi kıyamet günü mutlaka üçüncü kat cennete girer. Bir defa daha tekrar edelim. Kim Allah'a ulaşmayı diler de ondan sonra ölürse, o kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Kim 14. basamakta mürşidine tabi olup ondan sonra ölürse,
ikinci kat cennetin sahibi olur. Kim? Otomatik olarak yola çıkan ve Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştıracak olan ruhunu. Allah'a ruh ulaştıktan sonra ölürse, ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse, o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bu süreç içinde o kişinin nefsinin kalbindeki afetler %51 azalacaktır. Kişinin nefsinin kalbinde hiç mevcut olmayan hasletler ve fazıllar o kişinin nefsinin kalbine girecektir. %2 rahmet nuru, %49 da 7 defa %7 fazıl nuru o kişinin nefsinin kalbine girip bu rakam tamamlandığı zaman o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur bu noktadan sonra ölürse. Bu o kişiye Allah-u Teala tarafından verilen bir mukaddes hediyedir. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, bunu dileyen kişiyi Allah-u Teala, eğer o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, mutlaka o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Mutlaka Allah-u Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse hadi koşun, sizin için açılan cennetin kapılarına koşun. Nasıl koşalım mı diyorsunuz? Sadece bir tek şey yaparak, dünyadaki en kolay, en basit şeyi diyeceksiniz ki, Ya Rabbi ben senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Bana dediler ki, daha sana ulaşmayı dilersem hemen evliya olurmuşum. Ama henüz ermemiş olan bir evliya. Eğer mürşidime ulaşıp da ondan sonra ölürsem bana dediler ki ikinci kat cenneti olursun. İkinci kat cennetin sahibi olursun. Üstelik de ermiş evliya olursun. Çünkü ruhun Allah'a ermiş olur. Çünkü üçüncü safhada bu ruhun Allah'a ulaşması. Mürşidine ulaştığı zaman kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Ve o kişi evliya olmakta devam eder. Burada ermiş evliya olamaz. Ne zaman ki o kişinin ruhu Allah'a ulaşır, 7 tane gök katını aşar, Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. O zaman o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur ve ermiş hüviyetine de ulaşır. Ermiş, ruhunu Allah'a erdirmiş, Allah'a ulaştırmış bir evliya olur. İşte sevgili kardeşlerim, buraya kadar olan bu gelişme herkese açıktır. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın dizaynı mutlaka bu hedefe ulaşmak yönünde bir emre dayalıdır. Allah-u Teala bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını üzerlerine farz kılmıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala kendisinin ruhunu insana öfürmüştür. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, ve nefaha fihi ruhihi, onun insanın içine ruhumdan
üfürdüm diyor Allah Teala. Hepimizin içine Allah Teala doğduğumuz zaman ruhundan mutlak olarak üfürüyor. Sonra da bize diyor ki sana ruhundan üfürdüm ama onu geri istiyorum. Bunu bana ulaştırmak için harekete geçersen, yani bunu benden dilersen birinci kat cennetimin sahibi olursun. Ve ben seni mutlaka ikinci kat cennetin sahibi kılacak olan mürşidine ulaştırırım. Benden mürşide ulaşmayı talep ettiğin an mutlaka bunu da gerçekleştiririm. Mürşidine tabi olduğun an ikinci kat cennetimin sahibi olursun. Ve daha ötesi de benim garantimde diyor. Ben senin ruhunu kendime ulaştıracağım bunları yaptığın zaman ve kendime ulaştırdığım zaman üçüncü kat cennetinde sahibi kılarım senin diyor. Yani diyor, senin yapabileceğin şey sadece bana ulaşmayı dilemek, benim yapacağım şey ise seni kendime ulaştırmak ve seni üçüncü kat cennetin sahibi kılmak. Ve diyor ki Allah Teala yetmez diyor. Bir de dünya mutluluğunun en az yarısını sana yaşatmak. Şimdi soralım bakalım sizlere sevgili kardeşlerim. Ne karşılığı, neyi satın aldınız? Bir dilek karşılığı, sadece bir dilek. Bir dilek karşılığı, cennet mutluluğunun üçüncü katını garanti ettiniz. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Gene bir talebin karşılığı, neyin sahibi oldunuz? Dünya saadetinin yarısının. Yani dünyada yaşarken hayatınızın diyelim 12 saat uykunun dışında yaşadınız. Bu sürenin yarısı mutlaka sizin için mutlulukla geçecek. Afetler duruma %50'den daha az hakim. Başlangıçta nefsinizin kalbinin şeytan bütününe kumanda ediyordu ve sizi dünyadaki mutsuz insanlardan birisi olarak kullanıyordu. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırdı. Allah Teala Allah'a ulaştırmayı, Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilediniz. O ulaştırdı. Ama ulaştırdıktan sonra nefsinizin kalbindeki afetler %100'den %49'a düştü. Şeytan nefsinizin kalbine %100 hakimken hakimiyeti %50'nin altına düştü. Artık şeytan hakim değil nefsinizin kalbinde. Ruhunuzun hasletleri duruma hakim. Onların nefsinizin kalbine gelenlerin adına Allah Teala fazıllar diyor. Faziletle ruhunuzun hasletleri aynı hüviyette. Öyleyse Allah Teala bunu garanti ediyorsa, ha benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden dilemiyorsunuz? Bu kadar kolaysa, sadece sizin bir tek dileğinizle Allah Teala sizi kendisine ulaştıracaksa, neden dilemiyorsunuz? Mutluluk nasıl bir şey? Mutluluk deyince biz insanın huzuru yaşadığı, iç dünyasında dış dünyasında yani başka insanlarla ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir huzuru yaşadığı olayın adıdır mutluluk. Mutluluk kesintisizdir. Kesintisiz bir vetire, kesintisiz bir oluşum ve hayat tarzı, yaşam tarzı. Öyleyse ne olur? Başlangıçta
Bir ruhunuz var, bir nefsiniz var, bir de fizik vücudunuz var. Tabii bunları kontrol altında tutan aklınız, akıl ve size verilen serbest irade, hür irade. Bütün bu hedeflere sizi ulaştıracak şey de zaten iradenizdir sevgili kardeşlerim. Öyleyse neden insanlar mutsuzdur? Çünkü nefsleri afetlerle dolu. Ve onların kullandığı akıl o alemdeki, her alemde kullanılan akıl o alemdeki şartlara göre kişinin vasıf kazanmasını temin eder. Yani insanların hep birbirini kırdığı, birbirlerine olanca kötülüğü yaptığı bir huzursuzluk yaşanıyorsa o ülkede, akıl o ülkede neşvi neva bulacağından, o ülkede şuur kazanacağından, o ülkenin standartlarına göre şekillenir. Ve de o kişi hep mutsuz olmakta devam eder. Allah'ın onu kurtuluşa ulaştıracak olan şartlarını tatbikata koymadığı sürece. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde nefsinize dikkatle bakın. Öfke, kin, kıskançlık, gurur, pintilik, düşmanlık, hepsi nefsinizin afetleri arasındadır. Ruhunuzda ise bunların tam karşılıkları vardır. Nefsinizin düşmanlık faktörüne karşı ruhunuzda dostluk var. Nefsinizin cimrilik faktörüne karşı ruhunuzda cömertlik var. Nefsimizin öfkesine karşılık ruhunuzda sükunet var. Her negatif konumun nefsinizin kalbindeki her negatif faktörün karşılığı mutlaka bir pozitif faktör olarak ruhunuzun kalbinde vardır. Ve bir eşitlik sağlanmak yoluyla size ruhunuz ve fizik vücudunuz Allah-u Teala tarafından verilmiştir. Doğarsınız, Allah-u Teala ruh üfler içinize. O noktadan itibaren nefsinizin kalbindeki 19 afetin karşılığı olan 19 grup, 19 grup haslet ruhunuzla beraber size teslim edilmiş olur. Böylece bir denge içinde yaşarsınız. %50'si karanlık olan, %50'si nur içinde olan bir dünyada yaşıyorsunuz aslında. Ama şeytan size ne kadar tesir edebilirse o kadar sizi huzursuz yapar. Şimdi Allah'ın yasak ettiklerinin serbest bırakıldığı, emirlerinin ise bütünüyle devreden çıkarıldığı bir dünyada yaşıyorsunuz. Allah'ın emirleri sadece namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek değildir. Allah Teala bunların ötesinde zikir yapmanızı istiyor. O zikri yapmazsanız hiçbir zaman mutlu olamazsınız. Bir insan
Kendi kendine zikir yaparsa mutlu olabilir mi? Olamaz. Şartları tahakkuk etmemiştir. Ne zaman ki bir insan Allah'a ulaşmayı diler, bu noktadan itibaren Allah ona tecelli edecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin üzerinde Allah mutlaka tecellisini gerçekleştirir. Öyle bir tecellidir ki o kişi bir barikat altına alınmıştır. Bir koruyucu kalkanla bütünüyle şeytandan korunmaktadır. Allah'a ulaşmayı dilediği ne kadar şeytanla karşılaştıkça mağlup olan bu kişi, Allah'a ulaşmayı dilediği günden itibaren artık şeytanla karşılaşmayacaktır. Çünkü Allah Teala onu koruyucu bir kalkanla şeytandan, o kişinin nefsini ve nefsinin afetlerini bütünüyle korur. Nefsin afetlerini şeytanın azdırmasına müsaade etmez. Düşünün, ruh vücudu terk etmiştir, Allah'a doğru yola çıkmıştır. Artık ruh vücutta olmadığı için hasletler yoktur. İşte bu noktadan itibaren bu kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları kişinin göğsüne, göğsünden kalbine gelecektir. Ve kalbe gelen rahmet faz ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin etrafında birikmeye başlayacaktır. Baştan biriken sadece %2 rahmettir. Nefsinizin kalbi tam olarak nurla dolduğu zaman %100 nur olacaktır. Geri kalan %98'i sadece fazıllardır. %2 rahmete mukabil, %98 fazıl, nefsinizdeki bütün afetlerin yok olmasını neticelendirir. Nefsinizdeki bütün afetler yok olur sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizaynda herkes için geçerli olan şey, Allah'ın güzelliklerini en güzel ölçülerde yaşamaktır. Gerçekten yaşanır, insanoğlunun pencereleri açıp dışarıya mutluyum diye bağırmak, içinden bağırmak geldiği günler yaşaması söz konusudur. Ve Allah Teala tarafından garanti edilir mutluluk. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi ruhunu 7 tane gök katından aşırsın da Allah'ın zatına ulaştırsın, Allah'ın zatında ruhu yok olsun. Bu 7 tane gök katının aşılması her katta o kişinin nefsinin kalbine %7 fazıl yerleşmesiyle mümkündür. Ruh vücuttan ayrılmıştır, vücudun dengesi bozulmuştur. %50 karanlığa karşılık, %50 aydınlık olan nefsin kalbi, kapkaranlık olan nefsin kalbinin, apaydınlık olan ruhun kalbiyle karşılaşması ve dengeyi sağlaması söz konusuydu. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel, %50 karanlık, %50 nur. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dileyince, ruh vücudu Allah'a ulaşmayı dileyince, Allah Teala o kişiyi kontrolü altına alıyor. 14. basamakta ruh vücuttan ayrılıyor. O zaman nefsi korumaya başlıyor Allah Teala. Nefsi bir koruyucu kalkanla kontrol altına alıyor. Şeytanın o kişinin nefsine telkinlerde bulunmasını Allah Teala %100 önlüyor. Ve şeytanın o kişi üzerindeki tesir etmeye çalışan davranışları, o kişiyi kandırmaya çalışan şeytanın bütün gayretleri boşa gider. O kişi üzerinde hiçbir etki sağlayamaz. Çünkü Allah Teala şeytanın bütün tuzaklarını boşa çıkaracak olan bir korunma sistemiyle kişiyi kontrol altına almış, koruması altına almıştır. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi ruhunu
Allah'a bu dünya hayatını yaşarken ulaştırsın. O güne kadar kişi mutlak bir saadeti yaşar, mutluluğu yaşar. O kişinin nefsinin kalbinde %51 afetler vardır. Ruhu vücudunu terk etmiştir, hasletleri çoktur. Ama şeytan hüküm ferma olamadığı için kişiyi devamlı huzur içinde yaşar. Nefsinin afetleriyle ruhun hasletleri arasındaki kavga bittiği için. O kişi ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırana kadar Allah'ın koruyucu muhafazası devam eder. Ne zaman 7 defa %7 fazla birikimi gerçekleşirse o kişinin kalbinde, o güne kadar her %7 nur birikimiyle birinci kata çıkan, ikinci bir %7 birikimiyle ikinci gök katına çıkan ruh, 7 defa %7 nur birikimiyle 7. gök katına çıkacaktır. Orada 7 tane alem açacaktır. Sitedin müntahadan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Ne olur? Yok olduğu zaman Allah'ın koruyucu kalkanı o kişinin üzerinden kalkar. O kişi şeytanla yeniden karşı karşıya kalır. İşte tehlikeli sattı vail burada başlar. Çünkü şeytanın insana negatif tesir etmesini önleyen kalkan devreden çıkmıştır, ortadan kalkmıştır. Ve böyle bir dizaynda o kişi için söz konusu olan şeytanla direkt olarak tekrar karşı karşıya olmaktır. Şeytan böyle bir insanla başkalarından çok daha ciddi şekilde meşgul olur. Fena halde içerlemiştir, kızmıştır o kişiye ki Allah'la ilişki kurmuştur kişi, şeytandan uzaklaşmıştır ve de ruhunu da Allah'a ulaştırıp görevini tamamlamıştır. Üçüncü kat cenneti hak etmiştir. Bu kişinin gerek üçüncü kat cenneti hak etmesi, gerek dünya üzerinde mutluluğu yaşayabilmesi, %51'den fazla, %51 nur birikimiyle kişi bu noktaya gelmiştir. O noktadan sonra da zikrini arttırırsa nefsindeki nurlar %51'den 60'a, 70'e, 80'e, 90'a ve %100'e yükselecektir. Daimi zikre ulaştığı zaman %100'e yükselecektir. Ama bu aşamada kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar geçen sürede kişi Allah'ın kontrolü altında ve koruması altında olduğu için mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamıştır. Ama ruhu Allah'a ulaştığı andan itibaren Allah koruyucu kalkanını kaldırır. Devre dışı bırakır. O noktadan sonra insan şeytanla direkt olarak tekrar karşı karşıya kalır. Tıpkı Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki durum tekrar tecelli etmiştir. Ama burada farklı bir durum vardır. Nasıl farklı? Eskiden başlangıçta nefsinin kalbinde %51, %100 afet vardı. Ruhun kalbinde de %100 haslet vardı. Yani ikisi dengedeydi. Bu noktada durum ne? Bu noktada da denge var. Nefsin kalbinde %50 fazıl ve %49 fazıl, %2 rahmet birikimiyle kişinin nefsinin kalbi %51 nurla donanmıştır. Geri kalan kalbin geri kalan kısmında afetler yoktur. Ama şeytan o kişiye dehşetli bir tesir icra eder. Nefsinin kalbinde %49 afet vardır, %51 nur vardır. İşte
afetler yoktur değil, afetler vardır. Fakat %50'den daha az afet. İşte şeytan bu afetlere tesir etmek suretiyle kişiyi devamlı huzursuz kılmaya çalışır. O kişiyle devamlı meşgul olduğu için sık sık başarılar kazanır bu konuda. Kişi giderek huzursuz birisi olmaya başlar ve zikirlerini aksatmaya başlar. Zikirlerini farkına bile varmadan azaltır. Geriye doğru giden süreç içerisinde o kişi nefsinin kalbinde giderek afetlerin artmasını oluşturan bir dünyada yaşar. Nefsin kalbi tekrar afetlerle dolmaya başlar. Bu mutsuzluğun geri gelmesidir. İşte böyle olmaz da o kişi yoluna devam ederse, nefsinin kalbinde %51 afet var, haslet varken, fazilet varken, bu faziletler gidecek, giderek artacaktır. Öyle ki zikrini 2 saatten 16-18 saate çıkarmayı başardığı güne kadar geçen zamanda hep fizik vücudun teslimi için çalışacaktır. Ulaştığı zaman fizik vücudun teslimine nefsinin kalbinde %80'den fazla nur birikimi tahakkuk edecektir. Daha sonra bu kişi daimi zikre ulaşacaktır ve ulul elbab olacaktır. Daha sonra mucis olacaktır. Sonunda da iradesini Allah'a teslim edip dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaktır. Neden mutludur bu kişi o noktada? Çünkü nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Nefsinin kalbi zaten ruhu vücudunda değildir. Nefsinin kalbi %98 fazılla, %2'de rahmet nuruyla dolu olacaktır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi dileyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemi istemeyen bir hüviyette o kişinin nefsinin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri burada yaşanır. O kişinin nefsinin kalbi tamamen nurlardan oluştuğu için o kişi Allah'ın bütün güzelliklerini yaşar. Mutluluk devamlı bir vetire olarak 24 saat boyunca o kişiyi hep kuşatır. O kişi başkalarına kızamaz. Onlardan nefret edemez. Onlara kötülük edemez. Herkesi sever. Hiç kimse onun düşmanı değildir. Herkes ona düşman olabilir. Ama o hiç kimsenin düşmanı olamaz. Sevgili kardeşlerim, işte hedefiniz bu olmalı. Daimi zikre ulaşmak ve 24 saat boyunca her gün nefsinizin kalbinde sadece hasletler, fazıllar olacağı için, sadece Allah'ın nurları hakim olacağı için duruma, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir hüviyete ulaşacaksınız. Bu sizin mutluluğunuzu ifade eder. Mutlu olacaksınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala unutmayın ki hepinizi mutlu olasınız diye yaşattı. Ve bu dünya mutluluğunun %51'ini garanti etti hepinize. Bir Allah'a ulaşmayı dileyerek günün %50'den fazlasını mutlu olarak yaşayabilirsiniz. Eğer gayret ederseniz ileride çok daha geniş seviyede mutlulukları yaşayabilirsiniz. Ama sevgili kardeşlerim, eğer şeytan size hakim olursa o zaman hedeflere yürüyemezsiniz, hedeflerinize ulaşamazsınız. Hepiniz için Allah-u Teala'nın nefs tezkiyesini ve nefs tasfiyesini sizlere sağlamasını, sizi nefs tezkiyesi ve tasfiyesi hedeflerine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Tabi aleyhim ve rahmetullah. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerine şükür ederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz hüddam, sihir ve eski adıyla büyü. Eski adıyla sihir, yeni adıyla büyü. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala zulmani ilimlerden bahsediyor. İlimler iki ayrı kategoride inceleniyor. Birincisi Rabbani ilimler. Kur'an-ı Kerim öğrenmek, Allah'ın tasavvuf yoluna girmek ve Allah'ın bir evliyası olmak, evliyasından biri olmak. Bu Rabbani ilimlerin tahsil edildiğini gösterir. Söz konusu olan şey Allah'ın sırat-ı müstakim üzerinde yükselmek ve ruhen Allah'a ulaşmak. Nefsi de önce tezkiye etmek, sonra da tasfiye etmek. Tezkiye etmek de nefsin afetlerinin daha ötesinde nuru nefsin kalbine yerleştirmek söz konusudur. Bu zikir adlı bir müesseseyle oluşur. Tasfiye ise nefsin bütün afetlerini kalpten uzaklaştırmak ve yerlerini ruhun hasletleriyle doldurmak, tamamen doldurmak anlamına geliyor. İşte zikrin sağladığı bu müstesna sonuca bir insanın ulaşması, daimi zikre ulaşmak yoluyla vardı bu noktaya. O kişi için bir mutluluk noktası demek rahatlıkla mümkün. Çünkü her kim nefsinin bütün afetlerinden kurtulmuşsa, bu afetlerin hepsinden kurtulan bir insan artık ruhunun hakimiyeti altındadır. Her işleyeceği olay hayırdır. Bu istikamette bir faaliyetin sahibi olacaktır. Ama eğer insanlar zulmani yolu seçmişlerse, o zaman şeytanın üzerlerindeki hakimiyeti giderek artacaktır. Zaten insanoğlu başlangıçtan itibaren kapkara bir nefs kalbinin sahibidir. Bir insan 10. basamağa ulaşmadan Allah'ın nuru hiçbir şekilde o kişinin kalbine giremez. Şartlar kişide tezahür etmediği için, tecelli etmediği için. Bu sebeple zulmani yoldaki bir kişi zaten yola karanlık bir kalple başlamıştır. Ve şeytanın o kalbe ulaştırdığı karanlıklar her gün daha kesif bir karanlığı vücuda getirir, zulmeti vücuda getirir. Ve böylece bu insanların kalplerine Allah Teala kasiyet bağlamış kalpler diyor. Maraz kalpler diyor Hac suresi 53. ayet-i kerime. İşte şeytanla yapılan işbirliğinin sonucunda nefsin kalbi giderek her gün biraz daha kararmaya devam eder. Bir tarafında sertleşmeye devam eder. Böyle bir kalp kasiyet bağlamış bir kalptir ve insanın kalbi giderek daha sert, daha da karanlık hale gelir. İşte İki tane yolun birisi Rabbani yoldur, Allah'a götürür. Rüşt yolu, irşat yolu adını alır. Rabbani yol adını alır. Diğeri de şeytana götürür. Gay yolu, zulmani yol adını alır. Zemin kattan başlayan, Allah'a kadar yedi gök katı aşarak ulaşan yolun adına sırat-ı müstakim diyor Kur'an-ı Kerim'imiz. Allah'ın bütün evliyası ruhen bu yolu aşmış seyri sülük adlı bir yolculukla ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Hiç kimse ruhu Allah'a vasıl olmadan evliyadan birisi olamaz, veli olamaz. İşte bu yol Rabbani yoldur, rüşt yoludur, irşat yoludur. Bir de zemin kattan başlayan, şeytana kadar ulaşan bir ikinci yol var. O da zulmani yol, gay yolu adını alıyor. İşte Araf suresi 146. ayet-i kerime Allah Teala bütün insanlara gay yolunu şöyle anlatıyor. Allah o insanlara Allah'ın ayetlerinin gerçek anlamlarını açıklamaktan sarf-ı nazar eder ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle yürümektedirler. Onlara Allah'ın bütün ayetlerini gösterseniz, onlara Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmazlar. Onlar Allah'ın irşat yolunu gördükleri zaman, Allah'a ulaştıran yolu gördükleri zaman onu kendilerine yol itaz etmezler. Onlar şeytanın gay yolunu gördükleri zaman, şeytanla ilişki kurulan yolu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinirler. Onlar cehennem ehlidirler. Burada gay yolunun sakinleri anlatılıyor. İşte bugünkü konumuz bu gay yolunun sakinlerinin yaptıklarından iki tanesi. Birisinin adı Hüddam, ikincinin adı Büyü. Hüddam'la Büyü arasında farklılık var mı? Evet. Büyü, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri. Ya ayetlerin kelimelerinin yerlerini değiştirerek ve onlara kelimeler ilave ederek veya ayetlerin bir kısmını ters çevirerek gene kelimeleri ilave ederek gerçek manasından saptırmakla ulaşılan bir sonuçtur. Bir takım başka dış faktörler de devreye girer. Ve böylece ayetlerin insanlara mutlaka huzur sağlaması gereken yönleri değiştirilerek insanları huzursuzluğa iten bir noktaya ulaşılır. Karı ile kocanın arasını açmak, insanlara huzursuzluk vermek, insanları vurmak büyücülerin işidir. Bunlar şeytanla kurdukları ilişkinin neticesinde ondan aldıkları bilgilerle zulmani ilimler deniyor bu ilme. Okült kültür deniyor. Nerede okült kültür ibaresini görürseniz bileceksiniz ki bu şeytanla ilişki kurulan ilmin adıdır. Böyle bir ilmin muhtevası içinde büyü de var, yani eski adıyla sihir de var, hüddam da var. Demek ki ayetlerin değişik bir standart içinde yer değiştirmesiyle ve yeni kelimeler ilavesiyle oluşması veya tersinden okunmak suretiyle gene kelimeler ilavesiyle bir başka yere varılması her ikisi de büyüyü oluşturuyor. Başka dış faktörlerle beraber. Ne yapar büyü? Büyü bir insanı huzursuz kılar. Onu sıkıntı içerisinde bırakır. Diyelim ki bir odada bir kişiye ait büyü var. Bir muska bırakılmış. Bu muskada bir dua var. Ve bu dua o kişiyi, yalnız o kişiyi rahatsız eder. Aynı odaya giren başkaları hiçbir rahatsızlık hissetmedikleri halde

sergilerler. Birinci kategoride ulvi cinler var. Yani bir mürşide rüya aleminde onun nefsine tabi olmak suretiyle tabi olan ve başlarının üzerinde mutlaka mürşidin ruhu bulunan cinler. Kur'an-ı Kerim bu istikamette açık bir olayı sergiliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim okumasını ve anlatmasını dinleyen cinlerin nasıl iman ettiklerini, nasıl ona tabi olduklarını Kur'an-ı Kerim anlatmakta Cin suresinde. Öyleyse tabi olan cinler ulvi cinlerdir ve hüddam yapan bir şeytani kişinin, şeytanla ilişki kuran kişinin bu cinlere tesir etmesi ve onları kontrol altına alması asla mümkün değildir. Çünkü bu cinlerin başının üzerinde bulunan mürşidin ruhu şeytanın negatif voltajından daha yüksek voltajın sahibidir. Kim böyle bir cine hüddam yapmaya kalkarsa hüddam ters tepki yapar ve o kişiyi, yani bu hüddamı yapmayı tahakkuk ettiren kişiyi rahatsız eder. Bu sebeple büyüde de aynı şey söz konusu olduğu için başının üzerinde mürşidinin ruhu bulunan bir insana bir kişi büyü yaptığı zaman bu büyünün ters teptiğini ve o kişiye geri döneceğini görüyoruz. İşte bu sebeple büyü yapanlar ve hüddam yapanlar her gece yattıkları yerde etraflarına bir daire çizmek ve şeytanın kendilerine öğrettiği bir zulmani duayı okumak mecburiyetindedirler ki o reflekte edilen büyü veya hüddam kendilerini rahatsız etmesin. Yoksa dehşetli bir rahatsızlık duyarlar bundan. Bunun için de o daireyi çizip o duayı okumak mecburiyetindedirler. Öyleyse hüddam demek ki süfli cinlere bir okunacak olan duayla tesir etmek, onları kontrol altına almak anlamına geliyor. Eğer bu duadaki tesire cinler karşı çıkarsa, süfli cinler karşı çıkarsa ne olur? Eğer kişi, hüddamı yapan kişi gerçek bir zulmani ilmin sahibi ise o cin yanar. Bütün cinler için ölüm yanmak şeklinde tecelli edeceği cihetle bütün cinler yanmaktan korkarlar. Çünkü bu onların sonu demektir. İşte bu sebeple o ilmin sahibi olan kişi o cinleri yakmak yetkisine, o öğrendiği ilimle sahip olduğu cihetle zavallı süfli cinler yanmaktan kurtulmak için hüddamı yapan kişinin emrine itaat etmek mecburiyetindedirler. İşte bu insanlar da cinleri öfkelendikleri veya zarar vermek istedikleri insanların üzerine musallat ederler. Cinler bu insanlara, onlara fısıltılarla, hareketlerle tesir etmek suretiyle o insanları dehşetli, huzursuz bir hale getirirler. Ne yazık ki zamanımızda birçok zulmani alim tarafından bu iş yapılmaktadır ve insanların üzerine cinler musallat edilmektedir. Cinlerin büyük kısmı rızaları hilafına böyle bir işlemi yapmaktadırlar ama buna mecbur olmaktadırlar. İster hüddem olsun, ister büyü olsun, her ikisi de şeytanın pisliklerindendir. Şeytan bu istikamette insanlara tesir ederek onları huzursuz hale getirmeyi diliyor. Neden olduğunu biliyorsunuz. Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmeyen şeytan Allah-u Teala tarafından sonsuza kadar cehennemde cezalandırılacağı kendisine bildirilince Allah-u Teala diyor ki bana kıyamet gününe kadar yetki ver, hayat ver ya Rabbi. Ben bu insanları yoldan çıkartayım. Kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Allah-u Teala diyor ki sen müsaade verilmişlerdensin. İşte iblis o günden bu tarafa hep insanların huzursuzluğunu ister, mutsuzluğunu ister, birbirine zarar vermesini ister. Allah ise bütün insanların huzurunu ve mutluluğunu ister. Böylece iki ayrı cephede iki ayrı grup görüyoruz. İşte insanoğlu için söz konusu olan şey açık ve kesindir ki Rabbani bir yolda olması o kişinin mutluluğu için asıldır. İşte zulmani yolda olan bu insanlar bu ilmi nereden almışlar? Sualinin cevabı. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu olayı anlatıyor. Adem aleyhisselam üstün olunca, madem ki bütün melekler Adem aleyhisselama secde ettiler,
Adem Aleyhisselam'ın onlardan üstünlüğü

0: üstündür. İşte bu üstünlük konusunda Allah Teala'ya soran iki tane melek var. Harut ve Marut. Bu iki melek diyorlar ki ya Rabbi bu insanoğlu Adem Aleyhisselam neden bizden daha üstün? Allah Teala buyuruyor bana nefs verdim. Bu nefsiyle ciddi bir mücadele yapacaktır. Bu cihadın sonunda kazanan her insan sizden üstündür. Melekler de diyorlar ki ya Rabbi bize de ver nefsi ve biz de ondan daha üstün olduğumu ispat edelim. Olduğumuzu ispat edelim. Allah Teala siz bunu yapamazsınız dediyse de iki cin diliyorlar Allah Teala'dan. O da dileklerini kabul ediyor ve onlara nefs vererek onları birer insan gibi Babil şehrine indiriyor. Bu iki melek bir süre Babil şehrinde kalıyorlar. Yalnız 2 ay. Bu 2 ay zarfında bir kadına çok kötü bir muamelede bulunuyorlar. Kadının kocası da benim karımı nasıl böyle kötü bir muameleye maruz bırakırsınız diye onlara şikayeti geldiği zaman dayanamayıp adamı da öldürüyorlar. Ve bu sebeple iki melek tekrar yukarıya alınıyor. Ama orada kaldıkları süre içerisinde insanlara hüddamı, büyüyü, bütün zulmani ilimleri ne yazık ki öğretiyorlar. Ama Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de bu iki melek hiç kimseye bu zulmani ilimleri öğretmezlerdi. Bu zulmani ilimleri yaparsanız muhakkak cehenneme gidersiniz demedikçe. Demek ki Harut'la Marut herkese sakın bu büyüyü, hüddamı, zulmani ilimleri öğrenmeyin. Çünkü bunları yaparsanız muhakkak ki cehenneme gidersiniz diyorlardı. Buna rağmen insanların dayattığını görünce onlara diyorlardı ki peki öğrenin ama öğrenseniz de bunu sakın yapmayın. Çünkü yaparsanız kurtuluşunuz yok. İşte buna rağmen insanlardan binlercesi Harut'la Marut'tan bu zulmani ilimlerin hepsini ne yazık ki öğrenmişler. Ve zamanımıza kadar o öğreti gelmiş, ne yazık ki hala devam ediyor. Hala bir takım insanlar başka insanlara büyü yapmakla meşgul. Aynı insanlar bu büyüyü yaparak para aldıkları gibi çözerek de ayrıca para alıyorlar. Yani başka insanların hayatlarında huzursuz olmaları, hatta büyü yoluyla onları öldürmek, bu büyü yapan insanların bir kısmına hiçbir vicdan azabı, huzursuzluk vermiyor gibi görünüyor. Bu insanlar büyük bir fütursuzlukla başka insanların mutluluğuna mani olabiliyorlar. Ve televizyonlarda bu tarz insanları hep seyrediyoruz. Adama soruluyor, sen büyü yoluyla insan öldürebilir misin? Öldürürüm diyor. Kim bana müracaat eder de bunun bedelini öderse ben onun dilediği insanı öldürürüm. Peki bundan huzursuzluk duymaz mısın sualine? Hayır duymam. Sizin mefhumlarınız beni hiç alakadar etmez. Vicdani mefhumlarınız. Ben kendime göre bir statünün sahibiyim. Dilediğimi yaparım. İnsanları da öldürürüm. İşte bu insanlar böyle konuşabilmekteler. Hedefleri ne? Hedefleri insanları onların rızaları olmadığı halde huzursuz etmek. İşte burada Allah Teala'nın indinde yasak edilen bir fiil işlenmektedir. İnsanlara büyü yapılmaktadır. Büyü yaptırandan bu iş için para alınmaktadır. Ondan sonra kendisine büyü yapılan kişi huzursuzluğu duyduğu zaman gene büyücülere gitmektedir. Bu büyünün bozulması için bir gayrette bulunmaktadır ve karşılığında para ödemektedir. Bu sefer de büyüyü çözmek için bu kişiler para kazanmaktadır. Yani maksatları hep para kazanmak. Ve bu parayı kazanmak uğruna başkalarının ne kadar huzursuz olduğu, insanların ne kadar rahatsız edildiği konusu bu insanlara hiç alakadar etmemekte. İşte zulmani yolun prensipleri böyle çalışmakta. Rabbani yolda da fiziğin ötesine geçmek vardır. Allah'ın ihsanları vardır. Tayyi mekan ihsanı, yani bir anda bir mekandan bir başkasına Allah'ın evliyasının uçarak gidebilmesi. Bu aslında bunların kanunları var. Konumuz kısa olduğu için burada anlatmak mümkün değil. Ve Allah Teala bütün Rabbani dostlarına şöyle söyler. Bu kerametin sahibi benim. Sen liyakatini kaybettiğin zaman keramet de yok olur. Ancak ben keramet göstermene müsaade ettiğim sürece sen keramet gösterebilirsin. Halbuki iblis, yani şeytan insanlara zulmani yoldaki becerilerinin yalnız kendilerine ait olduğu intibaını vermeye çalışmaktadır. Her zaman der ki, ben sana dualar öğretirim. Bu duaları okuduğun zaman mutlaka şu olay cereyan eder. İşte insanlar zannederler ki o okudukları dua her şeyi halleder. Halbuki o dua ile beraber iblis devreye girmekte ve o insanlara manevi zulmani yardımı yapmaktadır. Yapar ve böylece kişi zulmani bir fizik ötesi olay yaşar. İşte büyü ve hüddam da bu zulmani olaylardan iki tanesidir. Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım. Allah hepinizden razı olsun.
1: Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir sohbet edelim dedik. Sizlerle birlikte olmak, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bir büyük mutluluğu, bir büyük nimeti. Bu nimet bizi mutluluğa götürüyor. Sizlerle birlikte olmak, sizlerin mutluluğunuz için yaşamak, onun için konuşmak. Hepinizin mutluluğa ulaşmanız için reçeteyi vermek, tatbikatını Allah-u Teala'dan talep etmek. İşte bu bizim işimiz. Sevgili kardeşlerim, siz ne kadar mutlu olursanız biz de o kadar mutlu oluruz. Unutmayın ki Allah-u Teala bütün insanları, etrafındaki diğer insanları mutlu etsinler diye yarattı. Hiçbirimiz tek başımıza yaşayamayız. Mutlaka başka insanların ürettiği her şeye ihtiyacımız var. Öyleyse onlarsız, başkaları olmaksızın bir hayat hiç kimse için söz konusu olmaz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğun başlangıcı sevmektir. Nefret eden bir insan hiçbir zaman mutluluğu yaşayamaz. Nefret, nefsin afetlerinden en önemli olanıdır. Nefret varsa mutluluk yoktur. Mutluluk, sevgiyle el ele, gönül gönüle bir beraberliği paylaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutsuz musunuz? Mutsuzsanız sevmeyi bilmiyorsunuz. Gönülden sevmek, kalple sevmek. Eğer seviyorsanız, biliniz ki önce Allah'ı seviyorsunuz. Allah'ı seven herkes mutluluğa ilk adımını atmıştır. Bu sevgi mutlaka insanlara olan sevgiye geniş bir saha ayırmalıdır. Etrafınızdaki kim varsa onlar sizi sevse de, onlar sizi sevmese de, siz onları sevmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgi mutluluğun doğurucu faktörüdür. Sevgi mutluluğu husule getirir, oluşturur. Nefret sadece
mutsuzluktur. Kin mutsuzluktur, huzursuzluktur. Kinle dolu, nefretle dolu kalpler insanları mutsuzluğa ve huzursuzluğa götürür sadece. İşte Osmanlı ile bugünkü Türkiye'nin farkı. Neden insanlar huzursuz? Neden insanlar mutsuz? Çünkü tasavvufu unuttular. Tasavvuf ki temeli sevmektir. Tasavvuf ki başkaları için yaşamaktır. Başkaları için yaşamaksa Allah için yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, adına başkaları için yaşamak deyin, adına Allah için yaşamak deyin, bunun arkasındaki gerçek manayı gün yüzüne çıkaralım, ışıklandıralım. Ne görüyoruz? Ne zaman bir insan kendisini başkalarının mutluluğuna adarsa, hayatını başkalarını mutlu etmek üzere dizayn ederse, hedefi sadece bu olursa, dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Bir insanın huzura ulaşması, başkalarına verebildiği mutluluk oranında geçerlidir. Yetmez, Allah'ın o kişiye olan sevgisi de o kişinin başkalarını ne kadar sevdiği gerçeğine dayalı bir çehre taşır. Öyleyse alternatif yok sevgili kardeşlerim. Sadece sevmek var. Başka bir şey yok. Tek başına sevmek her şeyin anahtarıdır. Önce onu seveceksiniz, Allah'ı seveceksiniz. Öylesine seveceksiniz ki ona aşık olacaksınız. Öylesine seveceksiniz ki ona hayran olacaksınız. O noktaya geldiğiniz zaman insanları sevdiğinizi, çok sevdiğinizi fark edeceksiniz. Size kötü davrananlar da bu dairenin içine girecekler. Sevmeyi Allah Teala'nın dizaynı içerisinde Allah'ın yardımıyla gerçekleştirmeye çalıştıkça sevgi çevreniz giderek büyüyecektir. Bu cümleden olarak size düşman olanları da sevebildiğinizi göreceksiniz. Düşmanlarınıza sadece acıyacaksınız. Ama seveceksiniz onları da. İşte o zaman siz Allah'ın en yakınlarından birisi olursunuz. Sevgi bir güneştir. İnsanın kalbini ısıtır. Sevgi bir mutluluk kaynağıdır. Huzur verir. Sadece seven insanlar başkalarına değer verirler. Ve onları mutlu yapan şey, etraflarını mutlu etmeye kendilerini adamalarıdır. Kim böyle bir şey yapabilirse, o artık başkaları için yaşayan bir insandır. Asıl başkaları için yaşayan bir insan kendisi için yaşamış olur.
En çok kendisi için yaşamış olur. Neden? Çünkü başkalarını mutlu kıldıkça, hayatını onlara vakfettikçe, onların mutluluğuna adadıkça, hasıl olan onlardaki mutluluk mutlaka bir ayna gibi kendisine yansır. Kim bir başkasına mutluluk verirse, o kişi en az o mutluluk verdiği kişi kadar mutlu olur. Bu kendi cephesinden bir gerçektir. Allah Teala da onu bir o kadar daha mutlu kılar. Sevgili kardeşlerim, düşünün insanlar var etrafınızda. Onları seviyorsunuz. Onlar için yaşıyorsunuz. Onları sadece mutlu edecek davranışlarda bulunuyorsunuz. Nerede bir handikap varsa, ona mutluluk ulaştırmanıza mani olucu bir şey, onu devreden çıkarmak için gayretinizi teksif ediyorsunuz. Temerküz ettiriyorsunuz. Gayretinizi o konu üzerine fokus ediyorsunuz. Odaklandırıyorsunuz. Ve kalbinizden geçen buysa, etrafınızdaki herkesi ayrı ayrı mutlu etmekse, sevgili kardeşlerim, müjdeyi hemen verelim ki bunu mutlaka başarırsınız. Neden başarırsınız? Siz mi başarıyorsunuz? Hayır. Siz böyle bir dileğin sahibi olacaksınız. Geri kalanını Allah yapacak. O sizin kalbinizde olanı en iyi bilendir. İki tür insan yaşar. Başkalarından nefret eden insanlar, başkalarını seven insanlar. Geri kalanı bu iki kutup arasındaki dalgalanmalardır. Ya da derecelerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, madem ki biz insanlar başkalarını mutlu etmek için yaratılmışız. Madem ki biz onları mutlu ettikçe onların mutluluğunun iki katını biz yaşıyoruz. Öyleyse bir sualimiz var. Neden nefret? Neden sevgisizlik? Neden insanlara kötülük yapmak? Kim bir başkasının kalbini kırarsa, kim bir başkasına kötü bir davranışta bulunursa, bu kötü davranışta bulunduğu süreçte mutlaka onun üzerinde hakim olan unsur şeytandır. Sevgili kardeşlerim, şeytanın sizleri kullanmasına müsaade etmeyin. Şeytan bir insanı önce huzursuz etmekle başlar işe. Diyelim ki etrafınızdakilerden biri size ters bir şey söyledi. Olabilir mi? Evet, olabilir. Ve bu sizi fena halde öfkelendirdi. İşte problem burada başlar. Neden öfke? Başkaları hata yapabilir. Başkaları size kötü davranabilir. Allah'ın dostu olmak odur ki onların kötülüklerine iyilikle mukabele etmek. Diyeceksiniz ki bu herkesin harcı değil. Evet, başlangıçta öyle görünüyor.
Ama kişi eğer bu hedefe ulaşmayı dilerse bunun da şeytanın bir aldatmacası olduğunu kesin olarak yakalayacaktır. Görecektir ki kendisi de başkalarına iyilik edebiliyor. Ve o zevki bir defa yaşadığı zaman başkalarına yaptığı her güzel davranışın arkasından duyduğu iç huzuru, sükunet ve mutluluk o kişiyi başka insanlara da daha kendisine kızan, öfkelenen, kötü davranan insanlara da güzel davranmasını icap ettirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onun için parolanız sevmek olmamalı, seviniz olmalı. Ne demek istiyoruz? Sadece siz başka insanları sevmekle kalmayacaksınız. Başka insanların da sadece sizi sevmelerini temin etmekle kalmayacaksınız. Başka insanların da etraflarındaki diğer insanları sevmelerini sağlamaya çalışacaksınız. Kanun, severseniz sevilirsiniz. Kanun, nefret ederseniz sizden de nefret edilir. Eğer mutluluk verirseniz, mutluluk geri alırsınız. Eğer etrafınıza sıkıntı verirseniz, onlardan da size sıkıntı geri döner. Sizi sıkacak olan, sizi huzursuz edecek olan davranışlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgi mutluluğun tüketicisidir. Sevgi, mutluluğu kökünden yok edecek olan kainatın en mükemmel silahıdır. Allah-u Teala'nın, Yüce Rabbimizin kendisini sevmeyenleri de sevdiğini biliyorsunuz değil mi sevgili kardeşlerim? Onların da kurtulmasını ister ama bir kanunu var. Herkes kendi iradesiyle yapabildiği güzelliklerin karşılığında derecat kazanır. Yaptığı kötülüklerin sonunda da derecat kaybeder. Kaybedilen derecelerin kazanılan derecelerden fazla olması halinde kişinin gideceği yer cehennemdir. Böyle bir kişi zaten dünyada cehennemi yaşar. İnsanlar vardır görürsünüz mutsuz, huzursuz, sıkıntılı. Birazcık araştırın, birazcık eşeleyin. Arkasında Allah'a bir yakınlığın mevcut olmadığını görürsünüz. O kişinin bir din adamı olması bu neticeyi değiştirmez. Allah'ı sevmeyen bir insanın başkalarını sevmesi mümkün değildir. Eğer Allah'ı severseniz, Allah-u Teala'nın sizi 700 kat daha fazla sevdiğini göreceksiniz. Siz başkalarına bir şeyler verirseniz, Allah-u Teala 700'e kadar varan mükafatlarla sizi mutlu kılacaktır. Bir başağında 100 tane olan 7 başaklı bir nebat kadar. Bir mesela buğday kadar, mesela bir arpa kadar. Sevgili kardeşlerim,
kadar güzel bir şey ki başkaları için yaşamak. O zaman kendinizi düşünemezsiniz. Siz yoksunuz. Sadece mutlu etmek istediğiniz insanlar var. Hayatınız boyunca hep acaba ben onu, A'yı, onu, B'yi, onu, C'yi, onları nasıl mutlu edebilirim? İşte düşünceniz bu olmalı. Bu düşünce bile tek başına bir iksirdir. Sizi mutluluğun en üst noktalarına çıkaracak olan bir hedef tayini. Onun için başkaları için yaşayın. Başkalarının mutluluğunun vasıtası olun. Başka insanları mutlu etmek üzere bir hayat seçin kendinize. Sadece bunun için yaşayın. O zaman Allah-u Teala'nın size ne kadar bolluk, ne kadar bereket verdiğini göreceksiniz. Nefret, öfke, kin, kıskançlık, Allah'ın bereketini engelleyen ve örten bir vasıtadır. Her biri berekete engel olur. Onun için atalarımız öfkeyle kalkan zararlı oturur diye bir atalar sözü koymuşlar ortaya. Siz sevgiyle kalkın, sevgiyle oturun. Sevgiyle harekete geçmenizden bu hareketin sonuç bulmasına kadar geçen devrede siz dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Çünkü severseniz hedefiniz başkaları için yaşamaktır. Kimi mutlu ederseniz onun mutluluğu sizi ondan çok daha fazla mutlu edecektir. Salt başkalarına verdiğiniz mutluluk sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, etrafınızda kim varsa onların mutlu olması konusunda çalıştığınızda ne kaybedersiniz ki? Ama ne kazanırsınız ki diye kendi kendinize sorarsanız, bunun cevabını yaşayarak öğrenmenizi isteriz. Başkalarına onları mutlu etmek üzere öyle bir davranış biçimleri dizisi tatbik etmelisiniz ki, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onlar sizin onlara karşı gösterdiğiniz o güzel davranışlar, onları sevdiğinizi her an belli eden davranışlar sebebiyle mutluluğu yaşasınlar. İşte etrafınızdaki bütün insanlara dağıtabildiğiniz her mutluluk demeti size kat kat geri dönecektir. Etrafınızda 20 kişi var diyelim. Her birini mutlu etmek için elinizden gelen her şeyi yaptınız. Mutlu olduklarını da gördünüz. Bunun manası sizin her birinizde onların her biri kadar her birine yardım ettiğinizde, her birini mutlu ettiğinizde mutluluğu yaşamanızı ifade eder bu. Öyleyse etrafınızda 10 kişi varsa onların her birinin 10 katı mutlusunuz. Etrafınızda 20 kişi varsa onların her birinin 20 katı mutlusunuz. Ya etrafınızdaki bütün insanlar da birbirlerini seviyorlarsa, birbirleri için yaşamaya başlamışlarsa, herkes birbirine yardım etmek üzere, hizmet etmek üzere fırsat arıyorsa, İşte bu güzelliği aramaktır. İşte bu mutluluğu aramaktır. İşte bu
Allah'ın varlığını iliklerinde hissetmektir. Çünkü şeytanın bacaklarını kıran, çünkü şeytanın davranış biçimlerini sağlayacakları etki bakımından sıfıra indiren şey sizin insanları sevmenizdir. Şeytan ne ister? Herkesten nefret etmenizi. Şeytan ne ister? Bu sebeple herkese çatmanızı. Şeytan ne ister? Onların da size çatmasını. Şeytan ne ister? Devamlı aranızda niza, kavga, kargaşa olmasını ve hep kendisi gibi, iblis gibi mutsuz olmanızı ister. Allah da hepinizin birbirinizi sevmesini, o sevgi halesi içinde birbirinizi en güzele ulaştırmanızı, mutluluğa ulaştırmanızı ister. Sevgili kardeşlerim, siz seviyorsunuz, bu birinci adımdır. Bu sevgi devam ettiğiniz takdirde mutlaka başkalarının da sizi sevmesiyle noktalanacaktır. İşte mutluluğun ikinci cephesi. Hem güneş hem ay. Siz onları seviyorsunuz. Onlardan da size geri dönecek olan şey sevgidir. İşte sevdiğiniz zaman duyduğunuz mutluluğu başkalarının her hareketinde size gösterdiği sevgi dolu davranışlarla daha üst boyutta yaşayacaksınız. Bütün insanlar bir aynadır. Severseniz sevgi onlardan size tekrar geri döner. Nefret ederseniz size gelecek olan, geri dönecek olan şey nefrettir. Kindir, öfkedir, düşmanlıktır, sevgisizliktir. Neden sevgili kardeşlerim? Neden buna müsaade edeceksiniz ki? Neden başkalarına kötü davranıp onlardan da kötü davranışlar gelmesini sağlayacaksınız ki? Bütün insanları sevmek varken, onların mutluluğuna kendinizi adamak varken ve bu adanışın sonunda onlardan size geri dönen şeyin mutlaka sevgi olacağına emin olmak varken ve bunu elde etmek varken sevgiyken sevgi biçin. Neden sevgisizlik edeceksiniz? Neden nefret edeceksiniz? Neden kin duyacaksınız? Bu öfkenin, kinin, nefretin hayatınızda kökünü kazıyın. Hiçbir iz kalmamalı. Evet ama onlar benden nefret ediyor mu diyorsunuz? Başlangıcını araştırın. Orada siz varsınız. Siz onlardan nefret ettiğiniz için onlar da sizden nefret ediyorlar. Benim hiç hayatımda dostum olmadı. Böyle mi diyorsunuz? Peki siz kimseye dost olabildiniz mi? Öyleyse gayet normal. Eğer toprağa buğday ekerseniz oradan yalnız buğday bitkisi çıkar. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Öyleyse siz toprağa nefret, kin, öfke tohumlarını atmayın. Sevgi tohumunu atın. Sizden etrafınıza ulaşan şey sadece sevgi olsun. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Herkesi sevin. A sizi sevmiyormuş. Asıl o sevmeyeni sevin. Sevginizi hissettirin ki bakın ondan sonra ondan size nefret ulaşacak mı? Bilgene kalırsanız, yani onun size olan nefretine tesir sahasının dışında kalırsanız, bu sizin iyileşme temayülünüzün başlangıcıdır.
Daha sonra öğreneceksiniz. Sizden nefret edenleri de sevmeyi öğreneceksiniz. Hasılat, bunun hasılası bir gün o kişinin de mutlaka sizi sevmesidir. Ne kadar kin dolu, ne kadar nefret dolu olursa olsun, siz onun nefretine, kinine, öfkesine, intikam hislerine, intikamdan bigane olarak, intikamın tamamen dışında kalarak, her cepheden pozitif davranışlarla yaklaşırsanız, onların kinine sevgiyle cevap verirseniz, şartlar ne olursa olsun sevginizi hissettirmekten vazgeçmezseniz, o zaman bu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Etrafınızdaki herkes sizin sevgi açısından gazozacınız olur. Sevgili kardeşlerim, hani kahvelerde tavla oynanır, taraflardan birisi inir, gazozlar ısmarlanır. Yenen kişi der ki, bu benim gazoz ağacım. Sevgili kardeşlerim, siz sevgi ağaçları kurun. Herkes size bir sevgi ağacı olarak baksın. Sevin. Karşınızdaki sizi sevmiş ya da sevmemiş. Sizin için hiç fark etmemeli. Çünkü sizi sevmeyenlerin de mutlaka sevecekleri bir neticeyi alabilmeniz için sizin onlara sevginizi hissettirmeniz, yaşatmanız lazım. Ama içinizden sevmek gelmiyorsa, bunu gerçekleştiremezseniz, suni bir davranışla sevdiğinizi ima etmek ya da sevdiğinizi zannettirmek sizi hiçbir yere götürmez. Belki konunun başlangıç noktası bu olabilir. Sevmediğiniz halde seviyormuş noktasına onları ulaştırmak konunun ilk adımı olabilir. Ama bunun aslı o değildir. Nedir? Sizi sevmeyen kişiyi gerçekten sevmek. Saf, tertemiz bir duyguyla sevmek. Sevgili kardeşlerim, sevmek mutluluğun başlangıç noktasıdır. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını ister. Bu dünyada mutluluğu yakalayabilenler başkaları için yaşayanlardır. Onlar sonsuz mutluluğu yakalamışlardır. Neden? Başkaları için yaşadıkları için gidecekleri yer mutlak olarak cennettir. Başkaları için yaşayan bir insan aynı zamanda Allah için yaşayan kişidir. Kim gerçek anlamda Allah için yaşıyorsa, işte o kişi başkaları için yaşayan kişidir. Kim başkaları için yaşıyorsa, işte o kişi aynı zamanda mutlaka Allah için yaşayan kişidir. Neden? Çünkü Allah Teala'nın temel emri bu. Seviniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz. Yani etrafınızdaki insanlara da sevgiyi aşılamalısınız. Onların da, siz nasıl etrafınızdaki insanları seviyorsanız, onların da etraflarındaki insanları sevmelerini sağlamaya çalışın. O zaman herkesin birbirini sevdiği, başkaları için yaşadığı bir toplum usule gelir. İşte atalarınız Osmanlı öyleydiler. Başkaları için yaşayan insanlardan teşekkür ediyorlardı. Herkes, herkesi sadece seviyordu. Neden? Çünkü hepsi tasavvuf mensubuydu.
Tasavvuf demek, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Bir başka açıdan basamaklar itibariyle, merdivenler itibariyle Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhu Allah'a teslim etmek, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, muhlis olmak, yani tövbe-i nasuhla tövbe etmek ve iradeyi Allah'a teslim edip irşat makamına tayin edilmek. Bu yedi kademelik dizayn içerisinde insan daha çok, daha çok, daha çok sevecektir. Sevmek ne ifade eder? Sevmek mutluluk ifade eder. Sevgiyle mutluluk el ele giden ikiz kardeştir. Seven kişi mutlu olur, nefret eden kişi sadece mutsuz bir dünyada yaşamakla kalır. Ama herkes benden nefret ediyor. Ben de onlardan nefret ediyorum. Hayır, öyle değil. Önce sen onlardan nefret ettin. Ki onlar sana nefretle karşılaştı, nefretle mukabele ettiler. Aksini kabul edelim. Onlar bize nefretle davranıyorlar. Biz onlara, etrafımızdaki insanlara sevgiyle davranırsak, onların nefretle davranma imkanlarını ellerinden söküp almış oluruz. Yapamazlar sevgili kardeşlerim. Eğer siz onları severseniz, sevgi ulaştıran bir insan olursanız, sevmenin muhtevasını sizde gören bu insanlar sizi sevmemezlik edemezler sevgili kardeşlerim. Unutmayın, sadece sevenler sevilir. Hiç kimse zorla sevgi sahibi yapılamaz. Bir insanın sizi sevmesini istiyorsanız yapabileceğiniz bir tek anahtar var elinizde. Kapıyı açabilecek tek bir anahtar, o sizin onları sevmenizdir. Kanun öyle. Severseniz sevilirsiniz, nefret ederseniz nefret edilirsiniz. Bütün insanlar birer aynadır. Onlara nasıl davranırsanız o davranışı size aksettirirler. Hal böyleyse neden nefret? Neden kin? Neden düşmanlık? Eğer nefret ederseniz, kin tutarsanız, düşmanlık ederseniz, onlardan da size geri dönen şey kin, nefret ve düşmanlık olacaktır. Öyle değil mi? Öyleyse, ama ben onları sevsem de onlar benden nefret ediyor diyorsanız, hayır sevgili kardeşlerim, çok büyük bir yanılgı bu. Deneyin. Siz onlara kötü davrandınız, davrandınız, davrandınız. Onlar da size kötü davrandı. Bir gün durdunuz. Siz onlara ansızın onları sevmeniz lazım geldiğini düşünerek sevgiyle davranmaya başladınız. Onlar nefretlerini devam ettireceklerdir ama siz de onun karşılığını almak yerine, nefretin karşılığını nefret olarak almak yerine, sizden sevgi gördükleri zaman onlar evvela ne yapacaklarını şaşırırlar. Sonra mı? Sonra çareleri yok, mecburlar. Onlar da sizi seveceklerdir. İnanmayan varsa hodri meydan, deneyin. Bakalım söylediklerimiz doğru mu? Aksinin mümkün olmadığını göreceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi sevgiye davet ediyoruz. Sevin ve sevinin. İşte dünyadaki mutluluğun anahtarı budur. Sevmek ve de sevilmek. Unutmayın,
severseniz, başkaları tarafından da sevilirseniz, en çok sizi seven Allah olur. Başkalarından binlerce, milyonlarca kat fazla. Öyleyse ne duruyorsunuz? Sevgiye koşun. Sevin ve sevilin. Allah-u Teala'nın hepinizi sevgi pınarlarından daya daya su içirerek, sevgi içirerek, sonsuz, nihayetsiz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinize selam olsun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, bizler bir sevgi halesi içinde yaşamaktayız. Hepimiz sevenler ve sevilenleriz. Evvela birbirimizi seviyoruz. Bu Allah'ı sevenlerin daha yüksek boyutlu birbirlerini sevme konusundaki ulaştıkları merhaledir. Sizin sevginiz sizden bize direkt olarak ulaşmıyor sevgili kardeşlerim. Eğer bizi seviyorsanız önce Allah'a, oradan bize ulaşıyor. Artarak geliyor. Bizim de sevgimiz size gene önce Allah'a, sonra size ulaşarak yolunu tamamlıyor. Öyleyse her zaman kalplerimizi birbirine telif eden Allah var. Gerçekten Allah Teala sevgiyi kendisinden geçirerek sevgiyi telif mi eder, birleştirir mi? Birleştiren Allah mıdır? Çok net sevgili kardeşlerim. İşte Âl-i İmrân suresi 103. ayet-i kerimesi Allah Teala şöyle söylüyor. Ya eyyühellezine amenu, ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşanlar, ruhlarını teslim edenler, fizik vücutlarını teslim edenler, nefslerini teslim edenler, iradelerini teslim edenler, amenu tabiri hepsini birden kaplıyor sevgili kardeşlerim. Amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Amin olmak, ikinci kademede mürşide ulaşıp tabi olmak demek. Amin olmak, üçüncü kademede ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim etmek demek. Amin olmak, dördüncü kademede fizik vücudunu Allah'a teslim etmek demek. Amin olmak, beşinci kademede nefsini Allah'a teslim etmek demek. Altıncı kademede irşada ulaşmak demek. Yedinci kademede de iradesini de Allah'a teslim edip seriyi tamamlamak demek. Aminular serisi. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? İşte bu Âl-i İmrân suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ey amini olanlar, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve böylece fırkalara ayrılmayın." Demek ki Allah'ın ipine sımsıkı sarılanlar bir tek fırkayı oluşturanlar. Ne hatırlatacak bu size? Bu ayet-i kerime size bir başka ayet-i kerimeyi hatırlatmalı. Ya da iki ayet-i kerimeyi hatırlatmalı. Evet, tamam, söylediğiniz gibi. Hangi ayet, hangi sure? Evet, Rum suresi 31 ve 32. ayetler. Hay Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, ne diyor Allah Teala? Ve tebi yok. Allah Teala diyor ki Allah'a yönelin ve takva sahibi, Allah'a karşı takva sahibi olun.
münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönelin ve takva sahibi olun. Ve ekumus salat ve namaz kılın. Ve la tekunu minel müşrikin. Ve müşriklerden olmayın. 31. ayet-i kerime. 32. ayet-i kerime. O müşriklerden olmayın ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Hizipler oluşturmuşlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar o tek fırkanın içinde bulunanlar, diğer bütün fırkaları oluşturanlar değil. Sadece o tek fırkayı oluşturanlar, Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse fırkalar

indinde hedefe ulaşın. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın. Anlıyoruz ki Allah'ın ipi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler fırkalara ayrılmayanlardır. Diyor ki Allah Teala, siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız da Allah sizi o ateş çukurundan kurtardı. Siz birbirinizin can düşmanıydınız da Allah kalplerinizi telif etti, sizi can dostları yaptı. Ne diyor Allah Teala? Allah kalplerinizi telif etti de size birbirinizi sevdirdi, birbirinizin can dostu yaptı. Öyleyse demek ki Allah Teala kalpleri telif ediyor, birleştiriyor. Onun için sevgi kalbin mahsulüdür. Ve sizden bize ulaşacak olan sevgi önce Rabbimize ulaşır. Yüce Rabbimize, Allah'a ulaşır. Ve Allah'tan bizim kalbimize ulaşır. Ama bu aynı zamanda bir sevgi halesinin bizden de Allah'a gittiğini ve oradan sizlerin kalbine ulaştığını ifade eder. İşte bu bizi seyrettiğiniz bilgisayar mı, televizyon mu? Hangisinden bize bakıyorsunuz? Nereden bize bakıyorsanız, bizi görüyorsanız, biz sizinle bileyiz. Sizinle bile olmak, sizinle beraber olmak Osmanlıca'da bir süre böyle kullanılırdı. Sevgili kardeşlerim, öyleyse yalnız değiliz. Sevinmek için, mutlu olmak için o kadar çok sebebimiz var ki Allah bizlerle beraber. Kalplerinizi, kalplerimizi telif eden o. Sizin sevginiz ondan dolaşarak bize ulaşıyor. Bizim sevgimiz ondan dolaşarak size ulaşıyor ve ona ulaştığı için de kat kat güçlenerek ulaşıyor. Daha çok seviyoruz birbirimizi. Sevgili kardeşlerim, Allah'a yakın olmanın en güzel nişanesi sevgidir. Sevgi mutluluktur. Sevgi eğer Allah'ın dostları arasında bir sevgi ise o muhteşem bir olaydır. Sadece mutluluğa yelken açarsınız. Allah'ın yolunda sevmek mutluluktur. Allah'tan dolaşan bir sevgi ailesi sizi bütün benliğinizi kaplayarak kuşatır. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor sevgili kardeşlerim? İşte Allah-u Teala'nın da dediği gibi Allah kalplerimizi telif etti, birleştirdi. Kalpler kendi kendine birleşmez. Allah birleştirir. Sevgili kardeşlerim, kın arzuyla sevgiyi birbirine karıştırmayın. Arzu nefsinizin bir afetidir. Sevgi ruhunuzun bir hasletidir. Arzunun üst seviyesi ihtiras adını alır. Ve şeytanın da devreye büyük puntolarla girdiği bir kesimi içerir. Sevginin dışında farklı bir yerde nefsinizin afetlerinden birisi odur, ihtiras. Hırs. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'yla

olan ilişkilerimizde her an sizden ona, ondan bize, bizden ona, ondan size bir sevgi akımı içerisindeyiz. Bu öylesine muhteşem bir olay ki sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok sevdiğimizi ifade etmek istiyorum. Elbette bu sevgiyi bizim kalbimize koyan o Allah ve sizden gelen sevgiyi bize göndererek kalbimizi size karşı, sizlere karşı sevgiyle dolduruyor. İşte öyle bir dünyada yaşıyoruz ki başkaları nefretle, kinle yoğrulmuş, düşmanca davranışların içinde milyonlarca hırsız dolaşıyor Türkiye'nin sokaklarında. Bizim aramızda hiç hırsızlık müessesesi oluşmaz sevgili kardeşlerim. Biz Allah'ın sevgilileriyiz. Kalplerimizde Allah var. Sevgili kardeşlerim, birbirinizi sevmeniz size çok şey kazandırır. Nefret sadece kaybettirir. Nefret ettiğiniz insandan intikam almak istersiniz. İntikam aldığınız zaman büyük bir hatayı işlediniz demektir. Neden nefret ediyorum ben ondan diye düşünün. Size falanca falanca falanca şeyleri yapmıştır. Ve tabii siz nefret etmekte haklısınız. Kendinizi öyle görürsünüz. Peki, a benim canım kardeşlerim. Hiç düşündünüz mü o kişinin nefretini kazanmak için siz ona ne yaptınız acaba? Hiç kimse bedavadan, hiçbir şey olmadan başkasına karşı nefret duymaz. Sizin de ona karşı nefret duymanız size yaptığı haksızlıklar sebebiyle. Ama o haksızlıkların her birinden evvel acaba siz ona ne yaptınız? Hı? Hadi cevap verin bakalım. Neler yaptınız? Öyleyse her şeyin bir müsebbibi var. Vücuda getirici faktörü. Rüzgar esmeden yapraklar kımıldamaz ağaçlarda. Ağaçlardaki yaprakları kımıldayan rüzgardır. Hani bir atasözü var, yer esmeden çöp sallanmaz. Bu rüzgar esmeden ağaçların dalları sallanmazın, ağaçların yaprakları sallanmazın kısaltılmışı, atalar sözü haline getirilmişi. Gerçekten öyledir. Her şey bir sebep ve netice ilişkisine tabidir. Sebepler neticeleri doğurur ama her netice yeni bir sebebin oluşmasında amildir. Siz birisine bir kötülük yaptıysanız, kötü bir davranışta bulunduysanız, onun kalbini kırdıysanız, onun sizin ona yaptığınız bir kötü davranış sebeptir. Neyin sebebi? Onun kalbinin kırılmasının sebebi. Kalbinin kırılması bir neticedir, sonuçtur. Sizin yaptığınız kötü davranışın sonucu onun size kalbinin kırılmasıdır. Ama bu sonuç yeni bir sebep oluşturacaktır. O da sizden sizin ona yaptığınız kötülüğün hesabını sormak, size negatif bir davranışla mukabele etmek isteyecektir. Evet, size negatif bir davranışla mukabele etmesi yanlış bir şey tabii. Ama ya sizin yaptığınız doğru mu? Hep kendimizdeki hatayı görmezden geliriz. Neden sevgili kardeşlerim kendi kendinizi yargılamıyorsunuz? Eğer bunu yapabilirseniz içinizden çıkarak tarafsız bir hakim olarak kendinizi maznun yani zanlı mevkiine koyun, sanık mevkiine koyun. Bir hata yaptınız veya yapmadınız ve kendinizi kendinizden taraf olmadan yargılayın.
Göreceksiniz ki hep hatalarınız var. Mazeretiniz hazır tabii ama o da bana şöyle şöyle şöyle yaptığı için ben onu yaptım. Tamam. Aynen iştirak ediyoruz. Söylediğiniz doğru. Doğru ama haklı değilsiniz. Başkalarının size kötülük yapması, sizin de ona kötülük yapması hakkını doğurmaz. Bunun o sonuca gidebilmek için vicdanınızdan vize almanız lazım. O ise Allah'ın vizesidir. Sizin kazanmanızı ister. Derecat kazanmanızı. Çünkü ancak kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazla olursa Allah'ın cennetine gidebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki duyabileceğiniz bir tek şey vardır. Allah'ın dizaynına sadece hayranlık. Ama hayranlığa ulaşmak için kademe kademe Allah ile ilişkilerinizi geliştirmeniz lazım. Önce Allah'tan hoşlanırsınız, sonra Allah'ı seversiniz, sonra Allah'a aşık olursunuz, en sonunda da hayran olursunuz. Artık siz sadece en üst seviyede seven birisisiniz. Rabbinize hayransınız. Ve size öyle mükafatlar verir ki, bu mükafatlar karşısında layık olmadığınızı mutlaka düşünürsünüz. O kadar çok şeye ben layık olamam diye düşünürsünüz. İşte o öylesine cömerttir. Karşılıksız verendir. Bütün hazinelerin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, ah şu insanlar bir bilseler. Vermeden alınmayacağını, mutluluk isteyenin önce mutluluk vermesi lazım geldiğini. Para kazanmak isteyen kişinin önce paraya karşı talebini yok etmesi lazım geldiğini. Allah'ın yolunda bir süre gittikten sonra artık para sizin için bir değer ifade etmez. Sizin için Allah vardır. İşte o zaman Allah Teala tahmin etmeyeceğiniz kadar fazla para verir size. Acaba anlatabiliyor muyum? Allah Teala'nın sizi çok paraya garg etmesi için önce paradan vazgeçmeniz lazım sevgili kardeşlerim. Acaba anlatabiliyor muyum? Bunlar Allah'ın kanunları. Ya Allah'ın verdiği o helal parayı en güzel standartlarda kazanacaksınız. Bunun için sizin hedefiniz para kazanmak olmayacak. Allah'ın yolunda hizmet etmek olacak. O zaman beklemediğiniz yerlerden her şey gelecek. Allah Teala size çok para verecek. Düşüneceksiniz, ben bu kadar parayı hak etmedim diyeceksiniz. Ama hak etmediyseniz Allah Teala size helal olarak o parayı katiyen kazandırmazdı. Allah'ın kanunu iktisap kanunudur. Hak etmeniz, muktesap hak olarak onu almanız söz konusu. Neyi hak ederseniz sadece onu alırsınız. Ne zaman paradan vazgeçerseniz paranın sahibi olursunuz. Deneyin. Nefsinizin bu konuda ne kadar büyük bir engel olduğunu göreceksiniz. Vazgeçemezsiniz. Vazgeçemezseniz öyle bir hedefe %100 helal bir kazanca ulaşamazsınız sevgili kardeşlerim. Mutlaka şeytan size haramı da devreye sokarak bir yol çizecektir. Azıcık daha zengin olmak için birazcık kenarından köşesinden yontacaksınız.
Sevgili kardeşlerim, hayırla para kazananlar için kazandıkları parayla kazanmadıkları para birbirinden farklı değildir. Kazandıkları Allah'ın nimetidir. Öyleyse Allah'ın vermesi için sizden bir şey alması lazım. Bu sevgidir. Allah'ı sevmeniz, aşık olmanız ve neticede hayran olmanız gerekiyor. Zaten bu olaylar birbirinin arkasından gelir. Arka arkaya hepsi oluşur. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı bir defa dileyin. İlk adım, bir bebeğin emekleme devresinden sonra ilk attığı adım işte odur. Allah'a ulaşmayı dilemek, nasıl bir bebek ilk adımını attıktan sonra adım adım yürümeyi öğrenecektir, sonra koşmayı öğrenecektir, sonra yarışlara girmeyi öğrenecektir. Eğer hedef koşmaksa ve Allah'ın yardımıyla skorlar elde edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler sizi sonsuz bir ummana götürür. Sevgi okyanusunda kendinizi kaybolmuş bulursunuz. Herkesi seversiniz. Herkes de sizi sever. Onun arkasında sadece Allah vardır. Allah'tan dolaşıp gelen bir sevginin ve Allah vasıtasıyla başkasına gönderdiğiniz bir sevginin sahibi olursunuz. Sevgi çağlayanı. O zaman belki siz de aynı şeyleri söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Hiçbir şey size ümidinizi kaybedemez. Kaybettiremez. Sevginizi azaltamaz. Her geçen gün daha büyüyen bir sevginin sahibi olursunuz. Herkesi seversiniz. Bilirsiniz ki o adam size düşmandır. Elinden gelse öldürecek. Ama sizin umurunuzda bile olmaz. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Ölüm hiç de korkulacak bir şey değil. Şu birileri tarafından öldürüleceklerini zannedip de bundan korku duyanlar, sizlere sesleniyorum. Korkunuz boşunadır. Hepinizin bir hayatı var. Bir yerde mutlaka noktalanacak. Hiç kimse bu dünyada sonsuza kadar yaşayamaz. Öyleyse hayatınız bir gün mutlaka sona erecek. İşte Allah Teala o hayatınızın sona ereceği koordinatı hem zaman ordinatı itibariyle hem de mekan apsisi içerisinde, apsis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği noktada sizin hayatınızın son bulacağını Allah Teala biliyor. Diyelim ki birisi birisini öldürdü. O kişi onu öldüremeseydi, ölen kişi var ya, o kişi başka bir sebeple aynı anda ve aynı noktada mutlaka ölmüş olacaktı. Öyleyse ne demek istediğimizi anladınız mı sevgili kardeşlerim? Ne demek istiyoruz? İnsanlar hep bir şeylerden korkarlar. Zannederler ki bu dünyadaki hayat matah bir şeydir. Allah Teala size oraları gösterecek, gök katlarını. O zaman bu dünyadaki hayatın bir hiç olduğunu göreceksiniz. Allah Teala size cenneti gösterecek. O zaman bu dünyadaki hayatın bir hiç olduğunu göreceksiniz. Mutluluk sizin için sevgili kardeşlerim. Her şey bekliyor.
Ölümü düşünen insanlar ölümden sonra vücutlarının toprağa gireceğini vesaireyi düşünürler. Bilmezler ki vücutları toprağa girecek ama o vücudun artık hissiyatı yoktur. Ve kıyametten sonra canlandıklarında zaman zaten kendi yaşadıkları noktaya geri dönmüş olacaktır. Yani o toprağın altına girip de orada çürümeden evvelki noktaya geri döneceklerdir. Ve nasıl toprağa sokulmuşlarsa oradan aynı bütünlükle çıkarılacak ve tekrar hayata geri döneceklerdir. Çünkü hemen arkasından onların canlandığı noktada onlar zaten yaşıyor olacaklardı. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki o toprağın altında hayat nasıldır diye mi soruyorsunuz? Hayat yok ki. Siz orada yoksunuz. Siz oradan ayrıldınız. Evvela ruh olarak ayrıldınız. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Öldüğünüz zaman da nefs olarak ayrıldınız. Hani her gece ayrılıyorsunuz ya, aynı şey. Eğer bir tek defa kendinize baktıysanız ayrıldıktan sonra, ölümü yaşadınız demektir. Onun içinde olmadığınızı görüyorsunuz. Siz onu görüyorsunuz ve yatıyor orada. Orada yatan sizin şu bedeniniz, kalıbınız. Bu bir kalıp sevgili kardeşlerim. Bu dünya hayatında şu alemi, zahiri alemi tanımanız için, burada yaşamanız için, buna ait olan tecrübeleri kazanmanız için size verilen bir vasıta. Onun içindeki nefs ve onu idare eden akıl. Bu müesseseler önemli. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılmadan ruhunuz Allah'a kavuşan ruhunuz. Öyleyse burada dünya adı verilen bir gezegende doğdunuz. Bir tecrübe kazanıyorsunuz. Buradaki hayatı tanıyorsunuz. Hayatın kanunlarını tanıyorsunuz. Ve bu hayatta mutlu olmak için buraya gönderildiniz. Ölümden sonra da tekrar bu dünyada defaatle yaşayacağınızı sakın zannetmeyin. Reenkarnasyona Kur'an-ı Kerim'de geçit yoktur. Hiç kimse öldükten sonra bir defa daha bu dünyada yaşayamaz. Sevgili kardeşlerim, sadece bir defa geldiniz, yaşayacaksınız ve hayatınız bitecek. Öyleyse o tek hayatınızın mutlu geçmesi için size düşen vazifeyi neden yapmadığınızı sorabilir miyim? Yani ne demek istiyorsunuz? Mu diyorsunuz? Eğer mutsuzsanız arkasında başkası yok ki sevgili kardeşlerim. Size diyorum ki aranızda en mutsuz kim? Hani şu dünyada benden daha mutsuz bir insan olabilir mi? Herhalde şu dünya üzerinde en kötü durumda olan benim. Hiçbir kurtuluş ümidim yok. Bütün ümitlerimi yitirmişim. Yaşasam da yaşamasam da aynı diye düşünür mü bu insan? Düşünmez. Ölümden korkar o insan. Ölüm onun için korkunç bir şeydir. Çünkü nefsinin eseri olduğu için dünyadaki en mutsuz insanlardan biridir. Bir akıl etse, ben başkalarına mutluluk verebildiğim sürece asıl ben mutlu olurum. Kanun bu. Sevgili kardeşlerim, birisini memnun edecek olan bir davranışta bulundunuz. Mesela bir tanıdığınıza bir hediye aldınız, götürdünüz, verdiniz, ona teslim ettiniz. Daha o hediyeyi almayı düşündüğünüz andan itibaren Allah-u Teala sizinle beraberdir. Allah'ın mutluluk üçgeninde yaşarsınız. Neden? Çünkü halis bir niyetiniz var. Maksadınız başka bir insana mutluluk ulaştırmak. Öyleyse burada ruhunuzun
Allah'ın ve işlediğiniz hayır sebebiyle kazandığınız derecelerin oluşturduğu üç kenarı, bu üç esastan oluşan bir dünyada yaşarsınız. Mutluluk üçgeni. Onu, o düşündüğünüz şeyi, hediyeyi alıp da o kişiye teslim ettiğiniz ana kadar siz mutlu bir insansınız. Başkalarının mutluluğu için yaşıyorsunuz. Peki mutsuz da olabilir misiniz? Elbette. Eğer bir başkasına intikam almayı düşünüyorsanız, onu nasıl yere vuracağınızı, ona nasıl acı çektireceğinizi, onu nasıl mahvedeceğinizi düşünüyorsanız, birinin bir malına göz dikmişseniz, haksız bir kazanç elde ediyorsanız, her kötülüğün arkasında sadece mutsuzluğu bulursunuz. İnsanlar zannederler ki, ben çok fakirim. Bir zengin olsam benden mutlu insan olmaz. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, ne kadar isterdim Allah-u Teala böyle söyleyen bu zavallılara şu parayı alabildiğine versin de görsünler bakalım para sahibi olmakla mutlu olabiliyorlar mı? En zenginlerin hayatlarına bir bakın bakalım, mutlular mı? Sevgili kardeşlerim, mutluluk müessesesi ve para birbirinin eşi de değillerdir. Birbirinin tamamlayıcısı da değillerdir. Söylediğim gibi ona ihtiyacınız kalmadığı zaman Allah-u Teala size tahmin etmediğiniz kadar para verir. Ama evvela siz ondan vazgeçmelisiniz. Vazgeçebilir misiniz? O zaman vazgeçtiğiniz zaman zaten dünyada parayla mutluluğun olmayacağını, o mutluluğun sahibi olarak siz yaşamışsınızdır. Ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın dünyasında haramlardan birisi içkidir. Bir diğeri kumardır. Bir diğeri başkalarına kötü davranmaktır. Siz zaten bunlara ihtiyacı olmayan, bunları hiçbir zaman gerçekleştirmeyecek olan bir yapıya ulaşmışsınız. Sizi mutsuz edecek olan bütün kavramları birer birer eleyerek devre dışı bırakmışsınız. Kendinizi o zaman başka insanlara adayacaksınız. Sizin için mutluluk başka insanlara mutluluk vermenizden geçecek. Onlar için yaşamaya başlayacaksınız. O zaman diyeceksiniz ki şu dünyada her şey ne kadar güzelmiş. Ömrümün bunca senesini hep başkalarından üstün olayım diye, onlara üstünlüğümü ispat edeyim diye, onları ezeyim diye geçirdim. Hiç mutlu olamadım. Hiç kimse o standartlarda mutlu olamaz sevgili kardeşlerim. Mutluluğun yolu başkalarını ezmek, onlardan üstün olmak değildir. Başkalarına yardıma kendinizi adadığınız yerde bulacaksınız onu. Neden gene insanların %90'dan fazlası bunu hiç yapmazlar? Çünkü şeytan devamlı onların kafasını çekişler. Hep onlara yanlışları doğru diye yutturur. Başkası ona ters mi davranmış? Ben ona, onun bana davrandığından daha ters davranırım der kişi. Ve kaybı başlamıştır. Sevgili kardeşlerim, neden mutsuz insanlar? A, B'ye kötü davranıyor. Başlangıcını araştırmayalım. Diyelim ki böyle başladı olay. Sadece A, B'ye kötü davrandı. B, ne hisseder? Aşağılanmıştır. Huzursuz olmuştur. Başka bir tarafından hakaret görmüştür. Öyleyse üzüntülü bir durum var. Bu huzursuzluktan kendini kurtarması için kendisine bu hakareti yapan kişiden intikam alması lazım. Şeytan
Bunu telkin eder ona. O seni küçük görüyor. Görmüyor musun davranışları sana karşı nasıl? Seni adam yerine koymuyor. Sen de ona karşı aynı şekilde davranmalısın. Sen de onu adam yerine koyma. Elinden gelirse hemen ona bir kötülük et. O da senin ne güçlü bir insan olduğunu görsün. O sana nasıl kötülük ettiyse sen de ona etmelisin ki adalet yerini bulsun. İşte iblisin tuzağı budur. Hem de en korkuncu adaletin arkasına gizlenerek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Halbuki o kişi o annenin yaptığını yapsa, hani delikanlı annesini öldürmüş, kalbini kesmiş, çıkarmış, elini almış, kaçıyor. Ama ayağa takılıp yere düşmüş. Kalp, annenin kalbi sesleniyor oğluna. Evladım diyor, ayağın çok mu acıdı? Anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim beni? Size birazcık yaklaşabildim mi? Siz başkalarına kendinizi adamadıkça, karşılıksız hizmet etmedikçe, o karşılıkların en büyüğünü, hesapsızını Allah-u Teala'dan alamazsınız. Diyor ki Allah-u Teala herkesin rızkı göklerde tanzim edilir diyor. Göklerde taksim edilir diyor. Göklerde bölünür diyor. O rızkın en hayırlısı ve en çoğu Allah'a en yakın olanlarındır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden gayretiniz, mutsuzluk gayretiniz, şeytan hepinizi aldatıyor, farkında değilsiniz. Sizi başkalarına düşman olmanız konusunda kışkırtan iblis, iki tarafa da aynı kışkırtmayı yapar. Herkesi mutsuz etmek için elinden gelen bütün gayretleri sarf eder. Arkasında hep o egosu vardır. İnsanları birbirine düşman edecek, birinin diğerini incittiğini görecek, bundan memnuniyet duyar. İkincisini kışkırtır birincisine karşı, o da ona bir kötülük ettiği zaman gene bundan memnuniyet duyar. İnsana karşı bir nefretin sahibi, korkunç mahluk, yalnız nefsiyle hareket eder, zaten ruhu yok. Tamamen negatife dönük bir dünyada yaşar. Cinlerin de nefsi yoktur, affedersiniz, ruhu yoktur. Şeytan gibi, şeytan da cinlerdendir. Ama kim Allah'a yönelmişse, Allah'a ulaşmayı dilemişse, mürşidine, cin olan mürşidine tabi olduğu andan itibaren, başının üzerinde devrin imamının ruhu gelişir, oluşur. İşte o, eğer ruhu olsaydı nasıl davranacaksa, öyle davranır o kişiye. O zaman o cin dengeye gelmiştir. Cinlerin hiçbirinin başının üzerinde bir cinin ruhu yerleşemez. Çünkü cinlerin ruhu yoktur. Tabiyet gerçekleştiği an o devirde kimse devrin imamı, onun ruhu o cinin de başının üzerine yerleşir. Sevgili kardeşlerim, ne diyorsunuz? Mutluluk varken neden mutsuzluğu seçtiğinizi sorabilir miyim? Kendinize yazık etmiyor musunuz? Değişin. Biliyorum kolay değil sizin için. Değişemezsiniz. Ama anahtarın bu olduğunu bilin. Belki bir gün aklınız başınıza gelecek. Diyeceksiniz ki bunca seneyi ben boşuna kaybettim. Zengin olunca mutlu olacağımı sandım. Zengin oldum, mutlu olamadım. Başka sebepler bulmuşsunuzdur kendinize mutlu olmak için ama mutlu olamamışsınızdır. Olamazsınız.
Hani bir baba hep oğluna dermiş, oğlum sen adam olamazsın, oğlum sen adam olamazsın, oğlum sen adam olamazsın. Oğlan vali olmuş. Hem de o şehre tayin edilmiş, babasının şehrine. İlk işi babasını huzuruna çağırmak olmuş. Gel bakalım demiş baba. Hani demiş bana demiş, sen adam olamazsın, sen adam olamazsın deyip duruyordun. İşte oğlun bu şehrin, senin bulunduğun şehrin valisi oldu. Adam olmuş muyum? Babası cevap veriyor. Evladım diyor, sen vali olmuşsun diyor. Ama adam olamamışsın. Adam olsaydın eğer de, diyor, gelip beni evimde sen ziyaret ederdin diyor. Ben senin babanım diyor. Babalarını unutan evlatlara, onu layık olduğu yere oturtamayan evlatlara hep acımışımdır. Ama Allah hiç kimseye karşı zor kullanmaz. Unutanlar unutkanlıklarının cezasını öderler Allah'a karşı. Mutluluklarının neden eksik olduğunu ancak o zaman anlarlar. Gerçek anlamda yola girip de Allah'ın dostu oldukları zaman, kaybettikleri zaman parçasına hüzünle bakarlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sakın sevginizi nefretle kirletmeyin. Sevgiyle nefret bir arada olmaz. Eğer sizden başkalarına onları rahatsız edecek sonuçlar ulaşıyorsa, siz onları sevdiğinizi boşuna zannetmeyin. Seven sevdiğini üzmez. Seven sevdiğinin sadece mutlu olmasını ister. Bakın, gerçek anlamda sevenler, sevdiklerinin yaptıkları o büyük yanlışlıklardan, nefretle dolu dünyalarında başkalarını kırarak mutluluğa ulaşabileceklerini zannedenlerden hesap sormazlar. Sadece onların değişmesi için ellerinden gelen bütün gayreti gösterirler. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdakilere dikkatle bakın. Neden sizden korkuyorlar? Neden size, sizin istediğiniz biçimde sevgiyle yaklaşamıyorlar? Siz onlarla beraber olduğunuz zaman neden bundan huzur duyamıyorlar? Mutluluk duyamıyorlar. Oradan ayrıldığınız zaman tekrar huzurları yerine geliyor. Neden? Sevgili kardeşlerim, zanlarla yaşamayın. Çevrenize dikkatle bakın, onlar sizin ailenizdir. Ve göstermelik sevgilerden kaçın. Gerçekten sevenler sizin arınmanızı, en güzele ulaşmanızı isteyenlerdir. Onlardan düşmanlık göremezsiniz. Sevgili kardeşlerim, insanlarla olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Sahte sevgilerle etrafınızda oluşan insanlara acıyın. Onlar sadece acınacak durumda olanlardır. Öyleyse her işin başında şu soruyu sorun kendisine, kendinize. Seviyor musunuz? Gerçekten seviyor musunuz? O zaman istemeniz lazım gelen şey sevdiğinizin mutluluğu değil mi?
Bunun için çalışıp çalışmadığınızı en iyi Allah bilir. İnsanlar sizin istediğiniz forma girmiyorlar diye sizin düşmanınız olmamalıdır. Sizin mutluluğunuz için yapılan her hareketin manasını anlamaya çalışın sevgili kardeşlerim. İnsanları boşuna suçlamayın. Aslında kendinize ait olan her noksan müesseseyi başkalarında aramayın. Siz değişeceksiniz. Güzele dönmesi lazım gelen sizsiniz. İnsanları üzerek, onlara tahakküm ederek, her davranışınızla insanlara eza vererek bir yere gidemezsiniz. Nerede olursanız olun, etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Sizden korkuyorlar mı? Çekiniyorlar mı? Siz onlara ulaştığınızda onlara ulaştırabildiğiniz şey mutluluk mu yoksa eza mı? Cefa mı? Kendinizi tanımaya çalışın. Bugüne kadar tatbik ettiğiniz metotlarla mutlu olamadıysanız, a benim canlarım, sevgili kardeşlerim, o zaman neden söylediklerimizi tatbik etmiyorsunuz? Bu kadar zor mu şeyler söylüyoruz? Bu söylediğimizi kendi mutluluğunuz için yapacaksınız. Ama bileceksiniz ki sizin mutlu olmanız sizin başkalarını mutlu etmenizden geçer. Öyleyse nereye varıyoruz? Hani insanlar vardır, mutsuzluğunun sebebini hep başkalarına yıkarlar. Ben mutsuzum ama falancanın bana böyle davranması dolayısıyla mutsuzum. Feşmekan da zaten hep ona hak veriyor. Bana böyle yanlış davranışlarda bulunana hak veriyor. Olur mu bu? Adalet mi? A benim canlarım, ciğerlerim. Adalet Allah'ın değil mi? Adaletsiz davranabilir mi? Ne diye kendinize zulmediyorsunuz? Davranışlarınıza dikkatle bakın. Etrafınızdaki insanlar sizi hangi ölçüde seviyorlar? Sizin onlara gösterdiğiniz sevgi ölçüsünde. Öyleyse neden mutsuzsunuz? Çevrenizde dostlar var mı? Bir sualimiz var sevgili kardeşlerim, hepinize. En büyük dostunuz biz değil miyiz? Sizin üzerinize devamlı Allah'ın yardımlarını davet eden, ama davetin kabulü sizin liyakatinize paraleldir. Onu biliyorsunuz inşallah. Biz hepinizin mutlu olmasını isteriz. Ama mutluluğunuzun hacmi sizin layık olabildiğiniz kadarıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dünya adı verilen bir gezegende yaşıyoruz. Aslında hayat o kadar güzel ki. Ah, onu Allah-u Teala'nın emrettiği gibi yaşayabilseniz. Allah'ın sizin için verdiklerini yeterli görseniz, o size mükafat olarak çok daha fazlasını verir.
Ama siz hep kendi ölçülerinize göre davranırsanız, muhakemenizi başkaları tarafından size tahsis edilenlere, reva görülenlere dayatırsanız, kendinizi devre dışı bırakmışsanız, neden falanca size öyle davrandı? Bunu sadece onların yanlışına bağlarsanız, asıl büyük yanlışı siz yapmış olursunuz. Sevgili kardeşlerim, özetle etrafınızdaki insanlar değil, mutlu olmak istiyorsanız siz değişeceksiniz. Biz size ne kadar yardım etsek, ne yaparsak yapalım, siz kendinizi değiştiremezseniz mutlu olamazsınız. Bu mümkün değildir. Eşyanın tabiatına ters düşer. Ah sevgili kardeşlerim, hepinizin mutlu olmasını ne kadar çok istediğimizi biliyor musunuz? Ama mutlu olamıyorsunuz. Arkasında biz yokuz. O mutsuzluğunuza sebebiyet verdiğini zannettiğiniz insanlar yok. Siz varsınız. Ah benim canlarım, ciğerlerim. Sevgili kardeşlerim, siz varsınız. Hepinizin mutlu olmanız için şu hayatımızı derhal vermeye hazırız. Unutmayın, biz dağlarda açan ahlat ağacıyız. Dileyenler onun meyvelerinden faydalanırlar. Bu, o isteğe bağlıdır. Doğru bina edilen bütün muhteva Allah'ın mutluluk kapılarını teşkil eder. Ama şeytan nefsleri kullanarak hep yanlış adımlar attırır insanlara. Ve insanlar hep mutsuzdur. Ne olur sevgili kardeşlerim, biraz bizim söylediklerimizi dinleseniz, birazcık söylediğimiz gibi davransanız ve mutlulukları yaşamaya başladığınızdan itibaren onu söyleseniz, meğer dünya yaşamaya değer bir yermiş. Meğer dünya yaşamaya değer bir yermiş. Meğer dünya yaşamaya değer bir yermiş. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Hep sorarız. Allah Teala biz insanlardan ne istiyor diye. Hep cevap veririz. Bir tek şey istiyor. Hepimizin ama hepimizin mutlu olmasını. İşte problem bundan sonra başlıyor. Çünkü insanlar mutluluğu kavram olarak bilmiyorlar. Kimine göre mutluluk zenginliktir. Zengin olan kişi mutlu olacak zannediyorlar. Böyle olanların zengin olmasını çok istiyoruz. Para kazansınlar da, çok para kazansınlar da o kazandıkları paralarla mutluluğun gerçekleşemediğini, bu büyük gerçeği idrak etsinler. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir uyum halidir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Mutluluk kavganın bittiği yerdedir. Peki insanın kavgası biter mi? Eğer Allah'ın kanunlarını bilmiyorsa hiç bitmez. Çünkü bütün insanlar bir nefs, bir fizik vücut, bir de ruhtan oluşurlar. Allah doğar doğmaz bütün insanlara ruhundan üfürür. Secde Suresi 9. ayet-i kerime. Ve nefaha fihi ruhihi diyor Allah-u Teala onların. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor.

Ölüse ruh, nefs ve veç yani fizik vücut. Nefsimiz muhtevasında 19 ayrı grup afet taşır. Nefs başlangıçta %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar, düşmanlık vesaire. 19 grup afet nefsin afetleridir. İşte bütün insanların nefsleri bu afetlerle bezenmiş durumdadır. Ve de afetlerden oluşan böyle bir nefsin dizaynına göz attığımız zaman

Bu afetlerle dolu olan nefsin bir insanı mutsuz etmek için bütün özelliklerin sahibi olduğunu görüyoruz. Ama Allah Teala insanı nefsin afetleriyle dolu bir nefs olarak fizik vücudu baştan aşağı huzursuzluğa sevk edecek bir faktör olarak devreye yalnız almıyor. Ruhu da beraberinde üfürüyor. Ruhun da kalbi %100 hasletlerle dolu. Nefste ne var? Öfke. Ruhta sükunet. Nefste ne var? Kıskançlık. Ruhta cömertlik. Nefste ne var? Nefret. Ruhta sevgi. Nefsin bütün negatif faktörlerinin pozitif karşılıkları hepsi ruhumuzda mevcuttur. Ruh bir insanın mutluluğu için bütün bir muhtevayı sunar insanlara. Sevginin ışığı altında bir insan yaşayabilirse, nefretin karanlığı altındaki insandan her zaman üstün olur. Sevmek Allah-u Teala'nın bir lütfu keremidir. Sevelim sevgili kardeşlerim, sadece sevelim. Nefreti hayatımızdan dışarı atalım. Mir Vakfı'nın mensupları nefret etmezler. Onlar sevmeyi öğrenmişlerdir. Sevmeyi yaşayacaklardır. Severek bir hayat geçireceklerdir. Sonra sevgili kardeşlerim, bütün güzellikler söz konusu olacaktır. Bir insan için Allah ile ilişkilerin yanı başında bir hedef söz konusudur. Mutlu olmak. Ne var ki mutlu olmanın yolu başkalarını mutlu etmekten geçer. Öyleyse Allah-u Teala'nın bir taşla iki kuş vurduğunu görüyoruz. İnsanları mutlu kılmaya davet ettiği zaman, mutlu olmaya davet ettiği zaman bunun manası aynı zamanda başkalarını da mutlu etmeleridir. O zaman cemaat halinde yaşamak mecburiyetinde olan insanın başka insanlarla birlikte bir hedefe yürüdüğünü, o hedefin mutluluk olduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu öyle bir müessese ki insanları huzura, negatiflerin yok edildiği bir ortama ulaştırır. Şeytan bütün gücüyle nefsimizin afetlerini çoğaltmaya çalışır. O afetleri yok etmemize mani olmaya çalışır. Sevgili kardeşlerim, Allah da zikir yaparak nefsimizi tezkiye etmemizi, daha sonra da tasfiye etmemizi emreder. Nefs tezkiyesi, nefsin kalbinin %50'den daha çok, %51 nurlarla kaplanmasını ifade eder. Kim nefsinin tezkiyesini gerçekleştirmişse, onun ruhu Allah'a ulaşmıştır. Başlangıçta %2 rahmet nuru girer nefsin kalbine. Sonra hep fazıl nurları o kişinin nefsinin kalbinde devamlı yerleşirler.
Salavat nurları, hem rahmet nurlarını hem de fazılları nefsin kalbine ulaştıran vasıtalardır. Nefsin kalbini %2'den fazla rahmet almaz. Rahmet öncü bir güçtür. Allah Teala o kişinin nefsinin kalbini yarıyor. Ve onun göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Enam 125'te bunu söylüyor. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ اَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, ona kendisine hidayet etmeyi, vasıl etmeyi dilerse, يَشْرَحْ صَدْرَهُ onun göğsünü yarar. Diyor Allah-u Teala. Yani göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Ve Allah'ın evvela %2 rahmet nuru bu kişinin göğsüne ulaşır, göğsünden kalbine ulaşır. Bu %2 rahmet nuru öncü kuvvettir. Henüz nefs tezkiyesinin gerçek temsilcileri olan fazıllar nefsin kalbine girmemiştir. Ama bir öncü kuvvet %2 rahmet nuru girmiştir. İşte

rağbet birikimi, %2 rağbet birikimi nur oluşmazsa o kişinin bundan sonraki fonksiyonlarına idare edebilmesi hiçbir şekilde mümkün olmuyor. İşte sevgili kardeşlerim, öyleyse buradaki muhtevaya baktığımız zaman bunu açık açık görüyoruz. Bir insanın senin kalbine %2 rahmet nuru girdikten sonra ancak o kişi Allah'tan mürşidini isteyebiliyor. Mürşidini isteme hakkı bu noktadan itibaren doğuyor. Ancak o kişi Allah'tan mürşit isterse, mürşidine ulaşmayı dilerse, sadece ona Allah Teala mürşidini gösteriyor. O kişinin kalbinde haktan inen nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi diyor Allah Teala. Bu nur %2'lik nurudur. Rahmet nurudur ve huşuyu oluşturur. Bu %2'lik rahmet nuru o huşuyu oluşturmadığı takdirde o kişi Allah'tan mürşit istese de Allah onu mürşidine ulaştırmaz. Allah için o talep geçersizdir. Geçerli olabilmesi o kişinin kalbinde %2 rahmet nurunun mutlaka oluşmasını ifade eder. Böyleyse durum, kişi hacet namazını kılar ve Allah'tan mürşidini sorar. Kalbinde Allah'a ulaşmayı dilediği için %2 nur birikimi oluşan, yani Allah'ın göğsünü yardığı, göğsünden kalbine nur yolu açtığı ve kalbine %2 rahmet nuru gönderdiği kişi. O kişi hacet namazını kıldığı takdirde mürşidini görebilir. Onun dışında da müracaat eden birçok insan olabilir. Onlar göremezler. İşte problem buradan kaynaklanıyor. Herkes kendi mürşidi olmayan birilerine gidip önemli olan bir mürşide tabi olmak deyip tabi oluyorlar. Sonra da hedefe ulaşamıyorlar. Peki herkesin tabi olabileceği bir mürşit olabilir mi? Bütün devirlerde devrin imamı herkesin tabi olabileceği tek mürşittir, yani mürşittir. Onun dışında herkes hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan sormak ve bulundukları mevkide Allah'ın tayin ettiği mürşit kimse ona ulaşıp tabi olmak durumundadırlar. Önemli bir tabiyet, son derece önemli. Çünkü tabiyet olmazsa ruhun vücuttan ayrılması söz konusu olmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın her şeyi insan için yarattığı, insan için hazırladığı ve bütün insanları ruhlarını kendisine ulaştırmak üzere dizayn ettiği vakasıyla karşı karşıyayız. İnsanlar bir nefsten, bir ruhtan, bir de fizik vücuttan oluşurlar. İradeleri bir güçtür sadece. Nefste, ruhta, fizik vücutta, fizik vücudun aynı görüntüsünde olan, ayrı ayrı alemlere ait olan üç cesettir, üç vücuttur. Nefs, berzah aleminin varlığı, fizik vücut, zahiri alemin varlığı, ruh da emr aleminin varlığıdır. Öyleyse üç aleme ait olan üç vücudu sadece insan oluşturabilir. İşte şeytanın, yani iblisin en çok öfkelendiği nokta burasıdır. Şeytan bir cindi.
Cinlerin fizik vücutları var.

nefisleri var. Ama ruhları yok. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürdü diye iblis hasetinden çatlıyor. Fena halde içeriyor bu işe. Ve Allah Teala'nın Adem Aleyhisselam'ı yarattıktan sonra bir de onun önünde secde edin emrini vermesi iblisi, yani bir cin, hasetten çıldırtıyor ve itaat etmiyor, secde etmiyor. Allah Teala da diyor ki, ey iblis, emrime rağmen seni ve ona ruh üflememe rağmen, benim ruhumun onda bulunmasına rağmen seni Adem Aleyhisselam'a secde etmekten men nedir? Diyor Allah Teala. İblis diyor ki, sen onu çamurdan yarattın. Beni ise dumansız ateşten, yani enerjiden yarattın. Ben ondan üstünüm diyor. Dikkat ediyor musunuz sevgili kardeşlerim? İblis, Adem Aleyhisselam'da mevcut olan Allah'ın üflediği ruhu devreye almıyor. Onun devreye aldığı şey fizik vücuduyla nefsi. Allah Teala ise daha baştan söylüyor. Ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi onun önünde secde edin diyor. Yani bu secde aslında benim ruhuma yapılan secdedir diyor Allah Teala. Ona, insana ruhumdan üfürdüm. Şimdi onun önünde secde edin diyor. İblisin onun başına büyük bela olan gururu, kibiri buna mani oluyor. Ve de Allah'a karşı da bunu açık açık dile getiriyor. Beni dumansız ateşten yarattın, enerjiden yarattın. Onu diyor topraktan yarattın. Ben ondan üstünüm diyor. Üstünlüğü sağlayan temel şey insanda Allah-u Teala'nın ruhunun bulunması. Peki bu ruh gittiği zaman ne olacak? Allah-u Teala öyle bir koruyucu kalkan koyuyor ki ruhla nefs arasındaki denge tekrar kurulana kadar, ruh gittikten sonra tekrar kurulana kadar şeytan insanlara hiçbir şey yapamıyor. Denge neydi? Nefs, %100 afetlerle dolu. Ruh, %100 hasletlerle dolu. Ve ikisi de fizik vücudun içinde. Öyleyse afetlerle hasletler denge halinde. Ne kadar afet varsa onun karşılığında o kadar haslet var. Öyleyse bu denge standartlarında muvazene unsuru, denge unsuru korunmuş vaziyette. Ama bir dengesiz devre geçmiyor mu? Geçiyor. Ne zaman? Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, Allah o kişinin ruhunun vücuttan ayrılarak kendisine doğru yola çıkmasını mümkün kılar. Ruh vücuttan ayrılır ve devrin imamının dergahına ulaşır. Ne olmuştur? Vücutta ruhun muhtevasında olan %100 hasletler, nefsin standartlarında olan, nefsin içinde bulunan %100 afetle dengededir. Ne kadar afet varsa o kadar haslet vardır. Öyleyse bu dengenin bozulduğu bir yer var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin ruhu mürşidine
ulaştığı zaman o kişinin vücudundan ayrılır. Devrin imamının bulunduğu dergaha gider. Oradaki kafileye katılarak gök katlarına birer birer çıkmaya başlar. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katı. Yedinci gök katın yedi tane alemi geçilecektir ki Sitetil Müntaha'ya ulaşırsın. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ruh ulaşabilsin. Böyle bir yolculuğun tahakkuk etmesi halinde başlangıçta ruh Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devrede 7-8 aylık bir devredir normal standartlarda bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devrede ruh vücuttan ayrılmıştır. Vücutta sadece nefs kalmıştır. Bu kişi yani nefsinin %100 afetiyle yalnız kalmıştır. Ama Allah-u Teala da koruyucu kalkanını kurmuştur. Şeytan nefsin afetlerine hiçbir tesirde bulunamaz. Böyle bir tesirde bulunmasını Allah-u Teala yok ettiği için iblis çıldırır öfkesinden ama hiçbir şey de yapamaz. Eli boştur, eli mahkumdur. Ne yaparsa yapsın, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse böyle bir ortamda ...7-8 aylık bir devre boyunca nefs afetlerle %100 dolu olmasına rağmen şeytanın insanı azdıramaması Allah'ın çok büyük bir lütfu keremidir. İnsanoğluna ikramıdır. Ve şeytan bu 7-8 aylık devrede ne yaparsa yapsın o insanın dünyadaki en mutlu olan bu devresini hiçbir şekilde gölgeleyemez, onu hüzne sokabilecek olan bir noktaya ulaştıramaz. Bunu Allah-u Teala kesinlikle önlemiş durumda. Öyle bir koruyucu sistem koymuş ki insanoğluna ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçecek olan o 7-8 aylık devrede nefsinin kalbi bütünüyle afetlere dolu olmasına rağmen afetler onu hiçbir şekilde rahatsız edemezler. Ne zaman ki ruh Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur ki bu noktada nefsin kalbi %51 nurla dolmuştur. Nefsin kalbindeki her %7 fazıl birikiminde o kişinin ruhu evvela zemin kattan birinci gök katına, oradan ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına birer birer ulaşacaktır. Bu ulaşma boyunca nefsin kalbindeki hasletler, aslında bu hasletler artık haslet değildir, fazıl adını alırlar. Fazıl nurları o kişinin nefsinin kalbini %7 dolduracaktır. Neticede %51 nura ulaşan kişinin nefsinin kalbi bu özellikte olduğunda o kişinin ruhu 7 tane gök katını aşacaktır. 7. kattaki 7 tane alemi aşacaktır. Sitetil Müntaha'ya ulaşacaktır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu yolculuğun adı seyri suluktur. Allah'a suluk etmek, seyir halinde olmak, yolculuk yapmak ve de Allah'ın zatında ruhun yok olması. Yani fena, fani olmak, fi içinde Allah.
Allah'ın içinde yok olmak, Allah'ın zatında yok olmak. Ruh Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Ne olmuştur? Allah Teala başlangıçta o kişi doğduğunda üfürmüştür ruhunu. O kişinin fizik vücuduna bu ruh Allah'ın ruhudur. Ölünce ruh için fizik vücut hiçbir mana ifade etmez. Artık bir sığınak olmak vasfını kaybetmiştir. İşte bu vasfı kaybolan bir fizik vücut artık ruh için bir sığınak değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Bir defa daha Allah'ın neyi, niçin, nasıl yaptığını birlikte inceliyoruz ve de sonuçlarına ulaşıyoruz. Allah Teala istiyor ki bütün insanlar dünya hayatını yaşarlarken ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar. Bu Allah Teala tarafından garanti edilen bir fonksiyonel durumdur. Allah Teala diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'ten fazlasını seçer. Ve onlardan sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynında insanoğlunun mutluluğunun merkezinde ruhun, Allah'a ait olan ruhun insan hayattayken vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşması mutluluğun temel adımıdır. Mutluluğun olmazsa olmaz şartıdır. Ve de daha önemlisi Allah'ın garantisi altındadır. İnsanoğlu düşen şey sadece bir dilektir. Kişi diyecek ki ya Rabbi bunca ermiş evliyan sana ulaşmayı dilemişler ve ruhlarını sana ulaştırmışlar. Daha doğrusu sen ulaştırmışsın onların ruhlarını kendine. Ya Rabbi ben de istiyorum. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. İşte kalpten yapılan böyle bir talep Allah için yeterlidir. Mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Bu o kişinin nefsinin kalbinde %51 başlangıçta %100 kapkaranlık olan nefsinin kalbinde tamamen afetlerle kaplı olduğu için %100 kapkaranlıktır. %51 nurun oluşmasını sağlar. Yani aydınlıklar karanlıkları geçer. Nurlar afetleri aşarlar. Nurlar karanlıkların yarısını aşarlar. O kişinin kalbinde %51 nur birikimi sağlanır. Karanlıklar %100'den %49'a düşer. İşte bu noktada her kademede %7 nur birikimiyle 7 katlık bir
gökler yolculuğu sona ermiş olur. Yedinci gök katında yedi tane alemi aşar ruh. Önce ümmül kitaba ulaşır. Bunun için kader hücrelerini aşmak zorundadır. Kader hücrelerini aşar, ümmül kitaba ulaşır. Ondan sonraki aşamada kudret denizine ulaşır. Ondan sonraki aşamada makam-ı mahmuda ulaşır. Ondan sonraki aşamada divan-ı salihine ulaşır. Ondan sonraki aşamada zikir hücrelerine ulaşır. Ancak orada o küre şeklindeki zikir hücrelerinin içinde zikrini nefsinin kalbindeki afetler %51 oluncaya kadar devam ettiren kişi oradan ruh olarak ayrılır. Seselimin dahi ulaşır. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın katına ulaşır. Allah'ın katında indi ilahide Allah'ın zatında yok olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu Seyrisülük adlı müessese bütün insanlar için Allah'ın bir lütfu keremidir. Kim kalbi bir dilekle ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmaya gidilirse Allah Teala o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Sözü var. Diyor ki Rad 27'de Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Kim o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a ruhunu ulaştırır demiyor. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse ne oldu sevgili kardeşlerim? Nefsin kalbinde 7 defa %7 nur birikimi %49 eder. Başlangıçtaki %2 rahmet birikimiyle birlikte %51 nur o kişinin nefsinin kalbini, kapkaranlık olan kalbini yarıdan daha çok aydınlatmış olur. Bu Allah'ın nimetidir, hediyesidir, mükafatıdır. Bir tek dilek karşılığı bunu Allah Teala insanlara teslim eder, verir. Onların ruhlarını mutlaka kendisine ulaştırır. Mutluluğu teslim eder onlara. Dünya mutluluğunun yarısına bu insanlar ulaşmış olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu öyle bir müessese ki saadet insanlar için Allah Teala'nın hedef gösterdiği bir saadeti yaşamak söz konusudur. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açıktır. Dileyin ve ulaşın. Dilemeniz yeterli. Allah Teala'nın insana
ne kadar büyük bir nimet verdiğini ifade için söylüyoruz. Bir insanın, ya Rabbi ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Nasıl senin ermiş evliyaların hepsi bunu dilemişlerse sen de onların hepsini kendine ulaştırmışsan ben de diliyorum. Beni de, benim de ruhumu sana ulaştır şu dünya hayatını yaşarken. Böyle bir talebi yapan kişi, kalpten bir talebi yaptıysa standardı ne olursa olsun, ne kadar büyük günahlar işlemiş olursa olsun, hiçbirisinin geçerliliği yoktur. Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Dikkat ediniz ki bu kişi böyle bir talepte bulunduğu anda birinci kat cenneti elde etmiştir zaten. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda 14. basamakta ikinci kat cenneti elde etmiştir. Ve ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktada nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Ve kişi ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. İşte Allah Teala irci'i ila Rabbiki emriyle bunu üzerimize farz kılmıştır. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Ve enübü ila Rabbiküm ve eslimu lehu buyuruyor Allah Teala. Rabbine yönel ve ona teslim ol. Ruhunu teslim et, sonra fizik vücudunu teslim et, sonra nefsini teslim et, sonra iradeni de teslim et. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkimizde bütün insanlar için ulaşılması gereken hedef asgari hedef. En az bu hedefe ulaşmak mecburiyetindeyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek tek başına yeterli. Kalpten bir talep varsa Allah-u Teala bu talebi mutlaka yerine getirir. Öyleyse Allah'ı sevmek mi önemli, Allah'tan korkmak mı? Allah'ı sevmek önemli sevgili kardeşlerim. Allah'ı sevin ki Allah da sizi sevsin. Allah'tan ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin ki Allah ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Allah'ın ermiş evliyalarından olun. İnsanlar Allah'ın Kur'an'daki açıklamalarından habersiz olarak alimler kendilerine ne kadar Kur'an dışı yanlış varsa onları kabul ettirmiş. Din adamlarımız o kitaplardan edindikleri bilgileri ömürleri boyunca Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmak gereğini hiç duymadan yaşamışlar. Ve bugün dünya üzerinde insanlar yaşıyor, din öğreticileri yaşıyor ama öğrendikleri kitaplardaki dini bilgilerle mücehhezler, teçhiz edilmiş durumdalar. Ve Kur'an çoktan unutulmuş, bir torba dikilerek duvarlara asılmış ve insanlar mevlüt okurken Kur'an-ı Kerim'i indiriyorlar ve de bir ölümün arkasından hatim indirilirken Kur'an-ı Kerim'in fonksiyonel bütün muhtevası devre dışı kalmış. O Kur'an-ı Kerim ki insanın ruhunu Allah'a ulaştırmasını farz kılar. Baştan başlarsak eğer o Kur'an-ı Kerim ki bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesini farz kılar. Bir, üçüncü basamak. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olmasını farz kılar. 2. Böylece kişinin ruhu yüzünden ayrılır
ve ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmasını farz kılar. 21. basamak, ruh Allah'a ulaşmıştır. 14. basamakta ruh vücuttan tabiiyetle ayrılıyor. 21. basamakta 14 ile 21 arasındaki 7 kat, 7 rakamının muhtevası içerisinde 7 tane gök katını aşıp ruh Allah'a ulaşıyor. Peki, daha sonra 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim oluyor. 26. basamakta nefs teslim oluyor. 28. basamakta irade Allah'a teslim oluyor. Böylece ruhu ve içsi ve nefsi ve iradesi Allah'a teslim edilmiş olan bir Allah dostuyla karşılaşıyoruz. Dört teslimin dördünü de yerine getirmiş birisi ruhunu. 22. basamak, fizik vücudunu 25. basamak, nefsini 26. basamak, iradesini 28. basamak, Allah'a teslim eden bir Allah dostu. Allah'ın irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamına bizatihi tayin ettiği kişi. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluğunuz daim olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde

Sizlerle beraberiz. Sizler için yaşıyoruz. Sizler için varız. Sevgili kardeşlerim, Allah, sizler ve biz. Biz bir bütünüz. Hepimiz bütünün bir parçasıyız. Allah Teala onu sevenlerin bir arada olmasını istiyor. Allah'ı sevenler Allah'ı sevmek dediğimiz zaman bunun başlangıç noktasının Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu bilmelisiniz. Seven sevdiğine koşar. Sevmeyen nefret eden nefret ettiğinden kaçar. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa o sevdiğine koşandır. Allah'ı sevdiği bu konudaki bütün güçlüklere katlanma kararı almasından bellidir. Yolun başlangıcı son derece kolaydır ve insanı mutlaka bir düzlüğe çıkarır. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ilka etmeyi, Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah Teala'nın sözü var. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlası seçilir. Ama yehdi ileyhi men yunib diyor arkasından da. Ama onlardan sadece Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenleri kendisine ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, bırakınız Allah-u Teala'nın zatına ruhunuzu ulaştırmayı, bunu fiil olarak gerçekleştirmeyi, sadece dilemeniz bile bu konu için yeterlidir. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah da onu mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizi sever. Ben sizleri, herkesi sever Allah. Bütün insanları kendisine ulaştırmayı diler. Dileği budur. Onun için yaratmıştır. Neden? Çünkü Allah'ın bize üfürdüğü bir ruhu var ve o ruhunu geri istiyor. Bir insanın hayattayken kendisine ulaştırmasını diliyor ki o kişiyi mükafatlandırsın. Neyle? Cennetle. Neyle? Dünya mutluluğuyla. Eğer bir insan şu dünya hayatını yaşarken Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı dilerse, dilediği takdirde sevgili kardeşlerim, bu kişinin dilediği anda Allah Teala yolunu açar. Ona mürşit sevgisi verir. Ve o kişiyi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka 7-8 aylık bir ömrü varsa mürşidine ulaştırır.
O zaman ruhu kişinin vücudundan ayrılır ve 7-8 aylık bir zaman zarfında mürşidine ulaşıp tabi olan kişinin ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan sorması gerekir. Bu kişi hacet namazını kılıp da Allah'tan mürşidini sorduğunda Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Kime? Hangi vasıfların sahibi olması lazım? Bir tek vasıf istiyor Allah Teala. O kişi Allah'a milaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemiş olacak. Dilemişse Allah Teala derhal o kişinin üzerinde tecelli eder. Onda mürşid sevgisi oluşturur. Bir kişi ihtiyaç duyar bir mürşide, iç dünyası bunu arzular. Yapması lazım gelen şeyi de kişi öğrenir. O hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sormaktır. Kişi bu abdest alır. Hacet namazının genellikle en güzel şekli gece saat 12'den sonra, şimdiki saatle gece 12'den sonra sabah şafağından evvel kılınması efdaldir. Böyle bir statü içerisinde kişi hacet namazını kılarsa Allah'tan bir soru sormak, Allah'tan bir talepte bulunmak yetkisinin sahibi olur. Hacet namazı biliyorsunuz 4 rekatlık bir namazdır. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayet-el kürsi okunur. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Laknas okunur. Teşehhüd miktarı oturulur. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Laknas. Dördüncüde de gene aynı Fatiha, İhlas ve Laknas. Sonra Allah'tan mürşit talep edilir. Ya Rabbi, bunca ermiş evliyan var. Onların hepsi mürşitlerine ulaşmışlar ve böylece ruhları vücutlarından ayrılmış ve sana ruhlarını ulaştırmışlar. Daha doğrusu sen onların ruhunu kendine ulaştırmışsın ama hepsi de ermiş evliya olmuşlar. Ya Rabbi, bizi de o ermiş evliyalarından kıl. Ne olur. Ben de senin ermiş evliyan olmak istiyorum. Diyorsun ki siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı bana ait diyorsun. Yani ben yapacağım diyorsun. Ben senin ruhunu kendime ulaştıracağım. Sen bir şey yapmayacaksın diyorsun. Sana namazı sevdireceğiz diyorsun. Oruç tuttuğun zaman açlık hissettirmeyeceğiz diyorsun. Zikir yapmayı zevk haline getireceğiz diyorsun. Ey Yüce Allah'ım, bunların hepsini yapacağını sen söz verdiğine göre mutlaka yapacaksın. Mutlak yapacağına kesin olarak inanıyorum. Ne olur, benim de ruhumu sana ulaştır ey Yüce Allah'ım. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir talebin sahibi olan herkese kapılar açılır. Bu kadar. Sadece Allah'a milaki olmayı dileyeceksiniz. İslam'ın 5 şartından ibaret zannedenler, şeytanın korkunç bir tuzağına düşenlerdir. İblis, önce Musevileri Allah'ın yolundan uzaklaştırmış. Sonra Hristiyanları tarih sırasına göre konuşuyoruz. Onların o peygamber zamanında peygambere hep tabi olduklarını ve de ruhlarını Allah'a ulaştırmakla da kalmayıp davetlere geçtiklerini, fizik vücutlarını bir kısmına teslim ettiklerini, bir kısmının nefslerini teslim ettiklerini kitaplar yazıyor. Mukaddes kitaplar.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'dan insan ne isteyecek? Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ben ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi, biliyorum ki ben öldüğüm zaman zaten Hazreti Aleyhisselam ve onun yardımcıları, ölüm melekleri gelecekler. Ben ruhumu sana ulaştırmadıysam onlar ruhumu benden alıp sana ulaştıracaklar. Ama ben Allah'a ulaşmayı dilemediysem, ki o zaman ruhum vücudundan ayrılmamış durumdaysa, demek ki ben Allah'a ulaşmayı dilememişim. Ama bu da iki ayrı safhaya ayrılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen ama mürşidine bile ulaşamadan ölen bir kişi ruhu vücudundadır diye cehenneme gitmez. İnsanı cehennemden kurtaran faktör o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Allah Teala bu hususu sağlamak üzere Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi birinci kat cennetine, mürşidine ulaşıp tabi olan kişiyi, ondan sonra ölen kişiyi ikinci kat cennetine, o kişinin ruhunu kendisine ulaştırdıktan sonra ölen kişiyi üçüncü kat cennetine alır. Ama bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmesi halinde gideceği yer mutlaka cehennemdir. O kişinin bu dileğin dışındaki bütün ibadetleri, ibadetlerin mahiyeti ne olursa olsun, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse onu cehennemden kurtaramaz. İnsanlar bu hakikatleri ne yazık ki büyük kitleler olarak bilmiyorlar. Ve bizim söylediklerimiz onlara yabancı bir yıldızdan gelen bir insanın söyledikleri gibi garip geliyor. Garip gelmesi normal mi? Gayet normal. Neden? Çünkü onlara din öğretenler onlara sadece İslam'ın 5 tane şartını öğretmişler. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bir de uydurma hadis. Bir bedevi geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ey Allah'ın Resulü diyor, ben cennete girmek istiyorum, ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözde ona diyor ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam gerçekten cennete girer miyim? Evet, girersin. Sevgili kardeşlerim, bu bir mevzu hadistir. Uydurma bir hadistir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Yani benim hadislerime paralel veya değil ama bir sürü hadis uydurulacaktır. Bu istikamette 4000'den fazla uydurma hadis uyduran birisini idam ettiklerini biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu bapta bütün insanların kurtulması için Allah Teala her şeyi yapmış. Diyor ki, sakın bana ulaşmayı dilemeden ölmeyin. Mutlaka bana ulaşmayı dileyin. Gerisini de bana bırakın. Eğer ben size bana ulaşmayı dilemenizden sonra 7-8 aylık bir ömür vermişsem, o ömür mürşidinize ulaştırmamı da sağlar. Tabiyetinizden sonra vücudundan ayrılan ruhunuzu kendime ulaştırmamı da sağlar diyor Allah Teala.
ve böylece eğer bir insan diyor Allah'a ulaşmayı dilemiş sonra ölmüşse birinci kat cenneti hak eder. Mürşidine ulaşmışsa ondan sonra ölmüşse ikinci kat cennetime girer. Tabi olmuşsa ruhu vücudundan ayrılır. Onu biz kendimize ulaştırırız. Bize ulaşarak ruhunu biz kendimize ulaştırdıktan sonra ölmüşse üçüncü kat cennetimizi hak eder. Yetmez. Yaşamakta devam ediyorsa nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i temizleneceği için o kişi dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşar. Üçüncü kat cennetin sahibi olarak bir ömür boyu yaşarsa, aynı seviyedeki zikrini devam ettirebilirse, yani bu zikir topu topu günde 3 saatlik bir zikirdir. Günde 3 saat, 24 saatlik bir zaman devresi içinde 3 saat Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya sessiz veya dilini de kımıldatmanın içinden diyen bir insan günde 3 saat çık bunu yapsa bu hedefe mutlak olarak ulaşır. Yetmez. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemesi bu hedef için yeterlidir. Çünkü o kişi zikri sevmiyorsa Allah ona sevdirecektir. Namaz kılmayı sevmiyorsa Allah ona sevdirecektir. Zikir yapmayı sevmiyorsa Allah ona sevdirecektir. Ve Allah, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracağına söz vermiş. Benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyor musunuz Allah Teala ne kadar kolay bir statüde insanları kurtarmak için ne kadar güzel bir formül hazırlamış. Hiçbir şey bize ait değil. Biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Allah içimize mürşid sevgisi verecek. Mürşidimize tabi olacağız. Zikir sevgisi verecek. Namaz sevgisi verecek. Bütün ibadetleri o bize sevdirecek. Ve severek ibadetlerimizi yapacağız. Neticesi mi? Daha 33 bin zikre çıktığımız zaman bir de bakacağız ki bu kadar zikir bu iş için yeterli. Günde yaklaşık 3 saatlik bir zikir süresi. Size sevgili kardeşlerim, bunu yaptığımız zaman açısından değerlendirin. Kimisi çok yavaş yapar, daha az zikir yapar. Kimisi çok hızlı yapar, daha çok zikir yapar. Ama normal statüde bu yaklaşık 33 bin zikirdir. Böyle bir zikre ulaşan kişi ruhunu mutlaka Allah'ın ulaştırmasıyla ulaştırır. O kişinin yaptığı iş sadece bir tek iştir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sevgili kardeşlerim, insanlar şeytanın korkunç bir tuzağına düşmüş durumda İslam aleminde. İslam'ın 5 şartını gerçekleştirenler mutlaka cennete girer diye bir yalan bütün İslam alemine yayılmış. Ve insanlar gerçekten samimiyetle bu yalana inanmışlar. Allah-u Teala bize bunları öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemeyecektik sevgili kardeşlerim. Ve onların unuttukları kendilerine üniversitelerde bile öğretilmeyen bir ilmi son derece basit bir çerçeve içerisinde Allah-u Teala sizlere anlatmak üzere bizi vazifelendirdi. Daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim? Namazı siz sevmeyeceksiniz, Allah size sevdirecek. Zikri Allah size sevdirecek. Bütün ibadetleri Allah size sevdirdiği için severek, zevkle yaptıracak. Ve de
yetmez. Bütün bunların arkasında bir de garanti veriyor. Bana ulaşmayı dilediyseniz, kalben bu dileğin sahibiyseniz mutlaka ben sizin ruhunuzu kendime ulaştırırım diyor.

Allah dalalette olanları bırakır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. İşte sonuçlar açık ve kesin şekilde ortada. Ve bütün evvela Museviler bu büyük hakikati unutmuşlar. Ama Hazreti Musa zamanında onlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hazreti Musa'ya tabi olmuşlar. Ve tabi olanlar ruhlarını mutlaka, eğer o noktadan itibaren 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişinin, mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Bu muhtevada sevgili kardeşlerim, Hazreti İsa zamanında aynı şeyler yaşanmış. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Hazreti İsa'ya tabi olmuşlar. Ve de ruhları birbirinden ayrılarak Allah'a ulaşmış. Dalete geçenler var mı? Var tabi. Hazreti Musa zamanında da, Hazreti İsa zamanında da ileri geçenler var.

13 havarinin hepsi bu hedefe ulaşmışlar. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevada 3. peygamber Hazreti Musa'yı birinci kabul edersek aslında ondan evvel Hazreti İbrahim var. Ondan evvel Hazreti Adem var. Bunların da hepsi beraberlerindekileriyle birlikte bu hedeflere ulaşmışlar. Hepsi bütün peygamberler ve onların en yakınındakiler sadece bu Allah'a ulaşmayı dilemek, tabiyet, iki, ruhun Allah'a ulaştırması safhalarının ötesine geçmişler, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler, nefslerini Allah'a teslim etmişler, muhlis olmuşlar ve iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşad makamının sahibi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşamanızı istiyor. Böyle bir dizaynın içinde olmalısınız. İnsanları sevmelisiniz. Sevmenin bütün güzelliklerini yaşamalısınız. Eğer severseniz, sevinirsiniz. Öyleyse Allah için olmak ne demektir? Allah için olmak, başkaları için olmak demektir. Kim hayatını başkalarının mutluluğuna adarsa, başkalarını mutlu etmek için yaşarsa, o zaman sevgili kardeşlerim, o kişi asıl mutluluğu kendisi yaşar. Kim hayatını başka insanlara vakfederse, onlar için yaşarsa, onları mutlu kılmayı amaç edinirse, hedef edinirse, o zaman o kişi için mutlu olmak mutlaka gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman şunu görüyoruz. O herkesin en yüksek mutluluklara bile ulaşmasını farz kılmış üzerimize. İslam ya da din dediğimiz zaman Hristiyanlık diye ayrı bir din, İslam diye ayrı bir din, Musevilerin dini diye ayrı bir din yok sevgili kardeşlerim. Ama başka bir isim var. Bütün dinleri aynı çatı altında toplayan başka bir isim. Hazreti İbrahim'in Hanif dini.

hedef için irademizi de Allah-u Teala'ya teslim edip Allah-u Teala tarafından irşat makamına ulaşmamızı da farz kılmış. Ama bunların hepsini gerçekleştirmek herkese nasip olmaz. Ne var ki üç tanesini Allah-u Teala garanti ediyor. Siz diyor sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanını ben yapacağım. Bana ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu ben kendime ulaştıracağım. Yani onlar bana ulaşmayı dileyecekler. Birinci kademeye sahipler. Ben onları mürşitlerine ulaştıracağım. Göstereceğim hacet namazını kıldıklarında mürşitlerini. Tabiyetlerini sağlayacağım. Tabiyetleriyle beraber ruhları vücutlarından ayrılacak. O ayrılan ruhları da ben kendime ulaştıracağım diyor. O kişinin bunu yapması için ne lazım? Gerçekleştirmesi için namazı sevmesi lazım. Ben sevdireceğim diyor. Ne yapması lazım? Zikri sevmesi lazım. Ben sevdireceğim diyor. Oruç tuttuğu zaman açlığı ben hissettirmeyeceğim diyor. Zekat verdiği zaman o parayı bir kayıp olarak değil, başkalarını mutlu eden bir hususu gerçekleştirdiği için ona bir mutluluk vesilesi yapacağım diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyi Allah-u Teala öylesine güzel dizayn etmiş ki bu dizaynı en güzel standartlarda gerçekleştireceğini biliyoruz. Allah-u Teala istiyor asgari standartlarda herkesin mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmasını istiyor ve bunu üstlenmiş insana verdiği vazife sadece bir dilek, geri kılanını tamamen ben yapacağım diyor. Sevgili kardeşlerim, özellikle bizi eğer ilk defa dinleyenler varsa, onlar başkalarından hiç duymadıkları şeyleri duymuş oluyorlar. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz, biz Allah bize sadece Kur'an-ı Kerim'i öğrettiği için ondan bahsederiz. Kur'an-ı Kerim'in insanları kurtaracak olan ama insanlar tarafından asırlar önce unutulmuş olan ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Hazreti Ebu Bekir zamanında, Hazreti Ömer zamanında, Hazreti Ali zamanında yaşanmakta olan İslam'dan bahsediyoruz. Sonra yavaş yavaş bir anlaşmazlık dünyasına girilmiş. Sevgili kardeşlerim, insanlar İslam'ı yaşamayı bırakmışlar, iman hususunu tartışmaya başlamışlar. Ve de insanların arasına ayrılık girmiş. İnsanlar Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii diye bölümlere ayrılmışlar, mezheplere ayrılmışlar. Aslında insanlar güzeli unutmuşlar. Mezheplere ayrılmışlar. Ne olur ayrılmışlarsa aslında bir şey olmaz. Herkes mezhebini Kur'an'a uygun standartlarını esas alarak yaşasa hiçbir problem olmayacak. Çünkü Hanefi'de de, Hanbeli'de de, Maliki'de de, Şafii'de de esas olan hep Kur'an'dır. Kur'an esassa Allah'a ulaşmayı dilemek var Kur'an-ı Kerim'de. Farz. Mürşide tabiyet var. Farz. Ruhun Allah'a ulaşması, ulaştırılması var. Farz. Fizik vücudun teslimi var. Farz. Nefsin teslimi var. Farz.

Enes olmak var, farz. İradeyi Allah'a teslim etmek var, farz. Bütün bunlar farz olduğuna göre sevgili kardeşlerim, nasıl oluyor da insanlar bu asılları unutmuşlar ve de birbirleriyle de anlaşmazlıklara düşmüşler. Aslını ararsanız Kur'an'ın, Tevrat'ın, İncil'in incelemelerini gerçekleştirdiğimiz zaman şunu açık ve net olarak Allah-u Teala bize gösterdi ki bu dinlerin hepsi üç kitabın içinde de yazılmış olan Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Tevrat diyor ki bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İncil diyor ki bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Kur'an-ı Kerim diyor ki bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Allah Teala ne diyor? Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık diyor. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsi tek bir şeriatın sahibiymişler. Mesela Kur'an-ı Kerim'deki şeriat dizaynına baktığımız zaman burada Allah'ın koyduğu kaideler var. Namaz kılmak hepsinde var. Zikir yapmak hepsinde var. Hepsinde farz kılınmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sonra zikir. Sevgili kardeşlerim,

Teslim olmak, Allah-u Teala'ya teslim olmak konunun en önemli yönü. Bütün insanlar için ne yapılması lazım sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde yapılması lazım gelen şey, Allah'a ulaşmayı mutlaka ama mutlaka ama mutlaka dilemek. Hepimizde bir emanet var sevgili kardeşlerim. Allah bütün insanlara doğar doğmaz ruhundan üfürüyor. Diyor ki ve nefaha fihi min ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Ve bütüne baktığımız zaman Tevrat'ta da İncil'de de Kur'an'da da aynı muhtevayı görüyoruz. O emanetini geri istiyor. Eğer geri veremezsek öldüğümüz zaman Azrail Aleyhisselam ve onun takımı geliyor. Emaneti alıp sahibine Allah'a ulaştırıyorlar. Ama Allah'ın istediği o değil ki. Allah Teala dünya hayatını yaşarken bunu yapmamızı istiyor. Üstelik de diyor ki, ey benim insana da verdiğim en üst seviyedeki kullarım. Allah'a en yakın olan insandır. Yarattı bütün mahlukatın içinde. Neden? Çünkü sadece insana Allah'ın ruhu üfürdüğünü biliyoruz. Sadece insana ruhundan üfürmüş Allah-u Teala. Ne meleklerde, ne hayvanlarda, ne de başka bir yaratıkta Allah'ın ruhu mevcut değil sevgili kardeşlerim. Sadece insana Allah Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor ve onun içine ruhundan üfürüyor. Ve insan kainatta Allah'ın ruhunu muhtevasında bulundurmak şerefine nail olan tek mahluk. Sevgili kardeşlerim, olay buysa kainattaki Allah'ın ruhunu taşımaya layık olan tek mahluk olmak biz insanlara nasip olduysa bundan çok büyük bir mutluluk duymamız gerekmez mi? Neden insanlar birbirlerine düşman olurlar? Neden harpler olur? Neden insanlar birbirlerine kötülük ederler? Hep şeytanın nefsteki afetler sebebiyle insanların arasına sokmayı başardığı kin ve nefretin sonuçları bunlar. Allah birbirinizi sevmenizi ister. Şeytan kinin, nefretin, hıncın, intikamın insanlara aşılanması için elinde gelen her şeyi yapar. Allah da mutluluğun oluşması için insanlarda kanunlarını koymuştur. Kişi mutluluğa adım atmak istiyorsa mutlaka Allah'a ruhunu, emanet olan ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere harekete geçmelidir. Geçerse ne olur? Geçerse güzelliklere ulaşır. Ruhunu Allah'laştırdığı zaman insanın kalbinin %51'i nurla kaplanmıştır. Mutluluğu da o kadardır. Fizik vücudunun tesliminde mutluluğu %80'e aşar. Çünkü nefsinin kalbinin %80'i, 81'i afetlerden arınmıştır. Daimi zikirde ise %100'ü. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bu insanları yüceltici muhtevayı bunları hiç bilmeyen, bilmek gereğini de duymayan ve dinini yaşadıklarını, dinlerini yaşadıklarını zanneden insanlara sizlerden başka öğretecek kimse yok sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala
Bize bunları öğretmeseydi biz de sizlere öğretemeyecektik. Unutmayın. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Ruhun onun sahibi olan Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu mübarek cuma gününde sizlerle beraber bu güzelliği yaşamayı nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sizleri çok seviyoruz, çok özlüyoruz sevgili kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükürleriz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle yarenlik etmek üzere her şeyden bahsedebiliriz. Bütün konular bizim. Ama biliyorsunuz ki bize Allah'tan bahsetmek isteriz. Allah'tan ve Allah'ın insanlarla olan ilişkisinden. Öyleyse bu açıdan konuya baktığımız zaman Allah bizden istediği şeyin sadece bizim mutluluğumuz olduğunu görürüz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz ama hepiniz bilin ki mutlu olmak üzere yaratıldınız. Allah Teala insan adı verilen bu mahlukunu mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayabilecek bir özellikte yaratmış. Ama bunu yaparken bu yaratığına irade adı verilen bir güç ulaştırmış. İrade. Biliyorsunuz ki üç irade var. Bir, ilahi irade, Allah'ın iradesi. İki, sünnetullah. Yani kainatı kontrol altında tutan Allah'ın vücuda getirdiği bir muhteşem kompütür sistemi. Bir muhteşem bilgisayar. İsterseniz ona Allah'ın bilgisayarı deyin. Her zerreyle ilişkilidir. Her kar tanesiyle, her yağmur tanesiyle ayrı ayrı meşgul olan, hepsini kontrolü altında tutan bir muhteşem dizayn. Sünnetullah. Buna külli irade diyoruz. Bütün irade yapılar oraya tabidir. Allah'ın iradesi hariç. Öyleyse külli irade kainattaki her zerreyi kontrol altında tutan bir muhteşem dizayndır. Cüz'i irade veya kişisel iradeye geldiğimiz zaman o sizin iradenizdir. Dilediğiniz gibi kullanma yetkisinin sahibisiniz. Neticelerine katlanmak üzere. Ya Allah'ın doğrularını, sizi mutlu edecek olan güzellikleri gerçekleştirirsiniz. Hem bu dünyada mutlu olursunuz, hem mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Ya da yanlış bir dizayn içinde yaşarsınız. Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz. O zaman hem bu dünyada mutsuz olursunuz, hem de ahirette, kıyametten sonraki devrede sonsuz bir cehennem azabı yaşarsınız. İşte sevgili kardeşlerim, seçim sizin. Nasıl dilerseniz öyle yapmakta serbest bırakmış Allah Teala sizi. Ama neticesine mutlaka siz katlanacaksınız. İşte iki yıldan birincisi hem bu dünyada mutsuzluk hem de ahirette mutlaka cehenneme gitmek. Ve iki yoldan ikincisi hem bu dünyada mutlu olmak hem de cennetin en güzel noktalarında sonsuza kadar bir mutlu ömür geçirmek. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Tercihiniz. İki tarafta insanlar için yaratılmış. Bir, aklı başında olan insanlar Allah'ın kendileri için bir dost olduğunu, bir sevgili olduğunu
idrak eden, aklı başında insanlar, Allah beni o kadar çok seviyor ki benim kötülüğümü mümkün değil istemez. Öyleyse Allah beni en güzele ulaşmak için yaratmış, en güzel Allah'ın zatıdır. Ruhumuzu Allah'ın zatına ulaştırmak için yaratılmışız. Yani bir emanet var içimizde. Şu anda bizde yok ama vardı. Bu emanet ruh adını alıyor. Hepimize üfürülüyor Allah'ın ruhu. Ve Allah Teala diyor ki ben aklım ermez diyor. Ben emanetimi geri isterim diyor arkadaş. Emanetimi bana iade edeceksiniz diyor. Bununla hepinizi vazifeli kıldım. Hı? Ne diyorsunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz bu emanet sizin içinizde. Hani sesler duyarsınız içinizde. Bir ses Allah'ın emirlerini yerine getirmeniz konusunda mütemadiyen sizi ikaz eder. İşte o Allah'ın sesi. Bir ses de Allah neyi emretmişse onu yapmamanızı sağlamaya çalışır. Arkasından duyacağınız huzursuzluk onu çok memnun eder. O da iblis, şeytan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bazen ruhunuz ve nefsiniz aynı standartlarda konuşur iş dünyanızda. Ama şunu kesin olarak bileceksiniz. Allah mı? O sadece sizin mutluluğunuzu ister. Başka sizden hiçbir şey istemez. Allah'a ne yapabilirsiniz ki sevgili kardeşlerim? Ne bir iyilik, ne bir kötülük yapamazsınız. O bu açılardan erişilmezdir. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, ganidir. Ama biz öyle miyiz sevgili kardeşlerim? Biz insanız, bir yaratıkız. Aranızda böyle gururlanan, kibirlenen birileri varsa onlara söylüyorum. Sadece ve sadece bir yaratıksınız. Hani biz insanlar robotlar yapıyoruz ya, siz hepimiz düşünen, kendi iradesiyle hareket edebilen robotlarız netice itibariyle. Sadece bir yaratıkız sevgili kardeşlerim. Şu insan vücudu var ya, şu insan vücudunda Allah'ın oluşturduğu o muhteşem dizayna baktığınız zaman Allah'a hayran olmamanız mümkün değil. ...70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz. Her hücrenizde mitokondriler var. Devamlı elektrik enerjisi üretiyorlar. Hamdolsun ki insanlar artık elektrik enerjisini hizmetlerinde kullanıyorlar. Ama Allah'ın o kadar çok bilinmeyeni var ki bizlerde oluşturduğu, daha onları kullanamıyoruz. Sevgili kardeşlerim, şu fizik vücudunuz var ya, size verilen bir kalıp. Dünya adı verilen bu gezegende, zahiri alem adı verilen bu alemde hissedebilmeniz için, yaşayabilmeniz için size verilen bir emanet bu fizik vücut. Her gece nefsiniz bu vücudu terk eder. Ve bir yerlere gider. Bundan ya haberdar olursunuz ya da olmazsınız. Birçok kişi rüyalarını hatırlar ve belki de rüyalarında uçar da. Ama bunun sadece bir hayal olduğunu düşünür. Çünkü gerçek hayatı bu dünyadaki hayatıdır. Oysa ki nefsinizin de bir hayatı var.
Siz uykuya daldığınız noktada başlayan, uyandığınız noktaya kadar devam eden ikinci bir hayat. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki istediği tek bir şey var, sizin mutlu olmanız. Hiçbirinizden bunun dışında hiçbir şey istemiyor. Zaten ona ne verebilirsiniz ki sevgili kardeşlerim? O Allah, sizi yaratan, öyle bir yaratışla yaratmış ki bu tanrısal bir yaratış. Biz insanlar da akıl sahibiyiz. Allah Teala bizlere de akıldan ihsanda bulunmuş. Düşünebiliyoruz. Ama bu düşünen varlık sadece bir yaratık. Kendi iradesi olan bir yaratık. Yani mahluk. Halik mı? Halik sadece o. Allah. Allah halik, yani yaratan. Biz de mahlukuz. Yaratılanız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a hiçbir şey yapamazsınız. Ne bir iyilik, ne bir kötülük. Ama Allah için çalışırsanız, bu sizi mutluluğa ulaştıracağı için Allah bundan memnun olur. Şu kainatta yaşayan insanlar ne kadar mutlu olurlarsa Allah bundan o kadar memnun olur. Mutsuz olurlarsa o kişiler için Allah Teala üzülür. Onların da mutlu olmasını istediği için. Ama ne var ki hepimize cüz'i iradeyi vermiş, al demiş bu irade senin. Dilediğin gibi kullanabilirsin. Yalnız demiş sonuçlar var ortada. O sonuçlara mutlaka muhatap olursun. Yani sana verdiğim ruhu, veçi ve nefsi dilediğin gibi kullanmakta serbestsin. Ama aslında ruhu kullanamazsın. Sadece o sana verilen, sana doğruları söyleyecek olan bir emanettir. Çünkü ben diyor ruhunu hasletlerle donattım diyor. 19 grup haslet. Bu hasletlerin en önemlisi sevgi. Sevgiyle yoğurmuş Allah Teala ruhunuzu. Nefsinizde ise nefret var. Kin var. Düşmanlık var. Haset var. İsyan var. İptiralar var. Bütün negatif faktörler nefsinizde toplanmış. Ve işte dünya savaşınız nefsinizdeki afetleri faziletlerle değiştirmek. Düşmanlık mı var?

bir yapıyla yaratılmışsınız. Bu yapının gereği Allah Teala'nın istediği şekilde yerine getirilirse siz bu dünyada mutlu bir insan olursunuz. Mutlaka cennetinde üst katlarında bir yerde bir yeriniz olur. Böyle bir konuda Allah Teala'nın hep kılavuzunuz olmakta devam edeceğini de bilmelisiniz. Hiçbir zaman sizi bırakmaz. Her zaman son yaşadığınız ana kadar hep bekler. Belki bu kulum da bana ulaşmayı diler de kurtuluşa ulaştırır, benim yardımımı sağlar diye düşünür. Sevgili kardeşlerim, sizin mutlu olabilmeniz için Allah Teala'nın mutlaka size yardım etmesi lazım. Ama Allah Teala size, siz Allah'ın yardımını dilemedikçe yardım etmez. Bu Allah'ın kanunudur. Öyleyse Allah'ın yardımını nasıl dileriz? Çok basit bir formülü var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Buradan dilinizden değil, buradan kalbinizden dileyeceksiniz. Allah'a ulaşma dileği, bu kalbinizden Allah'a ulaştığı an Allah yardım elini uzatır. Ne diyor? Diyor ki, biz insanlardan seçeriz. O seçtiklerimizden kim bize ulaşmayı dilerse, onu kendimize ulaştırırız. Öyleyse, peki ama Allah Teala beni seçmiyorsa, benim ne kabahatim var mı diyorsunuz? Kabahatliyseniz, ancak kabahatliyseniz seçilmezsiniz. Öyleyse ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın temel emri, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a iade etmek, emaneti sahibine tevdi etmekle mükellefsiniz. Nisa 58'de Allah-u Teala diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri onların ehline, sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi yani emreder diyor. Bu emanetlerden birincisi ruhunuzdur. Allah'tan size verilen bir emanettir. Ve şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırılması emrediliyor, teslim emrediliyor. Zümer 54 ve Eniyübü ilâ rabbikum ve eslemu lehu min kablen yetiyekümün azabı, üzerinize azap gelmeden önce, kabir azabı gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona, Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Teslim olmak ruhunuzun teslimi, teslim olmak fizik vücudunuzun teslimi, teslim olmak nefsinizin teslimi, teslim olmak iradenizin teslimi. Hepsini istiyor ama biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, o cennet cennet dedikleri yere gidebilmek için sadece bir tek dileğiniz Allah'a kafidir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an kurtuldunuz sevgili kardeşlerim cehennemden. Daha diler dilemez Allah Teala, hep kalbinize bakan Allah Teala kalbinizdeki bu talebi, Allah'a ulaşma talebini işitir, bilir ve görür. Derhal harekete geçer. Rahim esmasıyla tecelli eder.

Allah'ın Rahim esmasıyla, Rahim ismiyle tecellisi sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler üzerindedir. Sadece onlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere Rahim esmasıyla tecelli eder Allah Teala. Bütün insanlara Rahman esmasıyla tecelli etmektedir. Herkesin rızkını garanti etmiştir Allah Teala. Herkesin en güzele ulaşabilmesi için Allah Teala herkese yardım etmeye hazırdır. Ama bir şartı var. Diyor ki, benim için serbest iradeniz, cüz'i iradeniz, kişisel iradeniz son derece önemli. Siz isteyeceksiniz diyor. Siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer dilerseniz mutlaka ben sizi kendime ulaştırırım, ruhunuzu kendime ulaştırırım. Böylece emanetinizi geriye kabul etmiş olurum. Geriye almış olurum. Öyleyse hiç unutmayın. Bir emanetiniz var. Allah'ın emaneti. O emaneti sahibine iade etmekle, tevdi etmekle görevlisiniz. İşte bunun için harekete geçtiğiniz an, yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, siz cehennemden kurtuldunuz. Birinci kat cennet sizindir. Sadece bu dileğin sahibi olabilirseniz kurtulacaksınız. İyi ama benim bundan haberim yok diyemezsiniz. Mutlaka söylediklerimizi şu veya bu şekilde duymuşsunuzdur. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatifiniz yok. Allah'a ulaşmayı dilemek asli göreviniz. Ya dilersiniz, mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Sonra da dünya mutluluğunda yaşarsınız. Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi için cennet saadetini üçüncü katına kadar garanti ediyor. Dünya saadetinin de yarısını garanti ediyor. Siz diyor bana ulaşmayacaksınız. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Siz mutluluğu elde etmeyeceksiniz. Ben size mutluluğu vereceğim. Ama bir göreviniz var diyor, bana ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a inanıyorsunuz, öyle değil mi? Eğer bizi dinliyorsanız Allah'a inanıyorsunuz. Eğer aranızda inanmayanlar varsa onlara kendilerine bakmasını tebliğ ederiz. Kendilerine bakmalarını öneririz. Tavsiye ederiz. ...70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz. Her hücrenizde 23 çift dezoksiribonükleik asit sarmalı var. DNA sarmalı. Sağ sarmallar ve sol sarmallar
23 tane sağ sarmal, 23 tane de sol sarmal. Ve her bir kromozomunuzun içinde 20 binden fazla yapı taşı var. Yanlış duymadınız. 20 binden fazla. Öyleyse bu muhtevada bütün bu sahip olduğunuz şeylerin aslında elektronlardan oluştuğunu da hesaba katın. Mikro aleme girdikçe Allah'a olan hayranlığınız artacaktır. Görüyorsunuz ki Allah'a inanmayan ateist kardeşlerim, görüyorsunuz ki güneş bir merkezi yörüngede, bir merkezi sistem içerisinde ama o da seyir halinde. Bu güneş sistemlerinin çizdiği yörüngeye Kur'an-ı Kerim felek diyor. Felekler. Etrafındaki bütün gezegenleriyle beraber bizim güneş sistemimiz de bir felekte dönüyor. Güneş kımıldamaz, biz onun etrafında döneriz. Doğrudur. Ama bize göre doğrudur. Yani biz güneş sisteminin etrafında döndüğümüz için o bize göre kımıldamaz. Bizimle ilişkisi açısından sabit durumdadır. Olduğu yerde döner. Bizim dünyamız onun etrafında döner diğer gezegenlerle birlikte. Bizim dünyamızın etrafında da ay dönmektedir. Ama sistemin hepsi birden bir felekte güneşimizle, güneşin etrafında dönen bütün o diğer gezegenlerle hepimiz birlikte bir felekte daireler çizeriz. Öyleyse acaba nasıl olmuş bütün bunlar? Bir güneş var ortada. Bu güneşin etrafında gravitasyon sebebiyle, yer çekimi sebebiyle eliptik bir yörüngede dönen, her biri ayrı bir yörüngede dönen birçok gezegen. Mikro alemdeki gravitasyon, affedersiniz, makro alemdeki gravitasyon, mikro alemde manyetik alana dönüşüyor. Sevgili kardeşlerim, onun yaratması değil mi? Allah'a inanmayan kardeşlerim, o makro aleme bir göz atın bakalım. Kendi kendine 2,5 milyar Samanyolu, 2,5, her Samanyolu'nda da yaklaşık 2,5 milyar yıldız kendi kendine oluşabilir mi? Ya siz? Düşünün bakalım, vücudunuzdaki immün sistemi, müdafaa sistemini bir düşünün. Zamanımızda birçok mikrop ve virüs hücrenin içine gizlice girip bir enzimi kullanarak
immün sistemin savaşçılarının kendilerini görmesini engelliyorlar. Bunu yapabiliyorlar. Öyleyse mikro alemde devamlı savaşlar var iç dünyanızda. Siz bir canlı organizmasınız. Tıbbın bundan sonraki ilerlemesi antibiyotikler, ilaçlar falan değil sevgili kardeşlerim. Bundan sonraki hareketi bu mikroorganizmaları, mikropları ve virüsleri sadece immün sisteminizin, vücudunuzu koruma sisteminizin tanımasını temin etmek, o kadar. Öyle bir koruyucu sistemle mücehhessiniz ki hiçbir mikrop T lenfositleriyle karşı karşıya geldiği zaman onu geride, onu yenemez, yenmesi mümkün değildir. Allah vücudu yaratırken ona göre bir müdafaa mekanizması koymuş. Mikropların ve virüslerin zaman içerisinde kendilerini müdafaa edebilmeleri sadece ondan saklanmakla mümkün. Karşı karşıya geldiklerinde hiçbir mikrobun veya virüsün T lenfositlerini yenebilmesi mümkün değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, içinize o koruyucu sistemi kim yerleştirmiş acaba? Nasıl oluyor da sizin vücudunuzun katliyonda birini ifade eden bir müdafaa ordusu iç dünyanızda mevcut kılınmış? Her şey bilinçli bir stratejinin tabii sonuçlarını içeriyor. Rakamı gelin beraberce kararlaştıralım. 70 trilyon hücre, 46 çift, 23 çift kromozom, 46. 50 diyelim, çarpalım. 70 kere 50. Üç bin beş yüz trilyon ediyor. Fazla yaptık ya, olmaz ama daha fazla indirelim biz de. 3500 trilyon olmasın, 3000 trilyon olsun. 3000 trilyon, 3 katrilyon. Her bir DNA sarmalının içinde 20 bin tane yapı taşı var. 10 bin tane olsaydı 4 sıfır ilave etmemiz gerekiyordu. 2 ile çarpıp ondan sonra 4 tane sıfır koyacağız. Neticede biz insanların sayısal dengesiyle düşünebileceğimiz olan bir büyüklük oluşturuyor mu bu? Hudutlarımızın çoktan dışına çıktık. Katrilyon rakamı bu katrilyonun 10.000 katı. 10 katrilyon, 1000 katrilyon olsa onun başka bir ismi var. İsmin ne olduğunu bile bilmiyoruz. Sevgili kardeşlerim, bir tane enzim bu 20 bin tane yapı taşından sadece bir tanesi. Bu bir tek enzim
virüslerin ve mikropların kendilerinin T lenfositleri tarafından tanınmasına engel olabiliyor. Acaba olayı birazcık gözünüzde tahayyül edebiliyor musunuz? Siz bir kainatsınız. Allah'a inanmayan sevgili kardeşlerim, siz de bir kainatsınız. Aynaya baktığınız zaman bir kişi olarak görüyorsunuz kendinizi. Her gün milyarlarca hücreniz yeniden yok oluyor, ölüyor ve yerine yenisi yaratılıyor. Değişmeyen sadece beyin hücre sayınız. Eğer alkol alıyorsanız onun da o azalması normal standartlarda mümkün olmayan beyin hücrelerinizde azalma vücuda getiriyor. Sadece alkol. Neden Allah-u Teala alkolü yasak etmiş? Anlıyor musunuz? Bu standartlarda sevgili ateist kardeşlerim, kendi kendinize var olduğunuza inanabilecek misiniz? Samimiyetle bana söyleyin. Şimdi söyleyin, Allah var mı yok mu? Bunlara cevap verebilir misiniz? Misali sizden verdik. Kendinizden verdik. Eğer birazcık da bilimle meşgulseniz, tıbbın ard arda artık gerçek yolunu bulduğunu göreceksiniz. Bundan sonraki safhada hastalıklarla savaş, ihtiyarlıkla savaş, bütün negatif faktörlerle savaş artık mikro alemde cereyan edecek. O yaratan öyle bir yaratmış ki insanoğlunu, onun içindeki immün sistem o vücudun bütün özelliklerini korumaya yeterli bir güç olarak verilmiş kendisine. Ama mikro alemdeki düşmanlar da uyumuyor. Onlar da o gücü nasıl bertaraf edecekleri konusunda devamlı çözüm arıyorlar ve yakaladıkları ilk enzimle bunun tatbikatına giriyorlar. Sevgili kardeşlerim, enzimler, proteinler, bu mikropların ve virüslerin kullandığı statüye dikkatle bakın. Her biri Allah'ın yaratışındaki o şahane dizaynı bizlere gösteriyor. Ne diyorsunuz? Ateist kardeşlerim, erişilebilir mi? Yeri gelmişken size bir kıssa anlatalım. İmam-ı Azam Ebu Hanefi'nin başından geçen bir olay. Orada camide bir ateistle İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri karşılaşacak. Birisi Allah'ın varlığını, öteki de yokluğunu ispat edecek. Ama İmam-ı Azam o gün geç kalmış camiye. Yarım saat, bir saat, iki saat geç kalmış ve o süre içerisinde zamanında oraya gelmiş olan ateist konuşuyor. Diyor ki, görüyorsunuz işte, benim ilmimi herkes bilir. Herkes bu sebeple, benim ilmim sebebiyle bana saygı duyar. O da aslında Allah'ın yokluğunu ispat edeceğim için korkusundan buraya gelemedi. Ve bu minvaldeki sözlerini 2 saat boyunca hep söylemiş. Neyse, 2 saat sonra, belki daha sonra
iki saatten de daha geç bir vakitte İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri yorgun bir halde camiden içeri girmiş soluk solağa ve sormuş o ateist ona, nerelerde kaldın ey Servi Nazım demiş. Bizden korktuğun için, mağlup olacağından çekindiğin için gelmedin öyle değil mi demiş. O da demiş ki hayır demiş, ondan değil. Maceramı dinleyin demiş cami içindekilerine. Şu son yağan yağmurlar demiş bizim taraftaki yakayla bu tarafa ayıran köprüyü götürmüş. Ve köprüye geldiğim zaman baktım ki köprü yok, yıkılmış. Ama demiş gerçekten inanılması güç bir şey Allah Teala bana gösterdi. Görünmeyen eller başladılar karşı ormandaki ağaçları kesmeye. Göremiyorum diyor bir şey ama ağaçlar kesiliyor. Sonra kesilen ağaçlar kereste haline getirildiler diyor, muntazam bir hale getirildiler. Sonra diyor bu ağaçlar, bu keresteler kesilerek bir köprünün parçalarını teşkil ettiler. Ve diyor benim gözümün önünde adım adım bir köprü inşa edildi. Ve diyor işte bu 2-3 saat gecikmenin sebebi o. O köprünün üzerinden geçerek hamdolsun ki camiye gelebildim. Ateist gülüyor. Yahu diyor kardeşim senin bu sözüne diyor çocuklar bile güler diyor. Kimi kandıracağını zannediyorsun diyor bu yalanlarla. Hiç diyor kendi kendine bir köprü inşa edilebilir mi? İmam-ı Azam Ebu Hanife diyor ki duydunuz değil mi diyor ne söylediğini? Hiç kendi kendine bir köprü inşa edilebilir mi diyor dedi. Ama diyor acaba bir köprünün bile kendi kendine oluşamayacağını, vücuda gelemeyeceğini söyleyen bu kardeşimiz, eğer bu kainat varsa, bu yıldızlar, bu gökyüzü, bu güneş, bu dünya varsa, ay dünyanın etrafında dönüyorsa ve kendisi varsa, acaba bunlar nasıl kendi kendine oluşmuş bir köprü bile kendi kendine oluşmuyorsa, vücuda gelmiyorsa, yapılamıyorsa? Sevgili kardeşlerim, sevgili ateist kardeşlerim, kendinize yazık ediyorsunuz. Ankara'da bir doktor ateist kardeşimizle zannediyorum bir saatlik falan bir konuşma yapmıştık. Konuşma tamamlanmadan doktor kardeşimiz kalktı, ben dedi gidiyorum. Biz de dedik ki neden, daha sözümüz bitmedi. Hayır dedi, devam ederseniz eğer ateistlikten vazgeçmek mecburiyetine kalacağım. Ama diyor bunu istemiyorum. Sevgili kardeşlerim, bunlar bizim sözlerimiz değil ki. Biz size Allah'ın hakikatlerini anlatıyoruz. Ve inkar edilmesi mümkün olmayan hakikatler. Kendi kendine bir güneşin oluşması, kendi kendine gezegenlerin oluşması, kendi kendine 2,5 milyar galaksinin oluşması, her birinde 2,5 milyar yıldız mevcut olması kendi kendine olabilir mi? Ya mikro aleme baktığınız zaman ne diyeceksiniz? Siz kendiniz bir kainatsınız. Nasıl olur da bunlar tesadüfen
oluşabilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz inanmayanları hadi bir kenara bırakalım. Onlar da inanacaklardır. Kıyamet günü nereye gideceklerse orada göreceklerdir hakikati. Ama daha evvel zaten öldükleri zaman her şey ayan olacaktır. O zaman üzülmeyecekler mi acaba? Neden ben bu iblisin tuzağına düştüm? Neden Allah'ın bana olan emirlerini yerine getirmedim? Ne oldu bana? Neden mutsuz bir dünya hayatı yaşadım? Neden cehennemi hak ettim diye bu kardeşlerimiz üzülmeyecekler mi? Sevgili kardeşlerim, bizim sözümüz size. Siz mutlu olmaya layıksınız. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ne olacak mı diyorsunuz yani? Ben Allah'a ulaşmayı dileysem ne olacak? Ne mi olacak? Bakın ne olacak? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, bize ulaşmayı dileyin, takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve size sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da size mağfiret etsin diyor. Ne demek istiyor acaba? O kadar belli ki ne demek istediği. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah derhal anında onun kalbindeki o talebi işitir, bilir ve görür. Derhal Rahim Esması'yla tecelliye başlar. Tecelli, kör olan, sağır olan, dilsiz olan, idraksiz olan bütün insanları Allah konusundaki hakikatleri, manevi hakikatleri öğrenmeye ulaştırır. Ne yapar Allah Teala? Bütün insanların gözlerinde hicab-ı mestura adlı bir engel var. İrşad makamını irşad makamı olarak görmekten onları men eden. Bütün insanların kulaklarında bir engel var vakra. İrşad makamının sözlerini işitmelerine mani olan. Bütün insanların kalplerinde ekinnet var. İrşad makamının söylediklerini idrakten insanları engelleyen. Bütün insanların görme hastaları icabet adlı bir perdeyle örtülü. Bütün insanların işitme hastaları mühürlü. Bütün insanların idrak hastaları mühürlü. Hepsini açıyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı kim dilemişse bütün engelleri hem uzuvların üzerinden hem de hastaların üzerinden kaldırıyor Allah Teala. Ve kişi ondan evvel bir ölü kabul ediliyor Allah Teala tarafından. Kör, sağır ve dilsiz olan bir ölü. Ve o ölü hayata getiriliyor Allah Teala tarafından. İşiten, bilen ve idrak eden birisi oluyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunları verirken her biri o kişinin günahlarından bir kısmını yok ediyor. Her bir verdiği furkanla, yani doğruyu yanlıştan ayırma yeteneğiyle, görme suretiyle, işitme suretiyle, idrak etme suretiyle doğruyu yanlıştan ayırt edebilen furkanlar vererek Allah Teala o kişiyi hedefe ulaştırıyor. Ne yapıyor Allah Teala? O kişiyi idrak eder bir hale getiriyor ve günahlarını da örtüyor. Günahlarını örtmek ne anlama gelir? Hiç. Kişinin
cennete girmesini garanti eder. Çünkü Allah Teala şartını koymuş. Sadece kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olan insanlar Allah'ın cennetine girer. Sevgili kardeşlerim, kıyamet günü Mahkeme-i Kübra oluşacak. Herkes Mahkeme-i Kübra deyince Allah Teala her kulunu karşısına alacak. Ey kulum, söyle bakalım, şimdi hangi günahları işledin? Neden işledin? İşlemeseydin olmaz mıydı? Falan gibi suale çekecek kişiyi. Hayır, böyle bir şey yok sevgili kardeşlerim. Mahkeme-i Kübra yok mu? Var. Böyle bir şey yok. Mahkeme çekilmeyecek miyiz? Çekileceğiz ama böyle değil. Allah'ın koyduğu bütün sistemler sadece ona hayran olabileceğiniz bir özellik taşır sevgili kardeşlerim. Ne yapmış Allah Teala? Hepimize bir sürücü, bir de şahit olmak üzere iki tane kiramen katibin meleği tahsis etmiş. Herkes doğduğu andan itibaren bu meleklerle beraberdir. Ölünceye kadar o kişinin bütün hayatı üç boyutlu olarak, hologram olarak filme alınır. Hepinizin hayatı şu anda filme alınıyor. Ve Allah'ın emrettiği şeyleri yaptığınız zaman, yasak ettiği fiilleri de işlemediğiniz zaman pozitif dereceler kazanırsınız. Yapmadığınız zaman, Allah'ın emirlerini yerine getirmediğiniz zaman negatif dereceler kazanırsınız. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlediğiniz zaman gene negatif dereceler kazanırsınız. Hayat filminizin sağ tarafına yeşil rakamlarla kazandığınız dereceler, sol tarafına kırmızı rakamlarla kaybettiğiniz dereceler yazılır. Hayatınızın her saniyesinde ya derece kaybedersiniz ya kazanırsınız. Ben şu anda namaz kılmıyorum, ibadet etmiyorum ama kimseye de bir kötülüğüm yok. Öyleyse derece kazanmıyorum, tamam, ibadet etmediğim için, ama derece kaybetmiyorum da. Kaybediyorsunuz sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala daimi zikri farz kılmış omuzlarınıza. Şu anda zikretmiyorsanız derecat kaybediyorsunuz. Kimseye kötülük yapmasanız da şu anda derecat kaybediyorsunuz. Öyleyse hayatınızın filmi her saniye ya derecat kazanmanızı ya da kaybetmenizi muhtevasını alır. Cehenneme gidecek olanlar günahları sevaplarından fazla olanlar, kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlardır. Cennete girecek olanlar da kazandıkları dereceler fazla olanlardır kaybettiklerinden. Öyleyse bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Kiramen katibin melekleri aynı zamanda düşüncelerinizin de filmini alırlar. Gene üç boyutlu olarak. Çünkü görüntülerle düşünürsünüz. Düşüncelerinizle mutlaka filme alınır. Yani vücuda getirdiğiniz her olay, başkasına verdiğiniz her zarar, o zararı kasten mi verdiniz yoksa bilmeden mi oluşturdunuz? Bunun kesin çehresini çizmek mecburiyetindedir. İşte kiramen katibin meleklerinin hayat filminizde düşüncelerinizi alması bu kasıt unsurunu, tahmit unsurunu %100 doğru ölçebilen bir sistemi vücuda getirir. Ve kiramen katibin meleklerinin elindeki o mizanlar her suçun veya her güzel davranışın ait olduğu derecatı net olarak gösterir ve hayat filmine işler. Kıyamet günü hepiniz öleceksiniz. Eğer ölmüşseniz daha evvel, kıyamet günü
dirilmiş olacaksınız. Mahşer meydanında toplanmış olacaksınız. Ve sura birinci üfürüşünde öleceksiniz. Ve zaman geriye doğru gitmeye başlayacak. Zaman geriye doğru gitmeye başladığı için yeniden dirileceksiniz. Kıyamet günü sura birinci üfürüşünde. İkinci defa üfürülecek ve bir defa daha öleceksiniz. Yepyeni bir yaratılışla yeniden aynı yaşta yaratılmak üzere, kadınlar da erkekler de aynı yaşta olmak üzere yeniden yaratılacaksınız. Bu da sura üçüncü üfürme. O zaman mahşer meydanından indi ilahiye ulaşacaksınız. Hepinizin hayat filmleri sizi otomatik olarak kendisine davet edecek. Hayat filminizi gözleyeceksiniz. Ve hiçbir şeye itiraz etmeniz mümkün değil. Çünkü bütün bu olayları siz vücuda getirdiniz. Ve kaybettiğiniz dereceler, kazandığınız derecelerden fazlaysa gideceğiniz yer cehennem. Kazandığınız dereceler fazlaysa gideceğiniz yer cennet. Daha siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda ne kadar büyük günahların sahibi olursanız olun, o günahların hepsinin bir anlamı kalmaz. Çünkü hepsi günahlarınızın örtülür. İrşat makamına ulaştığınız zaman o örtülen dereceleriniz de sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, anlıyor musunuz? Allah'a ulaşmayı bir dilemenin sizlere neler kazandırdığını. Öyleyse kendi kendinize sorun, mutlu olmak istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız, bilin ki Allah Teala sizi mutlaka dünya saadetinin yarısına ulaştırır. Nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından fazlasını yok ederek, davranış biçimlerinizin yarısından fazlası Allah'ın beğendiği davranışlar, size mutluluk veren davranışlar haline gelmesini temin eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizinle, sizlerle yarınlık etmek, Allah'tan bahsetmek, her şeyden bahsetmek, hepsi ayrı bir zevk, ayrı bir güzellik. Sizleri çok sevdiğimizi sakın unutmayın. Hepiniz sevdiklerimizsiniz. İnsan olarak yaratıldınız, sevilmeye layıksınız. Öyleyse sevmiyorsanız sevmeyi öğrenin. Mutluluk orada. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi mutlaka cennetine almak ister. Bunun için de bir tek dileğiniz yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse dilemeyenlere sesleniyorum. Neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Kendinize yazık etmiyor musunuz? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Me'as salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sohbet etmek, hele sizlerle sohbet etmek sevgili kardeşlerim. Öylesine büyük bir zevk ki Allah-u Teala'ya her sohbetten evvel sonra devamlı hamd ediyorum, şükrediyorum. Sizlerle birlikteyiz diye. Bu beraberlik bir göz beraberliği değil. Bir kalp beraberliği. Şuradan kalbimizden size sesleniyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun, siz bizim en yakınımızda olanlarsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel bir dizayn içinde oluştuğunu dikkatle yerlerine oturtun. Evvela şunu bileceksiniz, Allah Teala sizi seviyor. Allah Teala sizi çok seviyor. Allah Teala tarafından sevilmenin o müstesna huzurunu, mutluluğunu iç dünyanızda hissetmelisiniz sevgili kardeşlerim. Allah ile bir olmak, beraber olmak, huzuru yaşamak. İşte Allah'ın hepinize hedef gösterdiği şey budur. Huzur ve mutluluk. Nedir bunlar? Bunlar sizin iç dünyanızın dizaynıdır. Her şeyinizle Allah'a ait olduğunuzu düşünün. Hepiniz Allah içinsiniz. Allah için yaratıldınız. Allah için en güzele doğru gidiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, sizler Allah'ın en yakınlarısınız. Bu devre bütün dünyanın nura kavuşacağı yeni bir dünyanın kurulmasının ilk işaretlerini taşır. Dünyada birçok konularda anlaşmazlık, savaşlar ve de kuvvetlinin zayıfı ezmesi söz konusu. Bunların biteceği günlere doğru yaklaşıyoruz. İnsanların hürriyet içinde el ele, gönül gönüle Allah'a en yakın olmanın mutluluğunu yaşadıkları yeni bir devreye doğru yürüyoruz. Şeytan son mücadelesini yapıyor. Şu anda başarılı da görünüyor. Ama sevgili kardeşlerim, onun da çanına ot tıkanacağı günlere doğru geliyoruz. O da bunu çok iyi biliyor. Ve son debelenmelerinde öyleyse yakın gelecekte göreceksiniz ki her şeye hakim olan Allah'ın dostları iş başına gelecektir. Dünya onların getireceği huzurla sürfetüküne kavuşacaktır. O güzel günler çok uzaklarda değil artık.
Öyleyse şu andaki durum itibariyle nasıl mutlu olabilirsiniz? Bu bir kişisel mutluluk formülüdür. Bir insanın mutlu olabilmesi onun iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde bir huzur içinde yaşaması halidir. Huzur ve mutluluk birbirine yakın iki tane kelime. İç huzur dediğimiz zaman iç dünyanızda kavgaların bitmiş olduğu, her şeyin sülfü sükûna ulaştığı yeni bir devrenin oluşması. Ne zaman oluşur? Daimi zikre ulaştığınız zaman vücuda gelir. Ne olur daimi zikre ulaştığınız zaman? Daimi zikre ulaştığınız zaman içinizdeki kavga biter. Şu anda bütün insanlar yaşadıkları süreç içerisinde bir çarpışma halindeler. İç dünyalarında nefslerinin afetleriyle ruhların hasletleri kesintisiz bir çarpışma içerisinde. Nerede kavga varsa, kaos varsa, anlaşmazlık varsa orada huzur yoktur, mutluluk yoktur. Orada kavga vardır. Orada hakların haleldar olması söz konusudur. Kişisel olarak orada ruhlarla nefsler bir anlaşmazlık içindedirler. Niye? Çünkü bütün ruhlar Allah-u Teala tarafından öyle bir dizaynla vücuda getirilmiştirler ki ruh zaten Allah'ın ruhudur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye yönelik yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye dayalı bir formül içerisinde Allah'ın ruhu insanlara ulaştırılmıştır. Ruh Allah'ın ruhudur. Yani sadece insanları mutluluğa götürecek olan Allah'ın emrettikleri şeyleri yapmanızı emreder. Yasak ettiği fiilleri de engellemeye çalışır. Ruh için olay bu. Ama burada bitmedi olay. Allah Teala insanı bir ruh, bir nefs, bir de fizik vücutla, şu gördüğünüz fizik vücutla dizayn etmiş. Hani geceleri rüya görüyorsunuz ya, o rüyayı gördüğünüz nesne de nefsinizdir. Her gerçek anlamda uykuya daldığınız zaman nefs vücudunuzdan ayrılır. Ve de dilediği yere gider. Siz ona mani olamazsınız. Kontrol da edemezsiniz. Nefs gerçek uykuya vardığınızda elektron devir sayısı ayarları tamamlanır. Eşit olduğu noktada nefs vücuttan ayrılır. Ayrılır ve gider. Nereye gider? Berzah alemine gidebilir. Zahir alemde yani bu alemde kalabilir. Onun için alemler birbirinden farklı hüviyette olsalar da o fütur getirmez. Her alemde bulunabilir. Zahir alemde de, berzah aleminde de bulunabilir. Ama nefsiniz emr aleminde bulunamaz. Gök katlarını aşamaz. Hep zemin katta kalacaktır. Öyleyse rüya görüyorsunuz. Rüyanızda
hangi alemde olduğunuzu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Eğer şartlar fizikse, yani şu bardağı tuttuğunuz zaman bardağı kaldırabiliyorsanız, içindeki suyu içebiliyorsanız, bu sizin berzah aleminde olduğunuzu gösterir. Çünkü nefsiniz berzah alemine aittir. Orada bütün nefsler yaşantılarını devam ettirirler. Her yeni ölen kişinin nefsi vücudundan ayrıldıktan sonra oraya gider. Kendisinden evvel ölenlerin, aynı aileden ölenlerin yanına. Bu arada dünya üzerindekine benzer bir hayat devam eder gider. Artık ondan sonra yaşlanma olmaz. Ama orada başka bir özellik daha vardır. Rüyanızda kendinizi daha küçük yaşta görebilirsiniz. Daha yaşlı da görebilirsiniz. Çünkü orada zaman mefhumu bu zahiri alemde olduğu gibi değil. Bir insan hala kendisini küçücük bir çocuk olarak da görebilir. Veya bulunduğundan çok daha yaşlı bir noktada da görebilir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse niçin yaratıldığınıza dikkatle bakın. Niçin yaratıldınız biliyor musunuz? Bir tek sebebe dayalı olarak başka insanları mutlu etmek için, onlara huzur vermek için. İşte kim bu gayeyi anlamış da hayatına geçirmişse, o başkaları için yaşayan bir insandır. Allah'ın en çok sevdikleri onlardır. Dünyadaki en mutlu insanlar da gene onlardır. Neden? Çünkü onlar başkaları için yaşarlar. 24 saatin uyanık oldukları bütün devresini başka insanların mutluluğuna harcarlar. Hep onlar için ne yapabileceklerini düşünürler. Aslında dikkat edin, Allah'ın irşat kademesine getirdiği bütün insanlar başka insanların mutluluğuna kendilerini adayanlardır. Neden? Çünkü onlar bu hedefe yönelik olarak eğitilmişlerdir. Onlar ruhlarını, onlar veçlerini, yani fizik vücutlarını, onlar o vaktiyle bütün afetlerle dolu olan nefslerini Allah'a teslim etmişlerdir. Ama nefsin Allah'a teslim olması demek, nefsin bütün afetlerinin yok olması demek. Bu da ancak daimi zikirle mümkündür. Zikri daim, her an Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat adlı iki tane nuru taşıyıp sizin kalbinize ulaştıracağı için, daimi zikirde olan bir insanın kalbinin yeniden kararması hiçbir şekilde mümkün değildir. Zikir, Allah-u Teala'nın öyle bir sihirli anahtarıdır ki, siz zikrettiğiniz sürece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah dediğiniz sürece veya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah dediğiniz sürece veya dilinizi kımıldatmadan içinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar ettiğiniz sürece Allah'ın katından rahmetle farz birinci grup nur, rahmetle salavat ikinci grup nur. İkisi bir arada göğsünüze gelir. Göğsünüz onlara hiçbir engel teşkil etmez. Göğsünüzden kalbinize ulaşır ve kalbinizin içinde Allah'ın yazmış olduğu iman kelimesiyle gelen nurlardan fazıllar
ters manyetik alanlıdır. Yani birisi en kutbuysa

Böyle bir müessese sizin mutluluğunuzun kesin işaretini taşır. Neye? Çünkü nefsinizin kalbinde nurlar başlar %1, %2 derken ilk %2 nur, %7 nur tamamlanır. Burası nefse emaredir. Manası ruhunuz zemin kattan birinci kata yükselmiştir. Sonra zikrinizi daha çok arttıracaksınız. Daha geniş bir zaman parçasına yayılacak. Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz olarak yaptığınız zikir, sayısal zikir, elindeki tesbihle veya başka ölçülerle, zaman ölçüleriyle yaptığınız zikirler, bu ne Allah'ın katından gelen nurların nefsinizin kalbindeki iman kelimesine ikinci bir %7 hacminde yerleşmesine sebebiyet verecektir. Kalbinizdeki iman kelimesine yapışmasına ve nefsinizin kalbinde yerleşmesine sebebiyet verecektir. Burası nefsi levvamedir. Bu noktada kişi nefsini levvameder. Yani kınar. O, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istemektedir. İç dünyası bunu emreder, aklı bunu emreder. Ama nefs onlara itaat etmez. Nefs hala büyük ölçüde kötülüklerin peşindedir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye çalışır. Emrettiklerini de asla yapmak istemez. Şeytan onu devamlı azdırmaktadır. İşte hem hakikati bilip yapması lazım gelen yani şeyin ne olduğunu bilip hem de onu yapamayıp tam zıttını sık sık işlemek kişiyi nefsini ne levmetmeye götürür, nefsini devamlı kınar. Sonra da ruh bu sırada ikinci kattadır. Sonra da üçüncü gök katına yükselecektir. Nefsin kalbinde üçüncü defa %7 nur birikimi, fazla birikimi gerçekleşecektir. Başlangıçta %2 rahmet birikiminin arkasından oluşuyor. O zaman yeni bir dünya söz konusudur. Nefsi mülkime neden yeni bir dünya dedik? Çünkü kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Fe'elhamaha fücura ve takva diyor Allah Teala. Fecr suresinin 13. ayet-i kerimesinde, Şems suresinin 13. ayet-i kerimesinde. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir diyor. İki taraftan da gelenler var. Kişi nefsinin kalbinde üçüncü defa %7 nuru bu minval üzere tamamlar. Bundan sonra kişi doyuma ulaşacaktır dördüncü kademede. Allah'ın verdiği şeylerin kişi yeterli olduğunu birdenbire fark edecektir. Nefsi ona mani olmuştur. Allah her zaman kişiye hak ettiğini verir ama nefsi hiçbir zaman Allah'ın verdikleriyle doymaz. Hırs içindedir. Daha çok, daha çok, daha çok ister. Ama mutmainneye ulaşan bir kişi için olay öyle değildir. O kişi şöyle düşünür. Allah Teala eğer bana daha çok para verseydi, daha çok mal verseydi, muhtemeldir ki ben bunları Allah'ın bana yasak ettiği yerlerde de harcayacaktım. Fazla para beni şımartacaktı. Belki Allah'a asi olacaktım. Ama Allah Teala bana tam yeterli para veriyor. Hamdolsun ki bu parayla ailemi geçindirebiliyorum. Öyleyse ben Allah'a şükretmeliyim, hamd etmeliyim diye düşünen bir insan bu. Kazandığı parayla doyuma ulaşıyor. Mutmain doyumda. Bundan sonrası Allah'a yaklaşan iki basamak

daha ifade eder. Nefs-i radiye, beşinci gökkatını, nefs-i mardiye, ruhun altıncı gökkata ulaştığını, gökkatına ulaştığını gösterir. Radiye, kişinin Allah'tan razı olmasıdır. Mardiye de Allah'ın okulundan razı olmasıdır. Birbirini takip eden iki kademe ve sonuç tezkiye. Nefs tezkiyesi, o kişinin nefsinin kalbinde her katta %7 artarak gelen 7 defa %7, yani %49 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. Başlangıçta nefsin kalbine giren %2 rahmet nuruyla o kişinin nefsinin kalbi karanlıklardan daha çok aydınlığa sahip olmuştur. İşte bu mutluluğun yarısının ötesidir. Kişinin nefsinin kalbi yarıdan daha fazla %51 nura sahip olmuştur. Karanlıklar %100'den %49'a düşmüştür. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Bu noktaya kadar kişi Allah-u Teala tarafından özel bir koruma altında tutulur ki bu korumada şeytanın bu kişiye hiçbir açıdan bir zarar vermesine Allah-u Teala müsaade etmez. Şeytanı o kişinin işlerine bulaştırmaz. Müdahalesini kesin olarak önler. Şeytan kudurur. İşte bu süreç bir insanın hayatındaki en mutlu süreçtir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın 7 tane gök katını aşan ruhunu, daha doğrusu Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştırmasıdır. Ruh bizde olduğu sürece biz bizim ruhumuz falan diye geçer. Aslında bizim ruhumuz hiçbir zaman olmamıştır o. O Allah'ın ruhudur. Secde suresi 9. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki وَنَفَاهَا فِيهِ رُوْهِهِ Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, herkes mutlu olmak ister ve de insanlar sadece mutluluğu nasıl elde edeceklerini bilmedikleri için mutlu olamazlar. İşte size mutluluğun reçetesini veriyoruz. O reçeteyi bize hamdolsun ki Allah öğretti ve Kur'an-ı Kerim indiren Allah bize mutluluğu Kur'an'daki ayetlerle ve Allah'ın bize verdiği görev hepinizi o mutluluklara ulaştırmak görevidir. Hepiniz mutluluğa layık olacaksınız. Nefsinizdeki afetlerle usta bir savaşçı olarak savaşmayı öğreneceksiniz. Ve de bunu başardığınız günler gelecek. En azından nefsinizin kalbinin yarısını afetlerden temizlemek, %51'ini temizlemek hepinize Allah'ın sunduğu muhteşem bir imkandır. Allah Teala hepinizin bu muhteşem güzelliği yaşamanızı ister. Hayatınızın en güzel 7-8 ayı, 8-9 ayı, 10 ayı ama baştan aşağı mutluluk. Kişi hiç yaşamadığı bir mutluluğu, iç huzurunu yaşar. Çünkü Allah Teala o kişiyi karantinaya almıştır. Şeytanın
ona müdahalesini %100 önlemiştir. Şeytan kudurur. Size hiçbir şey yapamamanın o büyük aczini, acısını, huzursuzluğunu şeytan o 7-8 aylık devrede, yani Allah'a ruhunuz ulaştığı noktaya kadar geçen devrede Allah'a ulaşmayı dilemenizden, ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktaya kadar geçen 7-8 aylık devre hayatınızın en mutlu devresidir. Öyleyse mutluluk dediğimiz zaman davranış biçimleri itibariyle bir insanın mutlu olabilmesi için ne yapması lazım? Kendisini başkalarına adaması lazım. Eğer her davranışınız başkalarına mutluluk veriyorsa, huzur veriyorsa, bunun için yaşıyorsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, mutluluğu yakaladınız demektir. İnsanlara yardım edin. İnsanların mutlu olmasına çalışın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde biliniz ki Allah Teala sizden yaşadığınız sürece sadece ve sadece sizin mutlu olmanızı ister. Başka hiçbir talebi yoktur. O insanı kainattaki en üstün, Allah'a en yakın ve Allah'a ulaşabilen tek varlık olarak yaratmıştır. Bütün insanlar doğuşlarında kendilerine ruh üflenen yegane yaratıktır. Yegane yaratıklardır. Sadece insan Allah'ın ruhuna sahiptir. Allah kendisinden bir ruhu üflüyor insana. Bu insanın kainatta en üstün varlık olduğunun kesin ispatıdır. Başka hiçbir varlık, hiçbir mahluk, ki yaratılan her şey Allah'ın mahlukudur, halk ettiğidir, ruh taşımıyor. Bu sadece insana hastır. Bu sebeple Allah Teala muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım diyor. Allah'ın halifesidir insanoğlu. Allah'ı temsil eden, yeryüzünde Allah'ı temsil eden varlık insandır. Çünkü sadece insan Allah'tan bir ruh taşır. İnsandan başka hiçbir mahluk böyle bir ruhun sahibi değildir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi o kadar çok seviyoruz ki. Bütün gönlümüz hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını istiyor. Ama anahtar sizde. Siz dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ve Allah'a doğru yolculuğunuz başlayacak. Sevgili kardeşlerim, kaldı ki Allah Teala'nın sizlerden istediği şey sadece Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemeniz yeter. Allah Teala sizin talebinizi kalbinizden okur. O talep kalbinizde varsa, dikkat edin, dilinizde değil, burada kalbinizde varsa, o zaman Allah sizi kendisine ulaştırır. İşte bakınız ne diyor Allah Teala? Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah dileyeni kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Kim ulaştırıyormuş? Allah ulaştırıyormuş. Öyleyse insana düşen şey ne? İnsana düşen şey bu konuda kendine düşeni gerçekleştirmek. Nedir kendine düşen? Bir talep. Allah'a ulaşmayı dileyecek. Buradan kalpten bir dilekle kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah için bu dilek tek başına yeterlidir. Başka hiçbir şeye kişinin ihtiyacı yoktur. Velev bu kişi namaz kılmayı sevmese, velev bu kişi oruçta büyük açlık hissetse, velev bu kişi zikirden nefret etse, bunlar üç temel hedef. Namaz, oruç, zikir. Bunların hiçbirisi önem taşımaz. Allah Teala o kişiyi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kontrolü altına alacaktır. Ve bu kontrol altına alış bir nevi onu şeytandan koruyan bir kalkanın o kişiyi bütünüyle kaplaması halidir. Kim Allah'a mülaki olmayı buradan kalbinden dilerse Allah Teala aynı anda onu işitir, bilir ve görür. Derhal harekete geçer. Hiçbir an bile beklemez Allah Teala. Derhal harekete geçer ve o kişiyi rahmetiyle, ilmiyle zaten kuşattı. Bu sebeple kalbinden geçen her şeyi bildiği o kişiyi bir koruyucu kalkan altına alır. Bu kişinin ruhu Allah'a ulaştığı noktaya kadar 7-8 aylık bir süredir bilemediniz uzun sürdüğü birinde 10 ay olsun netice değişmez. O kişinin ruhunu Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Ruhu bu maksatla vermiştir. Ve açık bir şekilde Allah Teala emrediyor ruha. Fecr suresi 28. ayet-i kerime İrci'i ila Rabbiki. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey ruh diyor Allah Teala. Nefse de emir vermiş. Tezkiye ol.
Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Nefse bunları söylüyor. Ruha da söylüyor ki Allah'a geri dön. İrci'i ila Rabbiki, Rabbine rücu et. Rücu etmek, geri çekilmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki Allah Teala sizlerden, sizin mutluluğunuzdan başka bir şey istemiyor. Bu geçici mutluluk, 28 aylık bir sürecek olan bu mutluluk, herkese Allah Teala tarafından bedava takdim edilir. Kim bir dileğin sahibi ise, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemişse, Allah mutlaka onlara bu mutluluğu yaşatır. Ama önemli olan bu değildir. Çünkü bu noktaya kadar ulaşan kişi, bundan sonra koruyucu kalkan kalktıktan sonra bu insanların çoğu ne yazık ki şeytanın saldırılarına dayanamayıp yoldan düşerler. Allah Teala'nın koruyucu kalkanı kalktıktan sonra kişinin yapması lazım gelen şey aynı zikir seviyesini, mesela diyelim o kişi 37 bin zikirde veya 43 bin zikirde ulaşmış Allah'a. Bir günde 43 bin zikir yapıyormuş. Bu 43 bin zikir seviyesine bir ömür boyu devam ettirebilse kişi, 3. kat cennetin sahibi olur. Öldükten sonra, kıyametten sonra 3. kat cennete girecektir. Dünya hayatında da mutluluğun yarısını yaşayacaktır. Dünya mutluluğunun neden yarısını dedik? Çünkü nefsinin kalbindeki afetler sadece %51 yok olmuş. O seviyede daha fazla nefsinin kalbine nur dolması söz konusu değil. O zikir seviyesinde o kadar gerçekleşiyor. Bu husus, yani diyelim 47 bin zikirde buraya ulaşmış kişi, bu zikir seviyesini bir ömür boyu devam ettirsin kişi, aynı mutlulukla yaşar. Dünya mutluluğunun yarısını bu kişi ömür boyunca yaşayacaktır. Ve kıyametten sonra da Allah'a ulaşmayı dilediği için 1. kat cennetin sahibi olmuştur bu kişi. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu için 2. kat cennetin sahibi olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı için 3. kat cennetin sahibi olmuştur. Bu noktada nefsindeki afetler %51 azalmıştır. Yani nurlar afetlerden öteye taşmıştır. Hakim olan şeytan değildir. Bu arada hakim olan artık Allah'ın emirleridir. Böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir ömür boyu mutluluğu yaşarsınız. Zikrinizi azaltmadığınız sürece tehlike yoktur. Mutluluğu yarıya yaşarsınız ama yaşarsınız. Peki mutluluğun bütünlüğü kim yaşar? Daimi zikre ulaşıp da ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra evvela fizik vücudunu Allah'a teslim eden, zikri günün %80'ini aşan kişi ve neticede nefsini de iradesini de Allah'a teslim eden, daimi zikre, sonra da tesbihe ulaşan kişi, iradesini de Allah'a teslim etmiş olan kişi, dünya mutluluğunun bütünlüğü yaşar. O her zaman mutludur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o kadar çok istiyoruz ki hepinizin bu kadar kolay bir hüviyeti olan dünya mutluluğunun yarısını mutlaka kazanmanızı, en az yarısını mutlaka bu kadar kolay bir şekilde kazanmanızı, neden bu kadar kolay? Çünkü Allah Teala garanti etmiş. Siz sadece isteyeceksiniz. Diyeceksiniz ki ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum ey yüce Allah'ım. Allah da mutlaka sözünü tutacak. Sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Ulaştırıncaya kadar nefsinizin kalbi %51 ıslah olacağı için, afetlerden kurtulup fazlalarla donatılacağı için siz dünya mutluluğunun yarısından fazlasını
devamlı olarak yaşayabilecek birisi olacaksınız. Bu herkese verilmiş Allah'ın bir nimetidir, hediyesidir. Herkes bundan istifade mutlaka etmelidir. Bu bir fırsattır insanlık için ve vazgeçilmemesi lazım gelen bir konudur. Herkes mutlu olabilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimiz daha burada tamamlanıyor inşallah. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'tan hepiniz için sonsuz mutluluklar diliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mutluluk. Nedir bu mutluluk? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İç dünyamızda nefsimiz ve ruhumuz arasındaki kavganın biterek iç dünyamızın sulh ve sükuna ulaşması, dış dünyamızda başka insanlarla aramızdaki kavganın biterek dış dünyamızda sulh ve sükuna ulaşmak, Allah ile olan ilişkilerde de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasak ettiği fiilleri işlemeyerek Allah ile bir sulh ve sükun haline, bir sevgi halesi içinde mutluluğa yelken açmak. Öyleyse üç ayrı cephe, iç dünyamızda mutluluk, dış dünyamızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerimizde mutluluk. Hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim, neden mutsuzsunuz? Arkasında çok açık bir şekilde Allah'ın sizin için Kur'an'a koyduğu mutluluk mesajını bilmemeniz yatıyor. Mutluluğunuza mani olan şey nefsinizin afetleridir. Nefsiniz %100 afetlerle donatılmıştır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptiralar, düşmanlık, yalancılık, mürayilik vesaire. Ruhunuzsa baştan aşağı Allah'ın güzellikleriyle donatılmıştır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir yapı gösterir ruhunuz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhunuz için söz konusu olan şey Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmektir. O afetlerin değil, hasletlerin merkezidir. Nefsinizde düşmanlık mı var? Ruhunuzda dostluk var. Nefsinizde öfke mi var? Ruhunuzda sükunet var. Nefsinizde kin mi var? Ruhunuzda sevgi var. Bütün negatif faktörlerin pozitif karşılığı ruhunuzdadır. Ruhunuzdaki hasletler Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat etmeyi, yasak ettiği fiilleri ise asla işlememeyi öngörürler. Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat ederler, etmek isterler ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemezler. Ama istemeleri veya istememeleri çok fazla bir şey ifade etmez. Çünkü karar verecek olan akıldır. Akıl da hangi alemde şuur kazanmışsa o alemin, o şartların aklıdır. Sevgili kardeşlerim, mutsuzluk bir uyuşmazlık halidir. Hiç dünyanızda nefsinizin afeti, madem ki Allah'ın bütün emirlerine
karşı çıkıyor, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek istiyor. Madem ki ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, yasak ettiklerini işlemek istemiyor. Öyleyse ikisi birbirinin tamamen zıttını talep eden iki varlık var içinizde ve bunlar devamlı çatışma halindedir. Çatışma hali varsa kavga vardır, huzursuzluk vardır, mutsuzluk vardır. Bu nefsinizle ruhunuz arasındaki iç dünyanızdaki kavga. Nefsinizin afetleri sebebiyle insanlar hep başkalarına üstünlük taslamak isterler. Her davranışlarıyla başkalarından üstün olduklarını onlara ispat edip, nefslerinin bir afetini yerine getirmek isterler. Afetinin taleplerini, bu gurur afetidir. Başkalarından üstün olduğunu ispat edip bununla gururlanmak, nefsin afetlerinin belli başlarından bir tanesidir. Gurur afeti. Ruhunuzda da buna karşılık gururun tam zıttı olan bir haslet söz konusudur, tevazu. Öyleyse etrafınızdaki insanlara onlardan üstün olduğunuzu ispat etmek için bir gayret sarf ettiğiniz zaman başka insanların size kayıtsız kalacağını zannetmeyin. Mutlaka karşı çıkacaklardır. İşte bu o insanlarla aranızda kavganın başlaması için yeterli sebeptir. Anlaşmazlık başladıktan sonra her geçen gün azalmaz, artarak devam eder. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmamış olan bütün insanlarda durum budur. Şeytan mutlaka o kişiyi kontrolü altına almak ister. Bunun için de elinde son derece ciddi bir koz vardır. İblis devamlı bütün insanlara vahyeder. Evet, vahyeder. Vahiy yoluyla insanlara ulaşır. Üstelik de fevkalade bir biçimde onların iç seslerini, her birinin kendi iç sesini taklit ederek hem de aynını başararak. İnsanlar kendi düşüncelerinin mahsulü olduğunu zannederler. Düşüncelerinizi kelimelerle şekillendirirsiniz. İşte o kelimeleri iblis kendisi kullanarak kendi düşüncelerinizmiş gibi size yutturmaya çalışır. Başarmaması da hiç söz konusu değildir. Neden? Son derece tabii olarak bütün insanlar düşüncelerini ifade eden kelimelerle ifade edilen bir kelimeler dizisini kendi akıllarının mahsulü, kendi düşünceleri zannederler. Oysa ki eğer başkasıyla bir kavgaya neden olacaksa, bir anlaşmazlığı ortaya koyuyorsa bu mutlaka şeytanın bir oyunudur. İstediği şey mi? Herkesin birbiriyle kavgalı olması. Hiç kimsenin sulh ve sükun halinde kalmaması. Çünkü herkesin mutsuzluğu şeytanın temel verisidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle olunca ne olur? Böyle olunca şeytan insanlara hep münkere ve fuhşu emreder. Allah Teala diyor ki, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın, eğer tabi olursanız size münkerle ve fuhuşla emreder diyor. Ama aynı ayet-i kerimede Allah Teala sonucu da vermiş. Zikirden bahsediyor. Nefs tezkiyesinden bahsediyor Allah Teala. Eğer Allah'ın
rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Bakara 216. Aynı ayette bunlar ard arda geliyor. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Tabi olursanız şeytan size mükellef ve fuhuşla emreder. Ondan sonra da mükellef ve fuhuşla emredilmemesi için insanların Allah'ın ne yaptığını söylüyor. Allah Teala'nın nefs tezkiyesi diye bir sebebi oluşturduğunu görüyorsunuz. Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Yani demiş oluyor ki Allah Teala şeytanın sizin üzerinizdeki tasallutunu önleyecek olan bir tek faktör vardır. O faktör nefsinizin tezkiye edilmesidir. Bu da ancak Allah'ın gönderdiği rahmetle faz, rahmetle salavat nurlarıyla gerçekleşir. Ama rahmetle salavat nefs tezkiyesi açısından bir değer ifade etmez. Nefs tezkiyesini oluşturan şey rahmet nuru ve fazl nurudur. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona furkanlar verir. Kör, sağır ve dilsiz olan bu kişiyi irşat makamını gören, işiten ve onu irşat makamı olarak kabul eden bir hüviyete ulaştırır. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesini sağlamak ruhun işidir. Ruh Allah'a ulaşmayı diler. Çünkü ruh bize ait değildir. Allah'a aittir. Bütün insanların vücudunun tam olarak şeklini alır. Ama o ruh Allah'ın ruhudur. Allah Teala ruhundan bize üfürmüştür. Ve bir sığınak olan bir muhafaza edici sistem olan fizik vücudumuz, bir mekan olan fizik vücudumuz, ruha mekanlık yapar, ruhta fizik vücudumuzun şeklini alır. Gene nefsimiz, o da fizik vücudumuzun şeklindedir. Aynı sahayı üç vücut da işgal eder. Ruhumuz, veçimiz ve nefsimiz. İç dünyamızdaki kavga, nefsimizle ruhumuz arasındaki kavgadır. Çünkü nefs daima Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister. Ruh da Allah'ın emrettiği işleri işlemek ister, gerçekleştirmek ister. İkisi arasında bu sebeple uzlaşılması mümkün olmayan bir kavga vardır. Kıyasıya bir savaş sürer içimizde. Hep huzursuz oluruz içimizdeki kavga sebebiyle. Çözümü var mı? Elbette var. Zikir adı verilen bir müessese, nefsimizin kalbindeki afetleri yok etmek için Allah'ın koyduğu bir sağlam kaledir. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi nefsini tezkiye etmeye başlar. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine ulaşır, tabiyetiyle beraber nefs tezkiyesi başlar. Nefs tezkiyesi nedir? Kişi zikir yapar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapar. Zikir yaparsa ne olur? Zikir yaparsa bu kişinin kalbine Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat isimli iki grup nur ulaşır. Kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Ama Allah Teala bu kişiye mürşidine ulaştığı zaman kalbinin içine imanı yazarak yardım etmiştir. Kimin kalbinin içine Allah Teala iman kelimesini yazmışsa orası bir çekim merkezidir. Fazılları kendisine çeken bir kuvvet, bir manyetik alan. Ve kişi zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin etrafında ona yapışarak toparlanmaya başlarlar. Onların işgal ettiği alanı karanlıklar yani afetler yeniden dönüp işgal edemez. Böylece nefs tezkiyesi başlar.
Burada kişinin tabiyeti temel unsurdur. Mürşidine tabi olmadan hiç kimse nefs tezkiyesine başlayamaz. Ancak tabiyetle beraber kişinin nefsinin kalbinin içine Allah-u Teala imanı yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime, onların başlarının üzerine ruh göndeririz diyor Allah-u Teala. Devrin imamının ruhunu göndeririz diyor. Ve kalplerin içine imanı yazarız diyor. Devrin imamının ruhunun gelmesi önemli midir? Evet. Önemlidir. Çünkü sadece devrin imamının ruhu kimin başının üzerindeyse onun kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşır. Aynı zamanda kişi bu noktadan itibaren zikir yaparsa rahmetle fazlın yanı başında rahmetle salavat nurları da kalbe ulaşır. Ama kalıcı olanlar fazıllardır. Nefsimizin kalbinde her %7 fazıl birikiminde ruhumuz Allah'a doğru bir yolculuğa çıkmıştır. Bir gök katı aşar. Emmare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde 7 kademede nefsimizin kalbi %7'den %49 fazılla dolar. Ruhumuzsa her %7 nur birikiminde Allah'a doğru yaptığı seyri sülk isimli yolculuğunda diğer ruhlarla birlikte bir gök katı yükselir. Kendisiyle aynı seviyede olanlarla yükselir. Ondan daha üst seviyedekiler onun ulaşabildiği katların ötesine geçerler. Ve bu ruh sonunda zikir hücrelerindeki görevini tamamlayarak Sitretül Müntaha'ya ulaşacaktır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu vuslattır. Vuslatın oluşması, o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikmesini sağlar. Bu nur birikiminin daha tamamlanmadan evvelki devresinde bile kişi mutmain olur. Birinci kademe emmare kademesidir. %7 nur birikimi. İkinci kademe levame kademesidir. Kişi nefsini levmeder, kınar. Üçüncü kademe mülhime kademesidir. Kişi Allah'tan ilham alır. Dördüncü kademe mutmainne kademesidir. Kişi mutmain olur, doyuma ulaşır. İşte biz insanlardan her kim nefsini tezkiye edip doyuma ulaşmadan önce mutmainne kademesine ulaşırsa nefsinin kalbinde 4 tane %7 fazıl birikimi 28, 2 de rahmet nuru %30 nur birikimi gerçekleşen herkes mutmain olur. Yani Allah'ın kendisine verdiği değer neyse, ne kadar ona para veriyorsa Allah Teala, ne kadar onun rızkını temin ediyorsa o kişi onunla mutlaka tatmin olur. Düşünür ki Allah Teala bana daha çok verseydi belki ben bunu varlarda pavyonlarda yerdim. Daha az verseydi o zaman da geçinemezdim. Allah Teala bunu bu kadarını uygun görmüş. Öyleyse ben bununla mutlaka hayatımı idame ettiririm. Ve mutlu bir insan vardır. Mutmain olmuş bir insan vardır. Mutmain olmuş bir kalp. Ruh dördüncü gök katındadır. Sonra kişi Allah'tan razı olur. Nefsi raziye. Allah ondan razı olur. Nefsi mardiye. Beşinci ve altıncı gök katlarına çıkmıştır ruh. Ve nefsi tezkiyede kişinin nefsi tezkiye olur. Ruh da Allah'ın zatına ulaşır. Burada %49 fazıl, %2 de rahmet nur olmak üzere %51 nur kişinin kalbinde yerleşmiştir. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Sahibine, ait olduğu yere geri dönmüştür. Kişinin de başlangıçtaki denge iç dünyasında kurulmuştur. Biraz da fazla olarak hatta. Nedir başlangıçtaki bir insanın dengesi? Nefsi %100 afetlerle dolu.
Buna karşılık ruhu %100 hasletlerle dolu. Kötülüklere karşı iyilikler tam bir denge hüviyetinde yaratılır insanlar. %100 kötülük, yüz üzerinden %100 kötülük, %100 iyilik, birincisi nefsin afetlerini, ikincisi ruhun hasletlerini, faziletlerini, ruhun hasletlerini temsil eder. İyilikle kötülük dengededir. İyi ile kötü, güzel ile çirkin, Allah'ın uygun gördüğü tarafla şeytanın sığınabileceği taraf eşittir birbirine. Bu denge %50'lik nispetlerde ruh Allah'a ulaştığı zaman da oluşur. %51'e %49. Artık ruh yoktur. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Ama nefsin içinde, kalbinde afetlerin %51'i yok olmuştur. Şeytan %100 duruma hakimken o kişinin nefsinde %49'a düşmüştür. Yarıdan da aşağıya düşmüştür. Şeytan bu işe fena halde içerler. Ama kişi nefsinin afetlerini alt etmiştir. Üstün olan nefsindeki fazıllardır. Bu noktadan sonra ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra kişi zikrini artırmaya devam eder. O kişiye bir taht ihsan eder Allah-u Teala. Daha sonra bu kişinin zikri günün yarısını aşar. Kişi burada zahit olur. Daha sonra da fizik vücudu Allah'a teslim olur. Bu noktada nefsinin kalbindeki nurlar %81'e ulaşmıştır. %80'i aştığı noktada fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanır. Burası o kişi için Allah-u Teala'nın bir nimet noktasıdır. Bu noktada o kişi artık Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri de işlemez. Ama daha nefsini teslim etmemiştir. Ne zaman ki bu kişi bir zaman sonra daimi zikre ulaşırsa, o zaman nefsini tasfiye etmiş olur. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamış olur. Bu kişi ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikreden bir insandır. Ne olur nefsinin kalbi bütünüyle %98 fazıl ve %2 rahmet nuruyla dolmuşsa, afetleri hiç kalmamışsa, çok basit bunun cevabı, nefsin bütünü Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemeyen bir hüviyete kavuşmuştur. Burada iç dünyadaki nefsle ruh arasındaki kötülükle iyilik arasındaki kavga sona ermiştir. İyilik zaferi kazanmıştır. Kötülük vücudu terk edip defolup gitmiştir. İşte o noktada kişinin buradaki muhtevası açık bir şekilde çıkıyor ortaya. Burada o kişinin bütün davranışları Allah'ın emrettiği davranışlardır. Yasak ettiği davranışlar ondan sadır olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu kişi ulul elbab olmuştur. Allah Teala diyor, li ulul elbab yeskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. O ulul elbab kullar var ya, ulul elbab olan kulları Allah Teala'nın, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Yani bir insan üç halde bulunacağına göre daimi zikrin sahipleridir diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynında her şey Allah'ın emrettiği biçimde boyutta cereyan ediyor. Ne olmuştur? Kişi başlangıçtaki %51
50 afet, %50 haslet noktasından %100 fazıllarla dolu, %98 fazıl, %2 rahmetle dolu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir noktaya ulaşmıştır. İşte burada kavgaların hepsi bitmiştir. İç dünyadaki kavga bitmiştir. Nefsle ruh arasında bir kavga yoktur. Evvela ruh yoktur. İç dünyadaki kavga bitmiştir. Nefsin kendisinde de afet kalmamıştır. Afet kalsaydı, kalan afet kadar kavga devam edecekti. %10 kalmışsa, %90 sülh ve sükun ama %10 kavganın olduğu bir dizayn oluşacaktı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda iç dünyamızda mutluluğun oluşmasını gördük. Bu dış dünyamızı nasıl sağlar, nasıl yansır? Eğer iç dünyamızda afetler durumu hakimse, söylediğimiz gibi biz başkalarından üstün olduğumuzu onlara ispat etmek için olmadık saçmalıklar yapacaktık. Üstün olduğumuzu herkese ispat etmeye çalışacaktık. Ve de herkesle kavgalanacaktık. Çünkü o insanlar da nefsleri itibariyle onlar da bizden üstün olmak gereğini duyacaklardı. Ve hep bir kavganın içinde olacaktık. Sülh ve sükun dış dünyamızda asla oluşmayacaktı. Peki bu noktada sülh ve sükun oluşur mu? Kesin. Çünkü o kişinin artık bir iddiası kalmaz. Başkalarının üstün olmak falan onu hiç alakadar etmez. O Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, nefsinin kalbi baştan aşağı fazıllarla dolu olduğu için Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri hiç işlemeyen birisidir. Onda gurur afeti, kibir afeti yoktur artık. Yerine tevazu almıştır, vakar almıştır. Ve böylece kişi başkalarına hiçbir zaman üstünlük taslamaz ve bilir ki Allah'ın bir sevgilisidir. Kendini başkalarının mutluluğuna adar. Hayatını başkalarını mutlu etmek istikametinde harcamaya başlar. Allah Teala ona bunu yaptırır. Bu kişi iradesini de Allah Teala'ya teslim etmiştir. Ve Allah'ın huzurunda evvela tövbe-i nasuhatlı bir tövbe yapmıştır. Allah Teala ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle İrşat makamını hediye etmiştir. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o sabikun el evelin var ya, evvelki sabikun olan kişiler. Sabikun hayırlarda yapılan müsabakalarda başta olanlar. Onların bir kısmı Ensar'dandı diyor, bir kısmı Muhacirindendi, bir de Ensar'a ve Muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. Ensar Medine'deki yardımcılar, Muhacirin Mekke'den Medine'ye göç edenler, sonrakilerse Ensar'a veya Muhacirine tabi olanlar, onların ellerini öperek Allah'ın emriyle ilk mürşitlerine tabi olanlar. İşte bütün sahabe bu mutluluk dediğimiz hedeflerin hepsine ulaşmışlardı. İç dünyalarında mutluydular. Çünkü iç dünyaları tamamen %98 fazıl, %2 de rahmet olmak üzere nurlardan oluşmuştu. Afetlerden hiçbirisi kalmamıştı. Dış dünyalarında tevazuyu öğrenmekle kalmamışlardı. Onlar için kardeşleri kendilerinden daha değerliydi. Hatırlayın sizlere her zaman anlattığımız Hazreti Ömer'in elindeki su kabıyla şehit olmak üzere olan sahabenin etrafında fır dönmesini. Şehit olmak üzere olan bir sahabe ya Ömer su diyor. Hazreti Ömer elindeki suyu hemen götürüyor, ona teslim ediyor. O birinci sahabe suyu içemeden
İkinci bir sahabe, ya Ömer su diyor. Farkında değil birinci sahabeye su verildiğinin falan. Onun da şehit olmak üzere en çok ihtiyaç duyduğu şey, en kıymetli şey hayatında, altınlardan falan daha değerli olan şey su. İstiyor. Birinci sahabe diyor ki, ya Ömer suyu ona götür. Onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer bunu ölmek üzere olan bir kişinin vasiyeti olarak değerlendiriyor. Ve ikinciye koşuyor su kabını alıp. İkinci sahabeye ulaştığı zaman ikinci sahabe suyu içememiş çünkü şehit olmuş. Hazreti Ömer koşarak birinci sahabeye dönüyor. O da şehit olmuş. Üçüncü bir sahabe su istemiş. O da şehit olmuş. İkinci sahabe su istediği zaman Hazreti Ömer ona suyu götürüyor, teslim ediyor. Üçüncü bir sahabe, ya Ömer su diyor. O zaman Hazreti Ömer ikinci sahabeye bakıyor. İkinci sahabe de birincinin söylediğini söylüyor. Ya Ömer suyu ona götür diyor. Onun benden daha fazla ihtiyacı var. Ve Hazreti Ömer suyu alıp üçüncüye koşuyor. Gene ölmek üzere olan birinin vasiyeti olarak değerlendirmiş olayı. Ama üçüncüye ulaştığı zaman üçüncü şehit olmuş. Ve şehit olduğu için suyu içememiş. Hazreti Ömer koşarak ikinciye ulaşmış ama ikinci de şehit olmuş. Birinciye ulaşmış, ikincinin de şehit olduğunu görünce birinci de şehit olmuş. Ama her biri ölüm anında o suyu başkalarına ikram etmenin o doyumsuz hazzını yaşamışlar. Anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim sahabenin bu konudaki muhtevasını? İşte böyle oluşuyor. Sahabe dünyadaki en mutlu insanları oluşturdular. Bütün zorluklara göğüs gerdiler. Hayatlarını idame ettirdiler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında. Onlar ruhlarını, vechlerini, nefslerini teslim etmişlerdi daimi zikre ulaştıkları zaman. Üçü de tamamlanmıştı. İrşad makamına tayin ettikleri zaman iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdi. Ve hepsi de Kur'an-ı Kerim'de farz. 14 asır sonra bugüne bakıyoruz. Artık hiçbirisi yok. İslam'ın 5 tane şartı var. Onun dışında her şey yok edilmiş. Sadece ibadetler kalmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunların hiçbiri hedef değildir. İnsanın hedefi Allah'a ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini teslim etmektir. Hedef bu teslimlerdir. 4 teslim. 7 safhada 4 tane teslim, hedefler bunlardır. 4 tane teslim. Hepsi yok edilmiş. Geriye sadece İslam'ın 5 şartı kalmış. Onlar hedefler değil. O hedeflere ulaşmak için kullanılan vasıtalar. Ve İslam böylesine korkunç bir tuzak.

Nefsiyle ruhu ile nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirmiş olan kişidir. Bu kişi dış dünyasında başka insanlarla kendisi arasındaki kavgayı bitirmiş olan kişidir. Çünkü nefsinde afetler yok ki başkasına üstünlük taslasın. Ve üçüncü ve son açıdan bakıyoruz. Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerini en üst boyutta yerine getiren, yasak ettiği fiiller ise asla işlemeyen bir hüviyettedir. En üst hüviyette Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren ve yasaklarını da hiçbir şekilde işlemeyen, dolayısıyla her zaman huzur içinde, mutluluk içinde yaşayan bir insan olacaktı. Emirleri yerine getirmeseydi o bir üzüntü konusu olacaktı. Yasakları işleseydi o da bir üzüntü konusu olacaktı kendisine. Öyleyse bundan 14 asır evvel sahabe Kur'an'ın bütününe ittiba ettiler, tabi oldular ve dört teslimi de gerçekleştirdiler. Ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiler. Bu mutlak saadettir sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın hepinizi bu mutlak saadete ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Konumuz insan ruhu hayattayken Allah'a ulaşır mı? Biliyoruz ki Allah Teala insana ruhundan üfürmüş. Diyor ki ve nefaha fihi min ruhihi ve onun içine ruhumdan üfürdüm diyor. İnsanın, insan adı verilen mahlukun, Adem Aleyhisselam'ın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Bütün insanların bir fizik vücudu var. Rüya gördüğümüz zaman aklımızın kumanda ettiği bir nefsi var. Bir de doğar doğmaz Allah'ın bütün insanlara üfürdüğü ruhu var. Ruh, nefs ve fizik vücut. Ruh, emr aleminin varlığı. Nefs, berzah aleminin varlığı, fizik vücut, zahiri alemin, yani şu içinde yaşamakta olduğumuz, dünyada verilen gezegenin de muhtevasını alan alemin varlığı. Üç ayrı vücut, üç ayrı istikamette hep var oldu. Ne zaman bir rüya görürseniz, rüyada yaşadığınız, rüyayı yaşayan vücudunuz nefsinizdir. Bu dünyada yaşarken şu anda biz sizinle konuşuyoruz. Bu konuşan, sizinle konuşan bizim fizik vücudumuz. Ruhumuzsa Allah'ın bize üfürdüğü ruhu, hamdolsun ki biz Allah'a teslim ettik. Bizim gibi binlerce kardeşimiz de Allah'a teslim ettiler.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a teslim olma sırasıyla önce ruhunuz Allah'a teslim olur. Bu bütün insanlara Allah-u Teala tarafından verilen bir garantidir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Ve o kişi kendi ruhunu Allah, kendisi bizatihi ruhunu Allah'a ulaştırmış gibi onun mükafatını Allah Teala'dan alır. Bir kimsenin ruhunun Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaşması demek, nefsinin kalbinde %51 nur oluşacağı cihetle, o kişinin dünya hayatının boyunca yarım mutluluğu yaşaması söz konusu olacaktır. %51 mutluluğu yaşaması söz konusu olacaktır. Allah Teala hepinizi çok seviyor sevgili kardeşlerim. İnsanlar ruh vücuttan çıkarsa insan ölür zannederek ruhlarını Allah'a ulaştırmaktan vazgeçmişler. Ve böylece hidayet kavramı yok edilmiş, hidayet yaşanmaz olmuş. Hidayet, insanın ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşmasıdır. Allah Teala buyuruyor: İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala buyuruyor: İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak hüve, işte o el hüda hidayettir. Burada hep insan ruhunun Allah'a ulaşması söz konusudur. Öyleyse insan ruhu hayattayken Allah'a ulaşır mı? Elbette ulaşır. Ve ulaştırılması üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. Çünkü Allah Teala buyuruyor: İrci'i ila Rabbiki radiyeten vardiye fethuli fi ibadi fethuli cenneti. Rabbine rücu et. Ey ruh, diyor Allah Teala, Rabbine rücu et. Geri dön. Rücu etmek geri dönmek demek. Geri dönerek Rabbine ulaş. Radiyeten, Allah'tan razı olarak, mardiye, Allah da senden razı olarak. Vethuli cenneti, ve cennetime gir. Vethuli fi ibadi, ve o zaman kullarımın arasına gir. Allah'a kul olursun o zaman, diyor Allah Teala. Öyleyse bir insan dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşabilir mi? Ruhunu Allah'a ulaştırabilir mi? Bu konunun ayetlerine beraberce bakalım. Ne diyor Allah Teala? Müminin suresinin 60. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Vellezine yutune ma'ate." Vellezine, ve onlar, yutune verirler, maşeyi, ate verecekleri şeyi. Ve kulübühüm, ve onların kalpleri, ve cüretün, onların kalpleri titrer. Ennühüm, muhakkak ki onlar, ila Rabbihim, Rablerine raciun, rücu edeceklerdir, ulaşacaklardır. Yani onlar vereceklerini verirler ve onlar Rablerine geri dönenlerdir. Onların kalpleri titrer. Onlar Rablerine rücu edenlerdir. İnşikak suresinin 6. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor:
Ey insan, muhakkak ki sen Rabbine varmak için cehd ile cihad edersin ve o zaman Allah'a ulaşırsın, mülaki olursun. Diyor ki, ya eyyühel insanı, ey insan, ey o ki insan, ey insan, inneke muhakkak ki sen kadihum ila rabbike. Çabalarsın Rabbine, ila rabbike kethan. Cehd ile Allah'a varmaya çalışırsın ve mülakihi ve ona mülaki olursun. Allah'a ulaşırsın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Rum Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki: Evelem yetefekkeru fi enfusihim. Onlar nefslerinin içinde tefekkür etmiyorlar mı? Ma şeyi halakallahu semavati vel arda. Allah semaları yani gökleri ve yeri yaratmıştır. Ve ma beynehuma ve ikisinin semalarla yer arasındaki ikisinin arasında kileri de yaratmıştır. Ama bu ara bunları neden yaratmıştır? İlla bil hakkı. Sadece hak ile. Ve ecelin müsemma. Ancak belirlenmiş bir vade ile. Ve inne kesiran minen nasi ve muhak ve inne ve muhakkak ki kesiran minen nasi insanlardan büyük kısmı bil hikaye Rabbihim Rablerine mülaki olmayı ne kafirin inkar ederler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki Allah Teala ile olan ilişkilerde insanlar Allah'a ulaşma müessesesinin birer müntesibi. Herkes ruhunu Allah'a ulaştırmakla vazifelidir. Bütün insanların üzerine farzdır. Çünkü Allah Teala bunu farz kılmış. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine rücu et. Ey ruh Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ayetlere baktığımız zaman birer birer ayetlerde aynı sonucu görüyoruz. İster söylediğimiz birinci ayet olsun, Müminin suresinin. Altmışıncı ayet-i kerimesi. Ve onlar vereceklerini verirler. Onlar Rablerine geri dönenler olduğu için onların kalpleri titrer. Yani onların aldığı cezveler onların vereceklerini vermeleri sebebiyledir. Verecekleri de Allah'a ulaştırdıkları ruhları. Allah Teala devam ediyor. Ey insan, sen Rabbine varmak için cihad edersin. Cehdle cihad edersin. Ve o zaman Allah'a ulaşırsın. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilerler ve zikir yaparlar. Bütün ibadetlerini yaparlar. Ama burada zikir en önemli ibadettir. Çünkü zikir o kişinin nefsinin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştıracaktır. Nefsinin kalbindeki nurların seviyesine göre kişinin ruhu
birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşacaktır. Yedinci gök katında yedi tane alemden geçecektir. Ve neticede Sitre-i Münteha'ya ulaşarak oradan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu süreç içinde o kişinin %100 kapkaranlık olan nefsi, afetlerle dolu olan nefsi her katta %7 aklanarak, başlangıçta da %2 rahmet nuru alarak %51, yani yarı yarıya, yarıdan da biraz fazla nura ulaşacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynında bütün insanlar için mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmak söz konusudur. Üzerimize farz kılınmıştır. Allah-u Teala Hud suresinin 15. ayet-i kerimesinde men kâne yuridul hayatet dünya kim dünya hayatını dilerse ve zîneteha ve onun zînetini, süsünü, dünya hayatının süsünü dilerse

نوفي إليهم. Ona ulaşır diyor Allah Teala. Nüvefi amalühüm,

Nüvefi öderiz diyor Allah Teala ileyhim ona amalühüm amellerinin karşılığını fiha orada ve hüm fiha la yufhasun onlara orada eksiltilmez diyor Allah Teala. Yani karşılıklar eksiltilmez. Bu suresinin bir sonraki ayet-i kerimesi, 16. ayet-i kerimesi. Ülâikellezîne leyse lehum fil ahireti ilen nâr ve habîta mâ sanâ'u fîhâ ve bâtılun mâ kânû ya'melûn. Ülâikellezîne işte onlar leyse yoktur lehum onlar için fil ahireti ahirette ille en nâr. Sadece ateş vardır. Ateşten başka bir şey yoktur. Ve habita heba oldu. Ma şeyler sanayi fiha. Ve orada yaptıkları şeyler, yani dünya hayatında yaptıkları şeyler heba oldu, boşa gitti. Ve batılın mâ kânû yâmelûn ve yapmış oldukları şeyler batıldır. Geçersizdir. Sevgili kardeşlerim, bir insanın dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması söz konusu. Bu ulaşma ruhun hayattayken Allah'a ulaşması bütün insanlar için, bütün insanların üzerine farz kılınmıştır. Ve Allah Teala eğer bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse onun ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu kendime ulaştırırım. Buradaki ayetler hep aynı hedefe yönelik sevgili kardeşlerim. Allah'a hayattayken ulaşılır mı'nın muhtevasını incelemeye devam ediyoruz. Yunus suresinin 11. ayeti kelimesi velev yuaccilullahu linnâsiz şerresti canehum bil hayri le kudiye ileyhim ecelehum fenezelu lezine la yacune likayna fi tuyanihim yamehum. Velev ve eğer yuaccilun Allahü Allah acele ve şayet ve eğer yuaccilullahi Allah acele etseydi linnâsi insanlar için şerresti câlehum bil hayri onların hayrı istemeleri gibi acele etseydi. Eğer Allah onların hayrı acele istemeleri gibi insanlara şer için acele etseydi lekûdiye ileyhim ecelühüm. Elbette onların ecelleri yerine getirilirdi. Kaza edilirdi. Gerçekleşirdi, yerine getirilirdi. Ve nezerüllezîne la yercûne likâina fî tuyânihim yâmihûn. Fakat bize ulaşmayı dilemeyen kimseleri İsyanları içinde şaşkın bırakırız diyor. Ve o zaman buna göre fakat nezevillezine şaşkın bırakırınız la yercune dilemeyenleri likaina bize mülaki olmayı dilemeyenleri şaşkın bir halde bırakırız diyor. Fi tuyanihim
tuğyanları içinde, isyanları içinde ya mehun, şaşkın bir halde bırakırız diyor Allah Teala. Ahkâf suresinin 29. ayet-i kerimesi ve selefna ileyke neferen minel cinni yestemûnel Kur'an ve lemmâ hadarhu kâlu ensütü ve lemmâ kûdiye ve lev ilâ kavmihim münzirîn. Hani cinlerden birkaçını Kur'an dinlemek üzere sana yöneltmiştik. Böylece onun huzuruna geldikleri zaman dediler ki, kulak verin. Sonra bitirilince kendi kavimlerine uyarıcılar olarak döndüler. Demek ki cinlerden bir kaçını Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yöneltmiş. Onun huzuruna gelmişler, kulak verin demişler, dinlemişler dikkatle. Sonra bitirilince kendi kavimlerine uyarıcılar olarak dönmüşler. Mutlaka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak gitmişler ki uyarıcı olmak şerefine erebilsinler. Tabiyet yoksa uyarıcı olmak söz konusu olmaz. Allah Teala'nın yetkili bütün uyarıcıları kendi mürşitlerine tabi olarak ruhlarını ve meşlerini ve nefslerini Allah'a teslim etmişlerdir. Ahkâf suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Kalu dediler ki ya kavmena ey kavmimiz inna semina muhakkak ki biz dinledik. Kitaben bir kitap Ünzile indirilmiş min vadi Musa Hazreti Musa'dan sonra indirilmiş. Müsendikan tasdik eden lima beyne yedeyhi onların elindekini tasdik eden bir kitap. Yehdi ilen hakkı, hakkı ulaştırır ve ila tarikin müstakim ve tarikin müstakime hidayet eder. Araf suresi 159. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor ve min kavmi Musa ümmetün yehdune bil hakkı ve bihi yadilun ve min kavmi Musa ve Musa'nın kavminden ümmeten bir ümmet vardır. Yehdune hidayet eder bil hakkı, hakka hidayet eder. Ve Musa Aleyhisselam kavminden hakka hidayet eden bir kavim vardır. Ve bihi yadilun ve onunla hak ile adaletle hükmederler. Araf suresinin 181. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ve min men halakna ümmetün yehdune bil hakkı ve bihi yadirun ve yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki hakka Allah'a ulaştırırlar, hidayet ederler. Yunus suresi 35. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki: Kul hel şurekakum men yehdi ilal hakkı. De ki sizin ortaklarınızdan hakka ulaştıracak, hakka hidayet edecek kimse var mı? Kişi var mı? Men kişi. Kulillahu de ki kul de ki illahu Allah yehdi ulaştırır lil hakkı. Allah hakka yani kendisine ulaştırır. Efe men yehdi ilen hakkı e hakku en yüttebe'a emmen la yehitti illa en yuhta. Hakka hidayet eden mi tabi olunmaya daha layıktır? Daha çok hak sahibidir. Yoksa hidayete erdirilmedikçe kendisi hidayete eremeyen kimse mi? Ve malukum
Artık size ne oluyor? Keyfe tahkümün, nasıl hüküm veriyorsunuz? Görülüyor ki hep Hakk'a ulaştıran birileri var. Hakk'a hidayet eden. Ve Mü'min suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki ve kâlellezî âmene ya kâmittebûni ehdîküm sebîler reşâd. O emin olan kişi, amini olan mürşit hüviyetindeki kişi, buradaki amine kelimesi, başlangıçtaki amini olmayı, Allah'a ulaşmayı dileyerek amini olmayı değil, irşat makamına gelmiş bir amini olmayı ifade ediyor. Ey kavmim, bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Bakara suresinin 272. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki leyse aleyke hüdahum. Öyleyse değildir aleyke senin üzerine hüdahum, onların hidayeti senin üzerine değildir. Senin üzerine ne değildir? Bir borç, bir vazife değildir. Yazılmamış ama öyle bir mana çıkıyor. Velakin Allah'a yehdi men yeşayı. Fakat Allah dilediği kimseyi hidayet erdirir. Velakin Allah'a, lakin Allah yehdi hidayet erdirir. Men yeşayı, men kişiyi, yeşayı dilediği. Ve ma tünfuku min hayrın. Ve hayırdan ne infak edersiniz? Eli enfisüküm. Bu sizin kendi nefsiniz içindir. Öyleyse bu li içindir enfisüküm. Sizin nefsiniz içindir. Ve ma tunfikune infak etmeyin. Eşsiz müminler başka bir şey için değil, ancak Allah'ın veçini dileyerek infak edersiniz. Ve mâ tunfikûne ille sadece iptigâe dileyerek veçillâh, Allah'ın veçini, Allah'ın zatını dileyerek infak edersiniz. Ve ma tünfüku min hayrin. Böylece infak ederseniz hayra dair, hayırdan yüveffe ileyküm, size taslamam verilir.

Ve size zulmedilmez. Nâziyat suresinin 19. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve ehdiyeke illa rabbike ve tahşa. Musa Aleyhisselam Firavun'a söylüyor bunu. Firavun'a dedi ki İster misin seni Rabbine ulaştırayım, hidayete erdireyim. Hidayete erdireyim, ehdiyeke. Hidayete seni hidayete erdireyim. Ya da ehdiyeke kelimesi ulaşmak istikametinde kullanıldığı için ulaşmak olduğu için lügat manası ila rabbike Rabbine ulaştırayım. Yani neticede ruhun Allah'a ulaşması hidayet olduğuna göre seni hidayete erdireyim manası da dolaylı olarak çıkıyor. Rabbike, ehtiyeke ila Rabbike, seni Rabbine ulaştırayım, yani hidayete erdireyim. Ve tahşa, böylece huşu sahibi olasın. Kişi hidayete erdirilince huşu sahibi olur. Kehf suresi 55. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki ve ma mena'annase en yu'minu iz ca'ehumul huda ve yestağfiru rabbuhum illa en te'tiyehum sünnetil evveline ev yetiyehumul azabı kubula ve insanları onlara hidayet geldiği zaman hidayete davet edildikleri zaman yani Rablerinin mağfiretini dilemekten ve mümin olmaktan men eden, alıkoyan şey sadece evvelkilerin sünnetinin onların başına gelmemesi veya azapla karşı karşıya kalmamalarıdır. Kalsalardı ne olacaktı? Hepsi Allah'a ulaşmayı dileyecekti. Hepsi Allah'a ulaşmayı dileyen hak mümin olacaktı. Ve mutlaka 7-8 aylık bir ömürleri varsa ruhları Allah'a ulaşacaktı. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki اَلَّذِينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ O onlar ki yani o huşu sahipleri ki demek istiyor اَلَّذِينَ يَظُنُّونَ kesin şekilde inanırlar اَنَّهُمْ muhakkak ki onlar مُلَاقُو رَبِّهِمْ Rableri de mülaki olacaktır وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ ve onlar Rablerine kesin olarak döneceklerdir. Yani onlar Allah'a mülaki olacaklarına ve ölümle yeniden ona döneceklerine kesin şekilde inanırlar. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki innel lezine la yercune likayna onlar muhakkak ki bize ulaşmayı dilemezler ve radu bil hayatet dünya dünya hayatından razıdırlar. Vatmeünlü biha onunla mutmain olurlar. اَلَّذ۪ينَ هُمْ an ayatina gafilun. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi ve yevme yahşuruhum ke en lem yelbesu illa saaten minen nehari yete'arefune beynehum kat hasrellezine kezevu bi likayillahi ve ma kanu muhtedin. Ve o gün Allah Teala gündüzden bir saatten başka kalmamışlar. Yani sadece bir saat kalmışlar gibi onları toplayacak, haşredecek. Birbirini tanıyacaklar. Allah'ı mülaki olmayı yalanlayanlar hüsrana düştüler. Yani nefslerini hüsrana düşürdüler. Ve hidayete erenler olmadılar. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıramadılar. Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Nisa hüküm harsün leküm kadınlarınız sizin için bir tarladır. Etü her söküm inna şiitüm. O halde tarlanıza gerçekten dilediğiniz şekilde yaklaşın. Ve kaddimu li enfüseküm
ve nefsleriniz için hazırlık yapın. İleriye dönük hazırlık yapın. Vettekullâhe ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Vâlemû ennekum mülâkihû. Ve mutlaka ona mülâki olacağınızı bilin. Ve beşirül müminin ve müminleri müjdele. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Arka arkaya gelen ayetler hep aynı büyük hakikati söylüyor. İnsan ruhu Allah-u Teala tarafından bütün insanlara doğar doğmaz üfürülür. Ve derhal vücudumuzun şeklini alır. Ve o ruh öyle bir varlıktır ki

Üfürüldüğü an bizim vücudumuzun şeklini derhal alır. Ruh, dilediği zaman vücudumuzu terk etmek yetkisinin sahibidir. İstediği an vücudumuzdan ayrılır, istediği an tekrar geriye döner. Ruhumuza hükmetmek imkanına sahip değiliz. Ama ruhun vücudumuzda olması veya olmaması yaşamamızı veya yaşamamızı işaret etmez. Bir insan doğar, yaşar ve ölür. O kişi yaşadığı sürece ruh onun vücuduna dilediği zaman girer, dilediği zaman çıkar. Kişi bunu hiçbir zaman hissedemez. Ama ruh vücuttan ayrılıyor diye hiç kimse ölmez. Daha ötesi, Allah Teala bütün insanları ruhlarını hayattayken kendisine ulaştırsınlar diye yaratmıştır. İrci'i ila Rabbike ifadesi, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş ifadesi ruha aittir. Ve Allah Teala bunu üzerimize farz kılıyor. İrci'i ila Rabbike radiyeten mardiyeh. Allah'tan razı olarak, radiyeten, mardiye ve Allah'ın rızasını kazanarak. Ya eyyetüen nefsül mutmainnet, nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs, ircu'i ila rabbiki, Rabbine geri dön, Rabbine rücu et. Radiyeten, mardiye, Allah'tan razı olarak, ve Allah'ın rızasını kazanarak. Fethuli fi ibadi, o zaman kullarımın arasına gir. Fethuli cenneti ve cennetime gir. İfade ruha da, feçe de, nefse de sesleniyor. Ya eyyetühen nefsün mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. Bu nefse hitaptır. İrci'i ila Rabbiki nefse hitap değildir. Ruha hitaptır. Nefse Allah Teala sesleniyor. Ey mutmain olan nefs. Yani bu nefs emmare kademesini geçmiş, ilk %7 nuru almış. Baştan %2 rahmet nuru almış. Sonra %7 fazıl nuru almış, nefsi emmare. %7 fazıl nuru da almış, nefsi levvame. Ruh, nefsi emmarede birinci gök katında, nefsi levvamede ikinci gök katında. Nefsi mülhime üçüncü defa %7 nur alıyor. Üçüncü katta mutmainne dördüncü defa alıyor. Dördüncü gök katında. Bu nefs. Nefsin emmare, levvame, mülkime ve mutmaine kademelerine paralel olarak ruh 1, 2, 3, 4. gök katlarına aşıyor. İrci'i ila Rabbiki diyor Allah Teala Rabbine. Geri dön. Radiyeten vardiye. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Bu da 6. ve 7. gök katlarının aşılması. Allah Teala'ya ruhun geri dönmesi anlatılıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruh Allah'a ulaşır mı sualinin cevabı olarak size ard arda 20'den fazla ayet sıraladık. Bu ayetlerin hepsi Kur'an-ı Kerim ayeti. İnsan ruhunun insan hayattayken vücudundan ayrılıp Allah'a geri döneceğinin kesin işaretleridir bu ayetler. Bu ayetler Kur'an'da durduğu sürece hiç kimse ruh vücuttan ayrılır da Allah'a döner sözü bir saçmalıktır. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür sözü
Asıl o bir saçmalıktır sevgili kardeşlerim. Kim size derse ki ruh vücuttan ölürse, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. O kişi Kur'an-ı Kerim'i hiç bilmeyen bir zavallıdır. Ruh dilediği an vücuttan ayrılır. Dilediği an tekrar vücuda geri döner. Hiç kimse ruhunun vücudundan ayrıldığını hissedemez. Kaldı ki insanların çoğu zaten ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin 7-8 ay hayatta kalanların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Daha doğru bir ifadeyle Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah hepinizin sadece ruhlarını değil, ruhlarınızı değil, fizik vücutlarınızı da, nefslerinizi de, iradelerinizi de Allah'a teslim edenlerden kılsın dualarımızda, dileklerimizde. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Amin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüm.
1: Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Fen Bilgi Sergi'nde bir eşsiz sohbet öncesinde inşallah yine sizlerle bir aradayız. Az sonra bir eşsiz mutluluk sohbetinde muhterem efendi hazretleri Doktor İskender Ali Mehir inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Efendim ben müsaadenizle muhterem efendi hazretlerine dönmek istiyorum. Muhterem efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. Çok kıymetli dualarınızı diliyor ve bugünkü bu eşsiz mutluluk sohbetinizde zatenizi, muhterem izleyici, dinleyici ve destekli öğrencilerinizle baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyoruz inşallah.
2: Allah razı olsun Darhan. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Eyzübillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. İşte bir defa daha Allah'ın huzurunda beraberiz, birlikteyiz en güzeli için. Konumuz mutluluk. Allah Teala'nın bize hedef gösterdiği standartlara dikkatle baktığımız zaman bir araçlar statüsünü görürüz. Bir de amaçlar veya amaç. Ama araçlar diyorsak diğerine de amaçlar demeliyiz. Bir asıl tabiriyle hedefler, İki, bu hedeflere ulaşmak için vasıtalar. Öyleyse amaçlarla araçları birbirine karıştırmamalıyız. Vasıtalarla hedefleri birbirine karıştırmamalıyız. Allah'ın hedef emirleri nelerdir? Buna bakıyoruz. Baktığımız zaman görüyoruz ki Allah-u Teala bizlere hedef tayin etmiş. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a teslim etmek. Bunların, bu amaçların arkasında yatan asıl büyük gerçek ise her ulaştığımız amacın bizi daha büyük mutluluğa ulaştırması. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an cennet saadetinin sahibi oluruz. Cennet olayı tamamlanmıştır. Ama bu noktada dünya saadeti henüz sıfırdır. Ne zaman ki mürşidimize ulaşıp tabi oluruz, ikinci hedefe ulaşmış oluruz. Yedi safanın ikincisine, dünya saadeti hala bir sıfırda, reel anlamda bir saadet yok. Ne zaman ki ruhumuzu Allah'a ulaştırırız, o zaman dünya saadetinin %50'sini elde ederiz. Çünkü nefsimizin afetlerinin yarısı yok olmuştur. Cennetimiz ise üçüncü kat cennet olur. Birinci safhada birinci kat cennet, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman. İrşad makamına ulaşıp tabi olduğumuz zaman Allah'ın gösterdiği mürşide ikinci kat cennetin, daha üst cennetin sahibi oluruz. Dünya saadeti gene sıfırdır. Ama üçüncü kat cennete ulaştığımız zaman, ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman gerçekleşir. Dünya saadetinin de %51'i, yarısı bizimdir artık. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman dünya saadetinin %90'ına ulaşırız. Cennetin dördüncü katının sahibi oluruz. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman beşinci kat cennetin sahibi oluruz. Dünya saadetinin %100'ü artık bizimdir. Sonsuz bir saadet içinde yaşarız. İrşada ulaştığımız zaman altıncı kat cennetin sahibi oluruz. Dünya saadeti gene %100'dür. İrademizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman yedinci kat cennetin sahibi oluruz. Dünya saadeti gene %100'dür. Öyleyse görüyorsunuz ki amaçların safha olarak bize ulaştırdığı, adım adım yükselebildiğimiz, yücelebildiğimiz safhalarda, her ulaştığımız safha bize daha büyük bir mutluluğu sağlıyor. İşte Allah'ın hedef tayin ettiği şeyler bu yedi tane safhadır. Bu yedi tane safha boyunca bizim daha üst cennetlerin sahibi olmamız, cennet saadeti, dünya saadetine sahip olmamız, Allah-u Teala'nın bizim için tayin ettiği hedeflerdir. Bu hedefler asıldır. Bu hedeflere ulaşabilmek için bir takım vasıtalar kullanmak mecburiyetindeyiz. Namaz kılacağız, oruç tutacağız, zekat vereceğiz, paramız varsa hacca gideceğiz, kelime-i şehadet getireceğiz,
ve özellikle zikir yapacağız. Çok zikir yapacağız. Bir gün daimi zikrin sahibi olacağız. Bunlar amaçlar değildir. Bunlar hedefler değildir. Bunlar o 7 tane safhaya ard arda gelen, daha çok bizi yücelten 7 tane hedefe ulaşmak için kullanmamız lazım gelen vasıtalar. Kapınızın önünde bir araba var. Bu arabaya bineceksiniz ve 7 tane birbirinden daha uzak menziliniz olacak. Birinci menzile ulaşacaksınız o vasıtayla. Sonra ikinci menzile ulaşacaksınız. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci menzile ulaşacaksınız. O menzillerin hepsi sizin için hedeftir. Ama oraya gitmek için kullandığınız araba hedef değildir, vasıtadır. Sizi hedefinize götüren araç. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hedeflerle vasıtaları birbirine sakın karıştırmayın. Vasıtaları kendinize amaç olarak göstermeyin. Ne yazık ki 14 asırda iblis bunu başarmış. İnsanlara araçları, onları amaçlarına, hedeflerine ulaştıracak olan vasıtaları amaçmış gibi, hedefmiş gibi göstermiş, yetmez, kabul ettirmiş. 14 asır sonra İslam'ın hedefleri namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek olarak sıralanıyor. Sevgili kardeşlerim, bunlar hedef değildir, amaç değildir. Bunlar sizi amaçlarınıza, hedeflerinize ulaştıracak olan vasıtalardır. Öyleyse bu vasıtalara dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bunlar vasıtalar. İblis insanları Allah'ın cennetinden ayırabilmek için, kendisiyle beraber cehenneme sokabilmek için hedef göstermiş Kur'an-ı Kerim'inde. İblisin Kur'an-ı Kerim'de bu hedefleri, bu vasıtaları amaç olarak bizlere yutturduğunu açıklıyor Allah-u Teala. Ne diyor İblis? Ben onların sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Yani sırat-ı müstakimi onlara amaç edindirmeyeceğim. Hedef olarak sırat-ı müstakime bakmayacaklar. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara saldıracağım. Ve kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Çünkü onları dalalette bırakacağım diyor İblis. Sırat-ı müstakime ulaştırmamayı başarırsa insanların hepsi dalalettedir. Ama bakıyorsunuz bu insanlardan bir kısmı namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor. Kelime-i şehadet getiriyor. Ama gideceği yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin kurtulması mümkün değildir. Böyle bir insan talahettedir. Gideceği yer cehennemdir. Ama 5 unsur üzerine bina edilen İslam binasının vasıta emirlerini bu kişiler yapıyorlar.
yapmaları bir şeyi değiştirmez. Kurtuluşları ne yazık ki mümkün değil sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde insanların muhtevasına dikkatle bakıyoruz. Amaçlar ve araçlar. İşte konumuz mutluluk. Dikkat edin ki mutluluğunuz sizin hedeflediğiniz safhalar itibariyle size tesir icra edecektir. Ruhunuzu Allah'a ulaştırabildiğiniz zaman dünya mutluluğunun sadece yarısını yaşayabilirsiniz. Çünkü nefsinizin sadece yarısı faziletlere dönüşmüştür. Afetlerin yarısı faziletlere dönüşmüştür. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu rakam %90'a çıkar. Mutluluğunuz da buna paralel olarak artar. İşte hedefiniz, amacınız bu mutluluktur, saadettir. Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olsunlar diye, yani kulluğun 7 safhasında yaşasınlar da sonsuz mutluluğa sahip olsunlar diye, en yüksek cennet mutluluğuna, en yüksek dünya mutluluğuna, %100 dünya saadetine sahip olsunlar diye yaratmış. Hedefi bu. Allah'a kul etmek, Allah'a teslim etmek ve bu standart içinde insanların giderek artan cennet saadeti ve dünya saadeti. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah-u Teala sizi yaratmış. Neden yaratmış? Mutlu olasınız diye yaratmış. Ve bunun vasıtalarını da vermiş, hedeflerini de vermiş. Allah'ın istediği şey, devamlı artan bir mutluluğu hayatınızda kendinize hedef edinmeniz. Gittikçe artan bir saadet, bütün insanlar için geçerli, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Artan bir saadet herkes için. Öyleyse mutlu olmak istemez misiniz? Hepiniz mutlu olmak istersiniz diye düşünüyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Saadet sizin de hakkınız. İnsanlar bir bilseler, mutsuz olmalarının arkasında sadece Allah'ı tanımamaları yatıyor. Sadece Allah'ın onlara ne söylediğini bilmemeleri yatıyor. Şu dünya gözlerini boyamış, dünyada kazanacakları paralarla mutlu olacaklarını zannediyorlar. Bir satın alma kolaylığı onlar için iblis tarafından mutluluk olarak gösteriliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Herkes için en güzele ulaşmak söz konusu. Bu güzelliklere dikkatle bakın.

cennetini garanti ediyor. Sonsuz bir cennet hayatı yaşamayı, kıyametten sonraki hayatını mutlaka Allah'ın cennetinde geçirmeyi garanti ediyor kişi. Sevgili kardeşlerim, hepiniz daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz gün bu büyük şerefe nail oldunuz. Hepiniz için Allah'ın cenneti söz konusu. Ama insanlar bunu halen bilmiyorlar. Söylediğiniz zaman da hadi canım sen de diyorlar, öyle şey mi olurmuş? Böyle diyenlere dikkatle bakın, diyorlar ki sahabenin bile 10 tanesine cennet vaat olunmuş. Geri kalanların ne olacağı belli değil. Nerede bizim cennete girmemiz? Nerede? Siz de onlara deyin ki sen yanlış biliyorsun aziz kardeşim. Konunun aslı şu: eğer sen Allah'a ulaşmayı dilersen mutlaka birinci kat cennetin sahibi olursun. İşte ayet-i kerime Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Eğer dilemezsen gideceğin yer cehennem. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُنَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala kazandıkları dereceler itibariyle. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar hüsranda olanlar değillerdir diyor Allah Teala Vel Asr suresinde. Vel Asr, asra yemin olsun, innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllel lezîne âminû, ama âmin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değildir. Hüsranda olanlar kimdir? Müminin 103. Allah Teala diyor kıyamet günü mizanlar harekete geçer. Kimin sevapları hafifse, sevapları günahlarından azsa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar nefslerini hüsrana düşürmüş olanlardır. Ebediyen orada kalacaklardır. Öyleyse kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden az olanlar veya kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlar, ikisi de aynıdır. İkisinin de gidecekleri yer cehennem. Öyleyse bu insanlar kim? Vasıf veriyor Allah Teala: Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi kulluğa adım atmıştır. Daha kulluğu sadece planlıyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş, ruhunu Allah'a ulaştıracağından emin kişi, huşu sahibi. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesine göre اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Huşu sahipleri için kolay diyor Allah Teala. Bu kimdir huşu sahipleri? Yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını Allah'a milaki kılacaklardır. Ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. İşte bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kurtuluşa imzalarını atmışlardır. Ayrıca sahabenin yüzde belli bir miktarı değil, 10 tanesi değil, hepsinin Allah'ın cennetine gireceği kesinleştirilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Hem Ahzab suresinin 153. ayet-i kerimesi hem de Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi kesin olarak sonucu vermiş. Diyor ki Allah Teala Araf 153'te, 157'de kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa

0: Onların hepsinin gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor. Hepsi, onların hepsi felaha erenlerdir diyor Allah Teala. Hepsi felaha ermişler. Üstelik felah deyince 7 tane felah kademesinin hepsi kastediliyor. Öyleyse Ümmi Nebi Resul'e tabi olanlar kim? Onların adı ne? Onların adı sahabe. Kim tabi olmuşsa hepsi kurtuluşa ulaşmış. İşte böyle bir dizayn. Öyleyse kul olmanın birinci safhasında daha kişi. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Tamam. Sahabe mi? Hem Allah'a ulaşmayı dilemişler, hem tabi olmuşlar, hem de ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmişler. Hem de nefslerini teslim ettikten sonra irşada ulaşmışlar. Ondan sonra da iradelerini Allah'a teslim etmişler. 7 safhanın hepsini yaşamışlar. Hepsinde gideceği yer cennet. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde de bütün sahabenin Allah'ın rızasını kazandığı, onların da Allah'tan razı olduğu ve gidecekleri yerin altlarına rahmet bırakan cennetler olduğu, adın cennetleri olduğu ifade buyuruluyor. Hazzül Azim'in, Fevzül Azim'in, Ecrül Azim'in sahibi oldukları ifade buyuruluyor. Öyleyse mutluluğun bütün safhalarını yaşamışlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu durumda bir muhteva ile karşı karşıyayız. İnsanlar için bir dizayn söz konusu. Allah'ın güzelliklerini yaşamak ve siz buna layıksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer insanlar dinlerini bilmiyorlarsa bu sizin probleminiz değil. Bu onların problemi. Ama sizler, Mihir Vakfı'nın mensupları, dinlerini öğrenenler, Mihir Vakfı'nın mensubu olmayıp gene bu meşaleden, bu güneşten ışık alanlar, Allah'ın söylediklerini öğrenenler, Kur'an'la tahkik edip hepsinin doğru olduğunu görenler, Allah'a bağlananlar, sizler de kurtuluşun içindesiniz. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an aminüler kulluğunun sahibisiniz. Amini olan Allah'ın kulluğu için ilk adımı atan Allah'ın cennetinin, birinci kat cennetinin sahibi olan birisiniz. Bu sizi hacet namazı kılmaya, ulaştıracak. Ulaştırması bile etrafınızda mutlaka sizi Allah'a ulaştırma konusunda yardımcı olarak bir yerlere ulaştıran bir özelliğin sahibi kılacak insanlar olacak. Mürşit, vekil mürşitler, asil mürşitler. İşte sonra tabiiyet söz konusu. Allah Teala size o güzellikleri bir bir yaşatacak. Gözlerinizdeki icab-ı mestureyi alacak. Kulaklarınızdaki vakrayı, kalbinizdeki ikinleti yerine ihbat koyacak. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirecek. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açacak, hoşuya ulaştıracak, mürşidinizi gösterecek, size tabi olmak kalacak. Tabi oldunuz. Saadetin ikinci noktasındasınız. İkinci kat cennet sizin. Ama dünya saadetiniz, ne Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, ne de mürşidinize ulaştığınız zaman, dünya saadetinizde Allah ile yakınlık kuramayanların yaşadığı bir standart içindesiniz. Ama cennet saadetinin ikinci katına da sahip oldunuz. Tabiyetinizle birlikte bütün günahlarınız sevaba çevrildi. Sonra ruhunuz bu noktadan sonra burası mümin olduğunuz yerdir. Müminler kulluğunun sahibisiniz. Mümin olan bir Allah'ın kulusunuz. Çünkü kalbinize Allah imanı yazdı. Artık sadece diliyle ben müminim diyen bir insan değilsiniz. Kalbi de kalbindeki iman kelimesiyle mümin olan bir insansınız. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz. Burada artık dünya saadetinin de %50'den daha fazla bir kısmı sizin. Cennet saadetinin üçüncü safhası Allah'a ruhunuzu ulaştırdığınız zaman, evvap olduğunuz zaman ruhunuzu bir meap olan, bir sığınak olan Allah'ın zatına ulaştırıp sığınağa ruhunuz sığındığı zaman, Allah'a sarıldığı zaman işte sizin için bir üçüncü dünya saadeti, %50 dünya saadeti ve bir üçüncü kat cennet. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece bir tek tercihin sahibisiniz. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Dilemeyebilirdiniz, o zaman kurtuluşunuz yoktu. Gideceğiniz yer mutlaka cehennemdi. Peki bir Allah'a ulaşmayı dilemekle ne kazandınız? Allah'a ulaşmayı dilemekle birinci kat cenneti açtınız, ikinci kat cenneti açtınız, üçüncü kat cennete ulaştınız. Bir Allah'a ulaşmayı dilemekle ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız için nefsinizin yarısından fazlası tezkiye oldu. Afetlerden kurtuldu. %50'den daha fazla faziletlerle doldu. Ne ifade eder bu? Şunu ifade eder, dünya saadetinin yarısını yaşıyorsunuz. Yani hayatınızın, davranış biçimlerinizin %50'den fazlası sizi mutlu kılan davranış biçimleri, %49'u sizi rahatsız eden davranış biçimleri, çünkü nefsinizin afetleri hala %49 çevresinde duruyor ve tesir icra ediyor. Ama sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bana kul olun emrinin gereğini yapıyorsunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmışsınız. Ve dünya saadetinin %50'sinden daha fazlasına da 51'ine sahip olmuşsunuz. Ne yapmışsınız? Aslında hiçbir şey yapmadınız. Sadece bir dilekte bulundunuz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Buraya kendi kendinize mi geldiniz? Evet, kendi kendinize geldiniz. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte üçüncü kat cennet, dünya saadetinin %51'inden fazlası size bedavadan verilir Allah-u Teala tarafından. Nasıl yaratılışınızda gözleri gören, kulakları işiten, kalbi çalışan, bütün uzuvları çalışan bir insan olarak yaratıldıysanız, hepsi Allah'ın üzerinizdeki birer ihsanıysa ve bu size bedavadan veriliyorsa, bu da size bedava veriliyor. Sadece diyor Allah Teala, bana ulaşmayı dileyeceksiniz, ben sizi mutlaka evliyalarımdan birisi kılacağım. burada Allah'ın evliyası olacaksınız. Ne yaptınız? Aşağı yukarı hiçbir şey yapmadınız. Her şeyi Allah yaptı. Size namazı sevdirdi. Size orucu sevdirdi. Size zekatı sevdirdi. Size zikir yapmayı sevdirdi. Ve bütün ibadetlerinizi yapıyorsunuz. Dikkat edin, yaparken zevk alarak yapıyorsunuz. Çünkü bunları siz yapmıyorsunuz. Allah yaptırıyor. Öyleyse mutluluğunuzun arkasında hep Allah vardır. Öyleyse mutsuzluğunuzun arkasında mutlaka, mutlaka, mutlaka şeytan vardır. Neyle sizi mutsuz kılabilir? Sadece bir tek vasıta var elinde. Nefsinizin afetleri. Nefsinizin afetleri yoksa şeytanın sizi mutsuz kılabilmesi mümkün değildir. Öyleyse Allah-u Teala onun için size zikir emrini vermiş. Zikredin ki diyor, mutluluğu yaşayabilirsiniz. Zikredin ki diyor Allah-u Teala, ben size mutluluk vereyim. Zikir boyunca şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden az zikrediyorsunuz? Hep bana dersiniz ki ben Allah'ı seviyorum. Biz de deriz ki ne kadar seviyorsun? Cevap hazır. Çok seviyorum. Hayır, çok sevmiyorsunuz. Aranızda 2,5 saat zikreden varsa o bilsin ki o Allah'ı sadece %10 seviyor. Günün yarısı kadar zikreden varsa o Allah'ı sadece %50 seviyor. Ne zaman ki daimi zikre ulaşacaksınız ki bu gerçekten çok çalışma isteyen bir vetiredir. Ciddi bir vetiredir. Bir dik yokuştur. Ama bunu gerçekleştirdiğiniz zaman sonsuz bir saadetin sahibi olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala sizleri sadece mutlu görmek ister. Bunun için bana kul olun diye farz kılmış Allah-u Teala. Muradı ne? Muradı sizi her safhada daha büyük bir mutluluğa ulaştırmak. Ne yaptınız şu ana kadar? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bu sizi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmaya ve tabi olmaya yönlendirdi. Ulaştınız, tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. İkinci kat cennetin sahibi oldunuz. Sonra da Allah sizi kendi zatına ulaştırdı. Ve üçüncü kat cennetin sahibi oldunuz. Dünya saadetinin de %50'den fazlasına sahip oldunuz. Kim yaptı bunları? Kesinlikle bilin ki siz yapmadınız. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah'a bir adım attınız. Bunun üzerine Allah Teala size 10 adım attı. 10 tane ihsan verdi. 10 tane ihsanla mürşide ulaşacak hale getirdi sizi. İstiyorsunuz artık ulaşmayı. Sizin iç dünyanız, kalbiniz mürşide ulaşmayı, tabi olmayı istiyor. Ulaştınız. Tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. İkinci adımı attınız. Bu yeni bir adımdır. Bunun karşısında bu sefer de Allah Teala size 10 tane nimet verir. Bu 10 tane nimetle ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. Nefs tezkiyesine başlarsınız. Fizik vücudunuz Allah'a kul olmaya başlar. Nefs tezkiyesi yüzde kaçsa fizik vücudunuz da aynı oranda şeytana kul olmaktan kurtulur. Allah'a kul olmaya başlar. İşte böyle bir ortam söz konusu. Böyle bir ortamda çok şeyler yapabilecek bir özelliğin sahibisiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu dizayna dikkatle bakın. buraya kadar ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen bu devrede sizi üçüncü basamaktan Allah'a ulaştığınız basamak olan 21. basamağa siz ulaştırmadınız. Allah ulaştırdı. Siz bir gayretin sahibi de olmadınız çünkü yaptığınız ibadetleri sıkıntı duyarak aman şu omuzumdan bu namazı da kılayım da şu yük kalksın yakamdan düşsün diye değil. Namazın zevkini yaşayarak namaz kıldınız. Oruç ilk perşembe günü tuttuğunuz zaman sizin için bir ilk olmadı, acıkmadınız. Oysa ki eskiden de oruç tutardınız, hele sigara da içiyorsanız akşamı nasıl ettiğinizi siz bilirsiniz. Çok insanlar şikayet etmiştir. Babamız, annemiz oruç tutmasa da çocuklar bizi annemiz babamız dövmese oruç tutmasalar olmaz mı? Ne oluyor? Allah'ın yoluna girmemiş insanlar oruç tutmayı Allah-u Teala'nın kendilerini cezalandırması olarak kabul ediyorlar. Asabiler, sinirliler, herkese kötü davranıyorlar ve adeta aç kalmalarının intikamını başkalarından alıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, siz onlardan değilsiniz. Siz Allah'ın güzelliklerini yaşayanlarsınız. Hepinize dua ediyoruz. Hepinizin bu güzellikleri yaşamanızı Yüce Rabbimizden talep ediyoruz. Bilin ki kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah o kişiyi kendisine ulaştırmayı garanti etmiştir. Ona hayat verip de yaşatırsa ki bunun süresi en çok normal standartlarda 6 aydır. O kişiye hayat verip de Allah-u Teala onu yaşatırsa bu 6 aylık süreç içerisinde Allah onu belki 2. ayda, belki 3. ayda, belki sonraki birkaç ayda ama mutlaka kendi zatına ulaştırır. Bu ne ifade eder? O kişinin Allah'ın evliyasından biri olmasını ifade eder. Evliyalık payesine kişi ermiştir. Ermiş olmuştur Türkçe'ye göre. Ermiş olmanın standartlarına ulaşmıştır. O kişi dünya hayatının yarısını yaşamaktadır. Peki bu kişi hiç günah işlemez mi? İşler. Nefsinin afetlerinin henüz yarısı gerçek anlamda sonuca ulaşmıştır. Öyleyse diğer yarısı ne yazık ki hatalar işlemeye devam edecektir. Allah o kişi Allah'ın yolundan çıkmadıkça onu korur. Bundan sonra da ona yardımcı olur ama 21. basamağa kadar yaptığı yardımı Allah Teala söz verdiği için istisnasız herkese uygular. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım diyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka evliya yaparım diyor Allah Teala. Allah'ın dostu yaparım diyor. Buraya kadar garantidesiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a ulaşmaması mümkün değildir. Evliya olmaması mümkün değildir. Allah'ın ona üçüncü kat cenneti ve dünya saadetinin yarısını vermemesi mümkün değildir. Bundan sonra kişi Allah'ın yoluna devam ederse ki bu noktada tehlike olabilir. Şeytan o kişiyi tuzağa düşürmeye çalışabilir. Eğer kişi yoluna devam ederse onun ulaşacağı yer bütün güzellikleri ihata eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bundan sonra sizin gayretiniz ağır basacak artık. Allah'ın yardımı mutlaka var. Ama Allah'a ulaştırıncaya kadar olan Allah'ın yardımı garantili bir yardımdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala söz vermiş, o kişiyi mutlaka hidayete erdirecektir. Mutlaka Allah'ın velisi yapacaktır. O kişinin de kendine düşenleri yapmaması mümkün değildir. Çünkü Allah-u Teala Allah ile ilişkili bütün ibadetleri ona sevdirmeyi de garanti ediyor. Öyleyse ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra ne yapacaksınız? Daha çok çalışacaksınız. Ama burada Allah'ın artık garantisi yok. Sizin gayretinizle Allah yardım edeceğine dair söz vermiş. Ama siz gayret ederseniz, Allah'a ulaştırıncaya kadar Allah Teala sizin gayretinizi de istemiyor. Hiçbir şeyinizi istemiyor. Her şeyi O yapacak. Siz gayret etmeyeceksiniz namaz kılasınız diye, Allah size namazı sevdirecek. Siz gayret etmeyeceksiniz oruç tutasınız diye, Allah size orucu sevdirecek, açlığı hissettirmeyecek. Siz gayret etmeyeceksiniz zikir yapasınız diye, Allah size zikri sevdirecek. Bütün bunları garanti ediyor ne zamana kadar? Ruhunuzu Allah'laştırıp sizi evliya kılana kadar Allah'ın garantisi altındasınız. Allah'ın çadırı içindesiniz. Sizi mutlaka bu hedeflere ulaştırır. Sözü var. Sözüne sahip çıkmadığı da mümkün olmayan bir husustur. Allah mutlaka sözünü yerine getirir. Allah'ın sözünde hulf olmaz, hilaf olmaz diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sonra fena makamını geçeceksiniz. Daha çok zikir yapacaksınız, beka makamını geçeceksiniz. Zikriniz günün yarısına ulaşacak, zühd makamını geçeceksiniz. Sonra da fizik vücudunuz Allah'a teslim olacak. Bu sizin gayretinize Allah'ın verdiği yardımla gerçekleşir. Ama buraları Allah-u Teala garanti etmiyor. Siz daha üst hedeflere ulaşmak konusunda bir gayretin sahibiyseniz, Allah yardım edeceğine dair kesin söz vermiş. Yardım edip sizi o hedefe ulaştıracağına dair. Ama evliya olana kadar olan devre, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde Allah'ın garantisi altında. Yani siz istemeseniz de Allah Teala onu yapacak. Ama istememeniz mümkün olmuyor çünkü Allah Teala sizi istekli kılıyor. Yoksa istemeseniz de Allah Teala sizi mutlaka Allah'ın evliyası yapacaktır. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Ama isteksiz olmanızı mümkün kılmıyor. Sizi istekli yapıyor Allah Teala. Muhtevayı ona göre dizayn etmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde fizik vücudunuzu da Allah'a teslim ediyorsunuz. Siz o hedefe ulaşmayı dilerseniz eğer, Allah'ın size büyük ölçüde yardım ettiğini, sizin gayretinize Allah-u Teala'nın dayanma gücünü verdiğini ve hedeflere ulaşmak için daha çok çalıştığınızı göreceksiniz. Bir gün fizik vücudunuz Allah'ın emrettiği her şeyi yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özelliğe kavuşacak. Burası fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz yerdir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman her şey bitmiyor. Daha onun ötesine geçmeniz lazım. Nefsinizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ama bunun için daimi zikre ulaşmanız gerekecek. Daimi zikir çok çalışmanızı icap ettiren bir vesiledir. Ama ulaştığınız zaman dünya saadetinin de %100'ü, cennet saadetinin de 5. katı sizin olur. Ne olursunuz? Hikmet sahibi olursunuz. Daimi zikre ulaşırsınız. Daimi zikirde olduğunuz için nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmaz. Bütün afetler yok olmuşlardır. Bütün negatif faktörler nefsinizin kalbini terk etmiştir. Ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan faziletler nefsinizin kalbini tamamen işgal etmişlerdir. Burası mutluluğunuzun cennet saadetinde, dünya saadetinin de %100 olduğu bir yerdir. Ama cennetlerin 5. katının sahibisiniz. Ne oldunuz? Daimi zikrin sahibi oldunuz. Ne oldunuz? Bu sebeple nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için tertemiz bir nefs kalbinin, sadece faziletlerden oluşan bir nefs kalbinin sahibi oldunuz. Kalp gözünüz açıldı. 3. Kalp kulağınız açıldı. 4. Allah'ın fiziğin ötesinde gösterdiği şeyleri görebiliyorsunuz. Allah'ın söylediklerinin hepsini işitebiliyorsunuz. Sonra mı? Sonra bu 4 tane temel vasfa, 3 de vasıf şartı ilave edilir. Sonuç şartı ilave edilir. Siz ehli tezekkür oldunuz. Her an Allah ile herhangi bir konuyu tezekkür etmek, Allah'la konuşmak imkanının sahibisiniz. Sonra ehli hayır oldunuz. Hayır ehli oldunuz. Hayrın sahibi oldunuz. Ne diyor Allah Teala? Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. Neden? Çünkü kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için de bir büyük mutluluğu yaşayacaktır. Çünkü daimi zikir sebebiyle devamlı derecat kazanmaktadır. Daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Sadece faziletler oluşmuştur. Bu kişi artık Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat edecek. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecektir. Fizik vücudu da daha evvel %100 Allah'a kul olmuştur. Bu noktada fizik vücudun Allah'a kulluğunda da hesaba katmadığı şeylerin nefsinin afetlerinin devreden çıkmasıyla yeni bir safha oluşmuştur. Kişinin nefsinin kalbine hiç afet kalmadığı için fizik vücudunun Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesinde dinlemediği bir kesim artık yoktur. Hesaba katmadığı bir kesim yoktur. Çünkü nefsin afetlerinin tümü yok olmuştur. İşte bu noktadan sonra nefsiniz de Allah'a teslim olur ve bu teslim statüsünde ehli hayır oldunuz, ehli tezekkür oldunuz ama asıl ehli hükm oldunuz. Yani hikmet sahibi oldunuz. Hem hakimlik yaptığınız zaman sadece Allah'ın emirlerini tebliğ edebilecek olan birisiniz. Hem hakemlik yaptığınız zaman sadece Allah'ın verdiği emri yerine getirecek olan birisiniz. Hem de hüküm sahibi olduğunuz için Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine baksanız, o ayetin Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağından hangisine ait olduğunun kesin hükümlerine vardınız demektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması bu hedeflerin sonuncusunda en güzel şekline bürünecektir. Nerede? Fizik vücudunuzdan sonra nefsinizi de Allah'a teslim ettiniz. Ama daha bitmedi. Bundan sonra size göğün ulul-elbab olduğunuz zaman sadece zemin katın sırrı gösterilecektir. Yani devrin imamının dergahının hususiyetleri, özellikleri gösterilecektir. Sonra göğün birinci katı gösterildiği andan itibaren ulul-elbab makamını açtınız, irşat makamında. Ulul-elbab makamını açtınız, ihlas makamındasınız. Halis oldu nefsinizin kalbi. Bütün afetlerden arındı. Gök katları 7 tane müzeyyen olma vasfı sağlayacaktır size. Göğün 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. katlarını göreceksiniz. 7. katın 7 alemini göreceksiniz. En son Sitret-i Münteha'yı göreceksiniz. O zaman tövbe-i nasuha çağrılırsınız. İhlas makamı biter. Salah makamına ulaşırsınız. Salah makamının birinci mertebesi, birinci kademesi tövbe-i nasuha davet edilmektir. İkinci kademesinde Allah'ın günahlarınızı örtmesi söz konusudur. Üçüncü kademesinde ise Allah'ın size salah nurunu vermesi, talebiniz üzerine orada talep ediyorsunuz. Allah Teala sizin günahlarınızı örttüğü zaman tövbe-i nasuhta günahlarınızın örtülmesi Allah'ın tövbe-i nasuhta davet ettiği herkes için garantisidir. Ama orada yaptığınız bir talep var. Diyorsunuz ki Allah Teala, ya Rabbi bana yardım et. Bana benim nurumu tamamla. Yani başımın üzerinde devrin imamının ruhu var. Bu bir nur. Ama benim nurumu başka bir nurla daha tamamla. Yani bana salah nuru ver. Ve diyorsunuz ki, ya Rabbi benim günahlarımı sevaba çevir. Ve Allah Teala günahlarınızı sevaba çeviriyor. Nerede? Salah makamının üçüncü kademesinde evvelce irşada ulaşıyorsunuz. Bundan sonra Allah Teala iradenizi bağlıyor. Dördüncü kademe iradenizi ref ediyor. Artık sadece Allah'ın iradesi size hakim, kendi iradeniz yok. Allah'ın iradesi neyi emrederse onu yerine getirecek olan bir özellik kazanıyorsunuz. İradeniz ref edilmiş, Allah'ın iradesi size emrini gönderiyor. Siz ise onu mutlaka gerçekleştiriyorsunuz. Çünkü iradenizi de Allah'a teslim ettiniz. İşte burası bir hakkın takvanın sahibi olduğunuz yer. Ama salah makamının üçüncü mertebesinde irşada ulaştınız. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmış. İrşada ulaşmakla kalmamış, iradelerini de Allah'a teslim etmişler ve hepsi irşat makamının sahibi olmuş. Bir hakkın takvanın, hakkı tukatihi takvanın, hakkul yakin takvasının sahibi olmuşlar. Siz de burada hakkul yakin takvasının sahibi olursunuz. Allah Teala'dan onun sizi irşat makamına tayin etmesiyle en büyük mükafatı alırsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mutlulukların en büyüğü muhakkak 7. kat cennetin sahibi olunan Allah'ın irşat makamına tayin edilen bir noktada kişinin hem cennet dünya saadetinin en üstününe iradesi bağlanan bir kişinin mutluluğuna ulaşması hem de cennet saadetinin en üstününe yedinci kat cennetin sahibi olmasına kişiyi ulaştırır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz bunları yaşayanlarsınız ve yaşayanlar olacaksınız. Neredeyseniz onun daha üstü mutlaka vardır ve daha üste doğru yürüyeceksiniz. Bir gün bütün ufukların Allah Teala sizi de sahibi kılacak. Sonsuzluğunuzun, mutluluğunuzun daim olmasını ve sonsuza kadar sürmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Unutmayın, mutlu olmaya hepiniz ehilsiniz. Öyleyse mutlu olmalısınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinize inşallah sonsuz hürmetle öpüyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle bir eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinde muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Alemihir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem Efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni sohbetinize daha bizleri ulaştırmış oldu. Önümüzdeki diğer sohbetlerinizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zatenizle birlikte kılması temennileriyle inşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Merhan. Biz de hepinizin gözlerini öperiz. Mutluluklar dileriz.
2: El Fatiha ve as salavat. Allah'ın salli ala Muhammed. Teşvillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn, ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim ve gâyril mağdûbi aleyhim ve lehdâin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Mutluluktan bahsetmek üzere. Allah bizden ne ister sevgili kardeşlerim? Mutlu olmamızı ister. Bu dünyada dünya mutluluğunu yaşamamızı, kıyametten sonra da cennette olmamızı ister. Bütün insanların istediği sadece budur. Ama insanlar serbest iradeyle yaratılmışlardır. Ve dilediklerini yapmakta Allah-u Teala tarafından serbest bırakılmışlardır. Peki sonuç? Sonuçta Allah'ın emirlerini ve direktiflerini hem kendileri cephesinden hem de etraflarındaki insanlar cephesinden hangi ölçüde yerine getirebildikleri açısından bir hesaba çekilme söz konusu olacaktır. Bütün insanlar her an, her saniye ya derecat kaybederler ya da derecat kazanırlar. İnsanın hiçbir anı yoktur ki bir derecat kaybı veya bir derecat kazanması söz konusu olmasın. İnsanın derecat kazanması, kesintisiz bir derecat kazanma sistemine zikre bağlanmıştır. Ne zaman Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edersek sesli veya sessiz diye tekrar edersek, hatta yerimizi de kımıldatmadan içimizdeki kalbimizdeki sesle diye tekrar edersek, bunun adı zikirdir. Dilimizle kımıldatmadan yaptığımız zikir, hafi zikirdir, gizli zikirdir, sessiz zikirdir. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrediyorsak bu da açık zikirdir. Önemli mi? İnsanlar ya derecat kazanırlar ya da kaybederler. İkisinin arasında bir orta nokta, ne kazandıkları ne de kaybettikleri bir olay yok. Ya kaybedecekler ya da kazanacaklar. Halise, sevgili kardeşlerim, ben şu anda hiç kimseye bir fenalık yapmıyorum. Öyleyse ben şu anda derecat kazanıyorum diyen bir kişi yanılır. O kişinin derecat kazanabilmesi için iç dünyasında Allah kelimesinin diye tekrar etmesi söz konusudur. Yoksa zikir yapmayan bir insan derecat kazanamaz. Ne zaman derecat kazanamaz? Başka birileriyle beraber değilken, başkalarına bir iyilik yapmadığı takdirde yalnız başınayken, eğer Allah kelimesini iç dünyasında tekrar etmiyorsa veya sesle söylemiyorsa Allah, Allah, Allah diye, o kişi derecat kazanmaz. Ama ne derecat kazanır ne de kaybeder olayı söz konusu değildir. İnsanoğlu ya kazanır ya da kazanmaz. Kazanmayan kişi kaybedendir. O zaman devresini boşuna geçirmiştir ve de zikretmediği için de derecat kaybetmiştir. Çünkü zikir farzdır. Allah Teala buyuruyor, "Vezkür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtile." Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş.

فاذكر اسم ربك قياما قعودا ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Birinde ara sıra zikretmek var, birinde de daimi zikir var. Öyleyse Allah Teala'nın ismini zikretmek demek, kişinin derecat kazanması demek. Birisine bir iyilik yaparsanız, derecat kazanırsınız. Birisine bir yanlış davranışta bulunursunuz, onun kalbini kıracak bir şey söylersiniz, derecat kaybedersiniz. Ama ben şu anda kimseye bir kötülük etmiyorum. Gerçi iyilik de etmiyorum. O zaman ne derecat kazanırım, ne de derecat kaybederim diyemezsiniz. Çünkü Allah Teala zikri de, çok zikri de, daimi zikri de farz kılmıştır. Öyleyse daimi zikir farzsa, o farzı yerine getirmeyen kişi zikir yapmadığı sürece derecat kaybetmeye mahkumdur. Hiçbir şey olduğu yerde kalmıyor. Önemli mi derecat kazanmak veya kaybetmek? Evet, hesaba çekilmeniz bununla alakalı. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Ne demek mizanlar kurulur? Yani size hayat filminiz gösterilir. Herkese kendi hayat filmi. Ve kiramen katibi melekleri de orada gönüllüler. Her saniyeniz bir çekici, bir de şahit tarafından bütün bir ömür boyunca filme alınmıştır. Üç boyutlu bir film. Yeter mi? Hayır. Bir ikinci film daha var. Bir de hangi olayı yaparken ne düşündüğünüzü anlatan, ne düşündüğünüzü size ispat edecek olan düşüncelerinizin filmi. Bu iki film aynı anda başlar, aynı anda devam eder. Her saniye ne düşündünüz ve ne yaptınız açık ve kesin olarak görünür. Yeter mi? Yetmez. Her saniye bu yaptıklarınız karşılığında ne kadar derecat kazandınız, ne kadar derecat kaybettiniz o da görünür. Ve de görünür ki Allah'ın keramen katibin melekleri yanlışlık yapmazlar. Her yaptıkları mutlak olarak cuk oturur yerine. Tam kazandığınız ve kaybettiğiniz dereceler görürsünüz ki hak ettiğiniz derecelerdir. Ne bir eksik, ne bir fazla. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah bizden ne istiyor? Bu dünya hayatında mutlu bir hayat yaşamamızı istiyor. Hatta en mutlu hayatı yaşamamızı istiyor Allah Teala. Nasıl yaşanır en mutlu hayat? Daimi zikre ulaşarak yaşanır. Daimi zikre ulaşan kişi her an Allah-u Teala'yı zikretmektedir. Ve mutluluğu kesintisiz bir şekilde devam eder. Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurları o kişi için gelir. Baştan sadece nefsin kalbine %2 rahmet nuru girer. Bu bir öncü gruptur. Ve daha kişi mürşidine de ulaşmamıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah onun göğsünü yarmıştır. Enam suresinin 125. ayet kelimesi gereğince göğsünden kalbine bir nur yolunu açmıştır. Ve de o kişiyi zikrettikçe onun kalbine nurlar girmeye başlayacaktır. Ama
Burada giren nur sadece %2 rahmet nurudur. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediyse Allah Teala mutlaka onun göğsünü yarar. Göğsünden kalbine nur yolunu açar ve oradan %2 rahmet nurunu bu Allah'a ulaşmayı dilemenin mükafatı olarak o kişiye mutlaka gönderir. Kalbe ilk giren nurlar bu %2 rahmet nurudur. Bundan sonra kişi zikir yapacaktır. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar edecektir. İşte bu muhtevada o kişi mürşidine ulaşmadığı sürece nefsinin kalbine başka bir nurun girmesi mümkün değildir. Kim mürşidine ulaşır, ona tabi olur ve Allah, Allah, Allah, Allah diye nefs tezkiyesine Allah'ın ismini tekrara başlarsa, bu muhtevada Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurları, sevgili kardeşlerim, fazıllar nefsinizin kalbini başlangıçtaki %20, %2 rahmet nurundan sonra %98'e kadar dolduracak olan nurların adı fazıllardır. Nefsinizin kalbine ilk defa %2 rahmet nuru girer. Ondan sonra bir daha rahmet nurunun nefsinizin kalbine girmesi söz konusu değildir. Bir öncü kuvvet, bir işaret, bir başlangıç, %2'lik bir muhteva içerisinde rahmet nurları tarafından sağlanır. Ama bundan sonra rahmet nurunun kalbinize girmesi hiçbir şekilde söz konusu değildir. %7, %7 nefsinizin kalbi fazıllarla dolacaktır. İlk %7 fazıl nurunda ruhunuz, mürşidinize tabi olduktan sonra başlayan bir nefs tezkiyesi olayı sebebiyle ruhunuz zemin kattan birinci kata kadar yükselecektir. Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 fazıl birikimi %49 fazla ulaştırır nefsinizin kalbini. Başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla beraber nefsinizin kalbi %50'den fazla nurla dolar. Sevgili kardeşlerim, bu Allah'ın aydınlatmasıdır. Bu Allah'ın nurlarını göndermesidir. Herkese verilen karşılıksız bir hediyesidir Allah-u Teala'nın. O kişi sadece ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyecektir. Geri kalanını Allah yapacaktır. O bütün insanların görevi sadece ya Rabbi senin bunca ermiş evliyan var. Hepsi ruhlarını sana ulaştırmışlar. Daha doğrusu sen onların ruhlarını sana ulaştırmışsın. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur Yüce Allah'ım benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de ermiş evliyandan olayım. İşte böyle bir talebi olan kişiyi Allah-u Teala mutlaka mürşidine ulaştırır. Ulaştırınca o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat olmak üzere iki grup nur gelir. Rahmet nurları %2 kalbe yerleşirler. Ondan sonra salavat nurlarının sadece getirici faktör olduğu ortaya çıkar. Ve nefsin kalbi bu taşıyıcı faktörlerin, salavatın getirdiği fazıllarla %7 aydınlanarak kişi nefsinin kalbini 7 defa, 7 gök katında her birinde %7'lik fazıl birikimiyle
Nefsin kalbi %49. Fazıldan dolar. %2 rahmet nuruyla beraber Allah'ın kişisel hediyesi tamamlanır. Bütün insanlara bir tek dilekleri karşılığında Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu ulaştır ey yüce Allah'ım diye bir talepte bulunan bir insanın talebini eğer kalbi talepse Allah-u Teala mutlaka kabul edecektir. Ve o kişi hiç zorlanmadan bu hedefe ulaştırılacaktır Allah-u Teala tarafından. O kişi zikri sevmiyordur. Hiç önemli değil. Allah ona zikri sevdirir. O kişi oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hissetmektedir kendisini. Hiç önemli değil. Allah sıkıntıyı derhal defeder. Kişiye rahat bir şekilde oruç tutabilmek vasfını kazandırır.

ibadetleri Allah Teala ona sevdirecektir. O kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar geçecek olan 7-8 aylık devre içerisinde bütün ibadetler o insan için sadece zevkleri oluşturur. Bu kişi bu ibadetlerden çok büyük ölçüde zevk duyar, huzur duyar, mutluluk duyar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte o devre boyunca bu 7 ay veya 8 ay sürecek olan bu devre boyunca kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Neden? Çünkü Allah Teala şeytanla ilişkisini tamamen keser. Sevgili kardeşlerim, işte bu mutluluktur. Mutluluk insanın iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir huzuru yaşaması halidir. Kim Allah'a milaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bu 7-8 aylık bir süreçtir. Sevgili kardeşlerim, o zaman parçası içinde Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükredersiniz. Bu kadar büyük mutluluk var mıymış dünya üzerinde diye. Hayatınızın en mutlu 7-8 aylık bir devresidir. Neden? Çünkü Allah-u Teala şeytanın size hiçbir şekilde yaklaşıp sizi huzursuz etmesine müsaade etmez. Onu %100 devre dışı bırakır. Hiçbir şey yapamaz iblis size. Bir de mutluluğu enine boyuna bütün boyutlarıyla yaşarsınız. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk buymuş, huzur buymuş dersiniz. Allah'a şükredersiniz, hamd edersiniz. 7-8 aylık o süreç boyunca dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bu olay ruhunuzun Allah'a ulaşmasıyla ki bu nefsinizin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet nuru oluşmasını icap ettirir. Yani nefsinizin kalbi %100 kapkaranlıkken %51 nura ulaşır. Bu başlangıçtaki dengenin aynıdır. Yani başlangıçta bir nefsiniz vardı. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Bir ruhunuz vardı. Ruhunuzun kalbi de %100 hasletlerle dolu, fazıllarla doluydu. Aslında hasletlerle doluydu. Fazıllar sonradan gelen nurların adı. %100 nur, %100 karanlık denge. Sonra nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolduğu noktaya geliş, %49 karanlık, %51 nur, aşağı yukarı %50, %50 bir yeni denge. Ruhunuz mu? O hasletlere dolu olan ruhunuz Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. Sevgili kardeşlerim, mutluluk adı verilen müesseseye dikkatle bakın. İç dünyanızda mutluluk, nefsinizle ruhunuz arasındaki bu dengenin kurulmasına bağlıdır. Bu yarı yarıya mutluluktur. Ama yolunuza devam ederseniz bir gün daimi zikre ulaşacaksınız.

O zaman nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolacak. %98 fazıl nuru, %2 rahmet nuruyla nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolacaktır. Daimi zikre ulaşan herkesin kalbi bu hüviyete girer ve o insanlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Nefslerinin kalbi ruhları Allah'a ulaşmıştır. Nefslerinin kalbi ise %100 nurlarla dolmuştur. O insanlar her zaman mutludur. Huzur içindedirler. İç dünyalarında nefsleri %100 nurla dolu olduğu için hiçbir sıkıntıya düşmezler. Her zaman Allah'ın bütün emirlerini doyulmaz bir zevkle yerine getirirler. Yasak ettiği fiiller ise onlar tarafından arzulanmaz. Allah Teala koruyucu faktörleri oraya yerleştirmiştir. Allah'ın emrettiklerini yapmaktan zevk duyar öyle bir nefs, yasak ettiklerine yaklaşmaz. Onlardan zevk almaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizin afetleriyle Allah Teala öyle bir şekilde bir hüviyet oluşturmuştur ki daimi zikre ulaşmışsınızdır. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. %2 rahmet nuru, %98 fazıl nuruyla nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. İşte bu daimi zikirle gerçekleşen bir sonuçtur. Bir kişiyi dünyadaki en mutlu insanların arasına koyar. Bu artık kesintisiz ve bir daha dönülmeyecek olan bir muhteşem sonuçtur. Kişi ulvi makamında daimi zikre ulaşır. Sonra İhlas makamında bu perçinlenir, sabitleşir ve bir daha geriye dönüş artık yoktur. O kişinin nefsinin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. %98 fazıl nuru, %2 rahmet nuru. Ve bu kişi tövbe-i nasuhla tövbe etmiştir. Allah-u Teala'ya bu dönülmez bir tövbedir. Ancak ihlas makamında gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, ne olduğu noktada iç dünyanızda Allah'ın bütün nurları karanlıkların yerini aldı. İç dünyanızda mutlu oldunuz. Dış dünyanızda nefsinizin kalbindeki afetler yok olduğu için bütün insanlarla kavgayı bitirdiniz. Onlar sizinle uğraşabilirler. Onlar size kızabilirler, öfkelenebilirler, kötülükler yapabilirler. Ama siz onlara kötülük yapamazsınız. Böyle bir talep içinizden asla gelmeyecektir. Nefsinizin kalbi %100 nurlarla donatıldığı için sadece onları mutlu etmek için yaşamaya başlarsınız. Hayatınız anlam kazanır. Yepyeni bir dünyada yaşarsınız. İşte bu başkaları için yaşamaktır. Zevklerin en büyüğü başkaları için yaşamak şerefine ermektir. Bütün insanlar sizin için değer taşır. Hepsinin mutlu olması için bir büyük gayretin sahibi olursunuz. Başkaları için yaşadığınız için, başkaları için yaşadığınız cihetle hayatınızı onlara vakfetmişsinizdir ve mutsuz olacak zaman bulamazsınız. Her an herkese bir şeyler ulaştırmak
mutluluğunu yaşarsınız. Herkes sizin için mutlu edilmesi lazım gelen bir insandır. Herkesin ayrı bir cephesi vardır. Onları mutlu etmenize imkan verecek olan bir cephe, Allah Teala size bunların hepsini gösterir. Mutlaka onları mutlu etmek için yaşamaya başlarsınız. İşte kainatın en büyük mutluluğu budur. Başkalarının mutluluğu için kendini adamak. Başkalarını mutlu etmek için yaşamak. Başkaları mutlu olur. Ama siz onları mutlu etmek için sarf ettiğiniz o gayret var ya, o gayret sebebiyle o mutlu etmek istediğiniz insanların yaşayabileceği mutluluğun kat kat fazlasını yaşarsınız. Sadece onlara o mutluluğu sağladığınız için. O zaman siz de mutlaka aynı şeyleri söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Öyleyse iç dünyanızdaki mutluluk nefsinizle ruhunuz arasındaki ilişki. Sonra ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Nefsinizle Allah arasındaki ilişki. Ve de nefsinizdeki afetleri yok ettiğiniz zaman, ki daimi zikre ulaşırsanız mutlaka yok olurlar. O zaman nefsinizin kalbi %2 rahmet, %98 fazla tamamen dolacaktır. Ruhunuzun hüviyetini alacaktır. Hangi açıdan? Mutluluk açısından. Hiçbir zaman bir nefs ruh olamaz. Çünkü ruh Allah'ın ruhudur. Nefsin kalbindekilerse nurlardır. Yani nefsinizin kalbine sonradan ulaştıracağınız %2 rahmet nurun ötesindeki %98 fazıl nuru sizin sonradan nefsinizin kalbine eklediğiniz standartlardır. Evvelce nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Sonra onların %49 fazla dolmasını Allah size sağladı. Ne yaptığınızı sağladı? Allah'a mülaki olmayı dilediniz. Allah Teala da bu konuda söz vermiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve ama onlardan kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Allah'ı Allah yeştebi seçer, ileyhi ona kendisine, men kişiyi, yeşayı dilediği kişiyi, ve yehdi ve ulaştırır, ileyhi ona yani kendisine, men kişiyi yünip, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır diyor. Münib olmak, yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, böylece takva sahibi olmaktır. Sevgili kardeşlerim, hayatının bu noktasında bu %100 mutluluğu
Kişinin yaşayacağı o 7 aylık, 8 aylık dönem hayatının en mutlu dönemidir. Daimi zikre ulaştıktan sonra da nefsinizin kalbinde afetler tamamen yok olur. Bu sefer gerçekten yok olmuşlardır. Tekrar karanlığa dönmesi de artık mümkün değildir. O kişi bu güzellikleri yaşadıktan sonra tekrar başa dönemez. Böyle bir vay mümkün değildir. Daimi zikre ulaşan kişi daimi zikirden aşağıya düşmez. Daimi zikre bir insanı Allah'a ulaştırır. Ulaştırırsa oradan geri dönüş söz konusu değildir. Çünkü araya bir dönülmez bir baraj koymuştur Allah Teala ihlas makamında. Muhlisler için artık geri dönüş, kalbin yeniden kararması söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah Teala sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Sadece bir dilekle "Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum" demeniz de dünya mutluluğun yarısını size Allah Teala temin ediyor. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'ini yok ediyor. Dünya mutluluğunun nefs açısından yarısını yaşamaya başlıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize ulaştınız. Allah sizi ulaştırdı mürşidinize. Tabi oldunuz. İkinci kat cennetin sahibisiniz. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmadınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Bunların hepsini hem Allah yapıyor hem de size devamlı mükafatlar veriyor. Öyleyse ne kadar çok sizleri seviyor Allah Teala. Anlıyorsunuz değil mi sevgili kardeşlerim? İşte sizler insan olarak yaratıldınız. Bu şerefe layıksınız. Allah'a sadece insan olarak yaratıldığınız için bile ne kadar çok hamdesiniz, şükresiniz azdır. Ve karşılıksız bir bağış. Sadece bir dilek, "Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum." Karşılığı mı? Üçüncü kat cennet. Karşılığı mı? Dünya mutluluğunun %51'i. Garanti edilmiş. Hiç kimse bunun istisnası değil. Bir insan olmayacak kötülükleri yapmış olsun. Eğer bir gün Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala onun günahlarını örtüyor. Ve ona furkanlar veriyor. Günahlarını örtmek çok önemli değil mi sevgili kardeşlerim? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Ey amel olanlar" diyor, "Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün ve size furkanlar versin." Burada günahların örtülmesi son derece önemli. Neden? Kişinin A kadar günahı var. Günahların hepsi örtülüyor. Örtülünce o kişinin günahları sıfır. Bir insanın cennete girebilmesi sevaplarının günahlarından fazla olmasına bağlı. Günahları sıfırlandığına göre o kişinin sıfır derece kazanma, hiçbir derece kazanmaması hiçbir şekilde mümkün değil. Bu dünya hayatını yaşayan herkes mutlaka bir takım olaylar sebebiyle
derecat kazanır. Kazanmaması mümkün değildir. Öyleyse bu kişi mutlaka günahları sıfırlandığı için Allah'ın cennetine girecektir. Öbür taraftan Allah'a mülaki olmayı inkar eden bir insan amelleri boşa gittiği için Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesine göre Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insanın amelleri boşa gider. Yani amelleri sebebiyle kazandığı bütün dereceler yok olur. İşte bu kişi cehenneme girmeye mahkumdur. Çünkü amelleri heba olmuştur. Mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazladır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bizlere bu hakikatleri öğretmiş. Hep bizler için Allah Teala bir hiç sebebiyle sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye o kişinin bütün günahlarını örtüyor Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince. Bütün günahların örtülmesi demek, günahının sıfırlanması demek. Derecat kazanmaması mümkün olmadığına göre o kişinin gideceği yer mutlak bir surette Allah'ın cennetidir. Sonsuza kadar bu kişi cennetin gökleri çatlayıncaya kadar sonsuza kadar kıyametten sonra cennette yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Bir mutluluk sohbeti. Görüyorsunuz ki Allah Teala sizleri mutlu etmek için her zaman hazır. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Ruhunuzu hayattayken Allah'a mülaki kılmayı, ilka etmeyi yani ulaştırmayı dileyin. Dileyin ki Allah Teala verdiği sözü gerçekleştirsin. Çünkü kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Allah Teala tüm insanları sever.

Allah Teala Allahu veliyyüllezine amenu diyor. Yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amen olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Amen olmaksa bir dileğin sahibi olmak, Allah'a ruhu ulaştırmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah hepinizi çok seviyor. Sadece istediği bir tek şey var hepinizden. Bütün insanlar buna dahildir. Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Bir tek dilekleriyle o kişileri üçüncü kat cennete ve dünya mutluluğun yarısına ulaştırmayı tekefül eder. Buna kefildir, mutlaka gerçekleştirir. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepiniz için Allah-u Teala'nın emrettiği temel husus mutlu olmaktır. İstiyor ki insan adı verilen ruhundan üfürdüğü o mahlukun mutlu olarak başkalarını da mutlu etmesini. Aslında mutluluğun en kolay yolu başkalarını mutlu etmektir. Çünkü Allah'ın kanunu başkalarına ne kadar mutluluk verebilirseniz, o mutluluğu veren kişi sıfatıyla sizin de aynı mutluluğu aynı seviyede yaşamanız. Böylece ne oluyor? Hem başka birisini mutlu eden kişi böyle bir hedefi gerçekleştirmiş oluyor, bir başkasını mutlu kılıyor. Ama hem de ona verdiği mutluluk kadar kendisi de mutlu oluyor. İşte bu muhtevada sevgili kardeşlerimiz, insanlar mutluluğu yaşıyorlar. Sevgisiz bir mutluluk mümkün değildir. Sevgi yoksa mutluluk adı verilen müessese oluşmaz. Allah Teala'nın kanunu severseniz sevilirsiniz tarzında. Severseniz sevilirsiniz. Nefret ederseniz sizden de nefret ederler. Bu dizayn içerisinde sevgili kardeşlerimiz, insanların mutlu olması bizim hedefimiz olmalıdır. İnsanları mutlu etmek, onlara mutluluk verdikçe biz kendimizin de mutlu olduğunu yaşayıp bunu kendimize ispat ettiğimiz noktadan itibaren görüş açımız yeni bir muhteva kazanacaktır. Artık biz de başkalarını mutlu ederek mutlu olmanın şartlarını öğrenmiş olacağız ve bunun tatbikatına gireceğiz. İşte bu öğreti üzerine sizlere hep bunları anlatmaya çalışıyoruz. Severseniz sevilirsiniz. Nefret ederseniz sizden de nefret edilir. Öyleyse madem ki sevgi yolu iki tarafı birbirine yaklaştıran tek yol, o zaman yapmamız lazım gelen şey sevmek değil mi sevgili kardeşlerim? Biz seveceğiz. O zaman sevdiğimizi ispat ettiğimiz insanlar da bizi sevecekler. Nefret eden bir insandan genel statü içinde normal şartlarda nefret edilir. Ama seven de sevilir. Öyleyse bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey sevmektir. Bu statü tarafların ikisi de birbirini seviyorsa ulaşılan güzel bir merhaleyi ifade eder. Ama sevgili kardeşlerim, etraflardan birisi seviyor,
diğeri onu sevmiyorsa sevgiye karşılık bir sevgi oluşmuyorsa o zaman ne olur? O zaman taraflardan birisi sever ve karşılığını alamasa bile bu sevgi ona pozitif bir dünya hayatını yaşatabilecektir. İnsanlar sevmeyi öğrenmedikçe mutluluk adı verilen o muhteşem hedefe ulaşamazlar. Sevgisiz bir dünya hiç kimseyi mutluluğa ulaştıramaz. Bu sebeple Allah-u Teala'nın ifadesi, seviniz, nefret etmeyiniz. Sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz şeklinde. Hem başkalarına yaptığımız tavsiyeler, onlara gösterdiğimiz yol, sevmek ve sevilmek üzerine kurulacaktır. Hem de insanlar bunu yaptıkça, gerçekleştirdikçe, gerçek anlamda mutlu olduklarını görecekler ve ne iyi etmişiz de bu tavsiyeyi yerine getirmişiz, başkalarını mutlu etmişiz, onlar da bizi mutlu etmişler. Bu tarzda bir düşünce kişiyi kaplayacaktır. Ve yolun doğrusu da budur. Bu sebebe dayalı olarak Allah Teala seviniz diyor, sevdiriniz. Nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz diyor. Allah böyle söylüyor. Şeytan da bütün gücüyle insanları birbirine düşürmeye çalışır. En ufak bir yanlış yapılsa A tarafından B'ye, bunu hemen şeytan zarar gören tarafı ötekinin üzerine saldırtmak için bir vasıta telakki eder. Ve hemen harekete geçer. O zarar gören tarafın kafasını bulandırmaya çalışır. Karşı çıksın, intikam alsın da aralarındaki savaş devam etsin diye. Sevgili kardeşlerim, bunu değerlendirdiğimiz zaman şeytanın nasıl kurnaz bir davranış biçimleri dizisi takip ettiğini görüyoruz. İstediği bir tek şey var, tek bir şey. Herkes birbirine düşman olsun. Herkes Allah'tan uzaklaşsın. Herkes şeytana yaklaşsın. Herkes birbirine düşman olsun. Bu başlangıç hedeflerinin arkası onların mutsuz olmasıdır. Mutsuzluk Allah'ın dostları için geçerli bir hüviyet taşımaz. Onlar severler. Karşılıksız severler. Sevdikleri için de mutludurlar. Hem kendilerini sevenleri severler, hem de sevmeyenleri, onları da severler. İşlerindeki sevgi onları mutlu eder. Bütün insanlar için mutluluğun en kolay, en kestirme yolu başkalarını mutlu etmektir. Allah'ın kanunu nedir? Bir insan bir başkasına ne kadar mutluluk ulaştırabilirse, onu hangi ölçüde mutlu edebilirse, aynı mutluluğu, aynı seviyede bir mutluluğu Allah da ona yaşatır. Yani karşısındakini mutlu eden kişiye
yaşatır. O zaman hepimizin elinde çok büyük bir imkan var demektir sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için bu Allah-u Teala'nın bir lütfu keremidir. İkramıdır. Hediyesidir. Seviniz diyor. Sevdiriniz diyor. Biz kendimizi sevdiğimiz zaman, başka insanları sevdiğimiz zaman bundan mutluluk duyarız. Nefret ettiğimiz zamansa mutluluk duymamız söz konusu değildir. Nefret eden bir insan mutluluğu yaşayamaz. Yani o nefret ettiği kişiyle beraber olduğu süre içinde mutluluğu yaşayamaz. Peki ne yapılması lazım? Yapılması lazım gelen şey son derece açık sevgili kardeşlerim. Bunun anahtarı sevgidir. Eğer severseniz, sevilirsiniz ve başkaları tarafından sevilmeniz sizi mutlu eder. Siz onu severek onu mutlu etmişsinizdir. Sevginizi ishar ederek, açıkta dizayn ederek, etrafınızdaki insanların bunu, sizin onlara karşı olan sevginizi anlamasını, idrak etmesini temin ederek, siz onları severseniz, onlardan da size karşı sevginin döndüğünü, geri döndüğünü, size ulaştığını hissedeceksiniz. Öyleyse, başkaları bizi sevse de onları sevmek, başkaları bizi sevmese de onları sevmek şiarımız olmalıdır. Hedefimiz olmalıdır. Başlangıçta belki bizim de vaktiyle onları sevmediğimiz insanları sevmeye başlamamız, sevmeyi başarmamız bizi mutlu etse de öbür tarafı, karşı tarafı belki istenilen seviyede bize mutluluk taşır bir hale getirmeyebilir. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Bir anda gerçekleşemez. Ama biz devam edersek, karşı taraftan negatif sinyaller de alsak, devam edersek ki pozitif sinyallerde zaten devam etmememiz mümkün değildir. Neyi yakalarız? Mutluluğu ucundan yakalarız. Demek ki mutlulukla sevgi paralel bir seyir takip ediyor. Mutsuzlukla da nefret paralel bir seyir takip ediyor. İnsanlar birbirlerine düşman oluyorlar. Taraflardan birinin diğer tarafa yaptığı bir yanlış davranış karşı tarafı kızdırıyor, huzursuz ediyor. Onlar da nefslerinin afetlerine uyarak intikam almaya çalışıyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir intikam alma söz konusuysa, insanlar için huzursuzluk, mutsuzluk mutlaka devreye girecektir. Niçin sevgili kardeşlerim? İnsanları mutlu ederek, bu mutluluğun arkasından mutlaka mutlu eden kişinin de mutlu olması Allah-u Teala tarafından garanti ediliyorsa, neden biz başkalarını üzelim de hem onları mutsuz edelim, hem de onlara verdiğimiz mutsuzluk sebebiyle, onlara yaşattığımız mutsuzluk sebebiyle biz de huzursuz olalım. Neden?
Bu akılcı bir davranış sayılabilir mi normal ölçülerde? Öyleyse hedefimizin mutluluk olduğunu, bunun en kolay, en kestirme yolunun, en güzel yolunun aynı zamanda başkalarını mutlu etmek olduğunu yeterli boyutta idrak edebilirsek, hem kendimiz bunu tatbik edip daimi mutluluğu yakalarız, hem de etrafımızdaki insanlara güzel örnek oluruz. Onlar bizim davranış biçimlerine bakarak bizden örnek alabilirler. Hem de bizim etrafımıza saçtığımız mutluluk onların da mutlu olmalarını sağlar. Öyleyse hepimiz için Allah Teala bir yol açmış. Yapmamız lazım gelen şey son derece kolay. Sadece bir tek kelime sevmek. Sevgili kardeşlerim, seversek mutluluğu yaşarız. Bütün insanlar için Allah Teala'nın hedef gösterdiği şey budur. İster ki herkes mutlu olsun. İster ki A'nın B'ye ulaştırdığı mutluluğun karşılığını B de A'ya onu mutlu ederek geri döndürsün. Ulaştırsın. Peki bu ne ifade eder? A'nın B'yi sevmesi B'yi mutlu edecektir. B'nin A'yı sevmesi A'yı mutlu edecektir. Ama aynı zamanda A'ya güzel davranan B bunun mutluluğunu yaşayacaktır. B'ye güzel davranan A da bunun mutluluğunu yaşayacaktır. Kalp kalbe karşıdır. Neden birbirine nefret eden insanlardan olalım ki sevgili kardeşlerimiz? Neden Allah'ın bize verdiği böyle bir imkanı başkalarını mutlu ederek mutlu etmek imkanını kaçıralım da hem karşımızdaki insanı mutsuz ederim, hem de onu mutsuz ettiğimiz için biz de mutsuz olalım. Neden? İşte Allah Teala'nın hepimize emrettiği şey, sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşamak. Bunu her zaman başarabiliriz sevgili kardeşlerim. Başkalarının yaptığı yanlış davranışlar bizi hemen öfkeye, daha arkasından da nefrete taşıyamamalı. Buna müsaade etmemeliyiz. İnsanları sevmeliyiz. Onları mutlu etmek şiarımız, hedefimiz olmalı. Onları mutlu ettiğimiz zaman bizim hissettiğimiz, onları mutlu etmemiz sebebiyle hissettiğimiz mutluluk topun bizde olduğunu gösteriyor. Top her zaman bizlerde. Şeytanın insanlar üzerindeki en büyük üç kağıtçılığı onlar seni sevsin de sen o zaman onları sev tarzındaki tavsiyeleridir.

Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için hedef tek bir hedeftir. Bir tek hedef. Başkalarını mutlu etmek. İşte şeytan bunu bozmak için her insanın başkalarını mutsuz etmesi için elinden gelen her şeyi her zaman yapacaktır. Öyleyse şeytanın hilesini etrafımızdaki insanlara anlatmalıyız sevgili kardeşlerim. Onun gayesinin başkalarını birbirine düşürerek, onları birbirine düşman ederek kötü davranmalarını temin etmek ve böylece onları huzursuz etmek olduğunu en açık şekilde herkese ispat etmeliyiz. Her olay bir ispat vasıtası olarak bize imkan oluşturacaktır. Her an etrafımızda bir takım insanların bir başkasını rahatsız ettiğini görmemiz mümkün. Bunların hepsini bir örnek ittihaz ederek bu örneğin insanları mutlu değil, mutsuz ettiğini açık bir şekilde ispat etmeliyiz. Ve biz onlara olan güzel davranışlarımızla, onları mutlu eden davranışlarımızla Allah yolundaki bir insanın temel görevinin başkalarını rahatsız etmemek olduğunu, mutlu etmek olduğunu onlara her vesileyle ispatlamış oluruz. İşte biz sadece aman başkalarına yardım edin, hizmet edin, onları mutlu edin diyen ama aynı zamanda etrafımızdaki insanlara mutsuzluk ulaştıran birisi olursak bu gayretimiz semere verir mi sevgili kardeşlerim? Böyle bir şey mümkün olmaz. Burada hepimizin üzerine düşen bir görev var. Sevgili kardeşlerim, sizler devrin imamının etrafındaki birinci dairesiniz. Öyleyse bu birinci daire kendisine düşen görevi en güzel şekilde yapmalıdır ki başkalarına örnek olsun. Bunun için yapmanız lazım gelen şey son derece basit. Sevmek. Severseniz sevdiğinize hep en güzel şekilde davranırsınız. Severseniz sevdiğinizi mutlu etmeye çalışırsınız. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Seven insan sevdiğini mutlu etmek ister. Nefret eden de nefret ettiğini huzursuz etmek ister. Öyleyse Allah Teala elimize çok sağlam bir imkan vermiş. Başkalarını mutlu etmek imkanı, başkalarını severek gerçekleştirebileceğimiz böyle bir imkan kullanmak, o mutlu ettiğimiz kişinin de bize bizi mutlu edecek standartlarda cevap vermesini oluşturmak istikametindeki en büyük etkendir. Öyleyse ne yapmamız lazım? Bu etkeni kullanmalıyız. Karşımızdaki insanı mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Başarsak da, başaramasak da biz mutlu oluruz. Çünkü gayemiz onu mutlu etmekti ve mutlu etmenin bütün standartlarını o istikamette kullanmış olduk. Sevgili kardeşlerim, hal böyleyse
etrafımızdaki insanları mutlu etmememiz mümkün değildir. Onlar da insan. Öyleyse en güzel standartlarda mutlu olmaya biz onları ulaştırabiliriz. Onlar da bu gayretimizin neticesinde yaşadıkları mutluluğu mutlaka onlar yaşadığı için bileceklerdir, hissedeceklerdir, yaşayacaklardır. Ve onların da bize davranışları eğer o güne kadar kötüyse o günden itibaren mutlaka bir değişme çizgisi takip edecektir. Sevgili kardeşlerim, neden başkalarını mutlu etmek ve onları mutlu ettiğimiz için bizim mutlu olmamız söz konusuyken neden başkalarını mutsuz edelim de onları mutsuz ettiğimiz için biz de mutsuzluğu yaşayalım? Neden? Eşyanın tabiatına uygun olan davranış biçimi başkalarını mutlu etmek değil mi o zaman sevgili kardeşlerim? O zaman etrafımızdaki her kişi bizi mutlu edecek bir hazinedir. Biz onları mutlu etmek istikametinde elimizden gelen gayreti sarf edersek, çoğu zaman da bunda başarı kazandığımızı görürsek, onların mutluluğu sebebiyle biz mutlu olmaz mıyız? O zaman bütün insanlar etrafımızdaki her birisi bizim mutluluk ağacımız. Bizim mutluluğumuza imkan veren bir vasıta. Hedefimiz her zaman etrafımızdaki insanları mutlu etmek olmalı sevgili kardeşlerim. Bunu hangi ölçüde başarabilirsek onlardan da bize aynı ölçüde bizi mutlu edecek davranışlar geri döner. Öyleyse nefsimizin kin, öfke, nefret gibi negatif afetlerine asla imkan tanımamalıyız. Nefsimizdeki afetler sebebiyle bize bu istikamette talepler ulaşsa onları içimize gömerek asla tatbik etmeyerek şeytanın bacaklarını kırabiliriz. O elinden geldiği kadar bizi başkalarını mutsuz etmeye yöneltmek istese de bunu yapmamayı başarırsak şeytanı şişiririz sevgili kardeşlerim. O büyük bir öfkeyle bizi yanıltmak için elinden gelen bütün gayreti gösterecektir. Her geçen gün üzerimizdeki tesirini çoğaltmaya çalışacaktır, negatif tesirini. Ama biz Allah'ın gözlükleriyle Allah'ın bize verdiği o mutluluğu yaşatan gözlükleriyle olaylara baktığımız zaman şeytanın üzerimizdeki tesirini yok etmiş oluruz. O zaman iblis fena halde içerler bu işe. Ama yapabileceği fazla bir şey yoktur. Bütün gayretiyle bizi huzursuz etmeye çalışacaktır. Ama bunu her geçen gün daha az başardığını görecektir. Biz Allah yolundaysak kendimizi başka insanları mutlu etmeye adamışsak, onları mutlu etmek yani şiarımız olmuşsa, hedefimiz olmuşsa, bütün gayretimizde buna çalışıyorsak, şeytanın elindeki imkan
adım adım azalacaktır. Sevgili kardeşlerim, işte o zaman her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor diye rahat rahat gönlümüzü göğsümüzü gererek konuşabiliriz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Niçin öyle? Biz başkalarını mutlu etmeye çalışmışız ve başarmışız. Başkasına verdiğiniz her mutluluğun karşılığını Allah-u Teala herkese mutlaka yaşatır. O zaman elimizde çok büyük bir imkan yok mu sevgili kardeşlerim? Birçok insan etrafımızda her zaman var, herkesin etrafında vardır. 10 kişinin her birine A kadar mutluluk verirseniz, siz 10 A kadar mutluluk yaşarsınız. Ne kadar geniş, ne kadar güzel bir imkan. Sevgili kardeşlerim, işte insanları mutlu etmek ve her birine verdiğimiz mutluluğun karşılığını yaşamak suretiyle dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olmak imkanı hepimizin elinde. Niçin düşmanlık? Niçin onlar bize yanlış davrandılar diye bizim de onlara yanlış davranmak mecburiyetini hissetmemiz ve bunu gerçekleştirmemiz? Niçin? İntikam almak için mi? Bu nefsimizin bir afeti değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın istediği ne? Kötülüğe karşı da iyilik. Herkes iyiliğe karşılık iyi davranışı normal standartlarda sergiler. Bu normal bir olaydır. Ama herkes kendisine kötü davranan kişiye, kendisine kötülük yapan bir kişiye iyi davranamaz. İşte Allah Teala hepinizden bunu yapabilmenizi istiyor. O kişiyi eğer Allah'a yaklaştırmak istiyorsak, o kişiyi eğer bize kötü davranmasına rağmen cehennemden kurtarmayı istiyorsak, bunları anlatmalıyız ona. Ve bir defa denemesini rica etmeliyiz. Sana kötülük eden bir falancadan bahsediyorsun. Sana kötülük etmiş. Tamam. Sen de bugüne kadar ona hep intikam almak sadedinde kötü davrandın. Şimdi ben sana diyorum ki eline geçen onunla beraber olduğun her noktada sen ona karşı en güzel davranışları sergilemeye çalış. Bu sana nefsinin afetleri sebebiyle mutlaka çok ağır gelecektir. Ama başardığın gün zaferi kazanmış olduğunu göreceksin. Çünkü senin kötü davranışlarına bir defa, iki defa, üç defa, dört defa kötü davranışlarını devam ettirerek yürüyen kişi yavaş yavaş yaptığının yanlış bir davranış olduğunu içindeki, kendi içindeki hislerle anlayacaktır. O kişi o güne kadar size karşı kötü davranıyordu. Ama bir güzel davranışında içinde çok ayrı bir hissin oluştuğunu gördü. Mutluluk. Size iyilik yapan bir kişiye

denizleri sevenleri eşyanın tabiatına uygun olarak zaten seversiniz. Tamam. Ama biz sizden daha ötesini istiyoruz. Sizi sevmeyenleri de sevmek. Başarmaya çalışırsanız başarabileceğinizi hepiniz göreceksiniz. Ama bu görüş sizi mutluluğa götürecek sevgili kardeşlerim. Öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki siz iyiliğe iyilik eden birisi olmanın ötesine geçmişsiniz. Siz size kötülük edenlere de iyilik etmeye başlamışsınız. Ve arkasından duyduğunuz o derin haz, o derin mutluluk sizi artık değişmez bir standarda doğru götürür olmuş. Nedir o standart? Kötülük yapanlara da iyilik etmek suretiyle o büyük hazzı yaşamak. O zaman aynı şarkıyı söyleyeceğiz sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Bize bunu sorduğunuz zaman biz size diyeceğiz ki Allah Allah bize de öyle geliyor. Gerçekten çok güzel bir şey yapmışsın sevgili kardeşim. İşte yapmamız lazım gelen buydu. Onun bize yaptığı o bahsettiğin kötü davranışa karşı bizim ona karşı gösterdiğimiz onu mutlu edecek olan davranış onu bize onun elinde olmayarak yaklaştıracaktır. Nefsinin afetleri ne derse desin, iç dünyasında o kişi bize karşı bir sevgi beslemeye o noktadan itibaren başlar. Hele ondan sonraki olaylar bizim onu sevdiğimizi ve ona o günden itibaren asla kötü davranmayacağımızı her seferinde ispat ederse onun elindeki bütün imkanları almış olursunuz. Siz onu zaten seviyorsunuz. Zaten onu mutlu etmek için yaşıyorsunuz. Ama adım adım o da sizi sevmeye ve o da sizi mutlu etmek istikametinde bir istikamet kazanmaya başlar. O zaman aynı şarkıyı söyleriz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, ne var ki şu dünyada başkaları bize kötü davranıyor diye biz de onlara kötü davranalım da onların seviyesine düşelim. O şeytanın tesiri altında bunu yapmıştır. Başka bir çözüm yok. Hep başka insanlara kötülük ettiren faktör şeytandır. Ama başka insanlara güzel davrandıran Allah'tır. Allah ister ki herkesi mutlu edelim de onların her birine verdiğimiz mutluluk kadar mutluluğu biz de yaşayalım. Ne demek bu? 10 kişiye her birine A kadar mutluluk vermiş olsak 10 A kadar biz mutlu oluruz sevgili kardeşlerim. Onların her biri 1 A kadar mutlu olurken onların her birine A kadar mutluluk veren biz 10 A kadar mutlu oluruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Bu sevmek öylesine güzel bir şey ki sevgili kardeşlerim. Sizleri çok ama çok sevdiğimizi belirtmeden bu konuşmamızı kapatamayız. İçimizden gelen his bu. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Biliyoruz ki siz de başkalarını her geçen gün biraz daha seveceksiniz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Türk milleti, Türkiye ekonomik tarihinin en kara günlerini yaşamaktadır. Ekonomisi çöktürülmüş bir ülkede yaşıyoruz. Türkiye bundan 6-7 yıl evvel iç ve dış borçları toplamı gayri safi milli hasılasının %17'si çevresinde olan bir ülkeydi. Bugün borç yükü gayri safi milli hasılasının %150'sini aşmış durumda. Bir çığ gibi borçlar büyüyor. Ve Türkiye bu borçlarını ödeyebilecek olan imkanların sahibi değil. Ekonomi her açıdan çözümsüz bir aşağı gidişin, yokluğa gidişin içerisinde. Çözümsüz kelimesini kullanmamızın arkasında bugüne kadar alınan tedbirlerin yanlışlığı, ekonomi politikasının ülke ekonomisini bilmeyen ellerde felakete götürülmesi söz konusu. Sebep Türkiye'nin dışarının iştahını kabartacak olan servetlere sahip olması. Diyorlar ki Türkiye Türklere bırakılmayacak kadar zengin bir ülkedir. Gerçekten Türkiye bir petrol denizinin üzerinde bulunmaktadır. Türkiye dünyanın en zengin bor madenlerinin sahibidir. Fırat Nehri'nin yataklarında geniş ölçekli altın damarları söz konusudur. Türkiye sadece akarsularında akan potansiyeli itibariyle bütün ihtiyacını nehirlerden karşılayabilecek olan bir özelliğin sahibidir. Dünyanın en ucuz elektrik enerjisi.

0: şu anda Türkiye potansiyel olarak enerjisinin, hidrolik enerjisinin sadece %4'ünü kullanabilmektedir. Dış sömürücüler Türkiye'yi bir sömürge haline getirmek isteyenler bu tahribatı açık ve kesin bir şekilde hedefli olarak gerçekleştirmişlerdir. Son yılların tahribatından sonra ortaya çıkan tabloya beraberce baktığımız zaman bir faciayı gözlemliyoruz. Türkiye'de son 6-7 yıl içerisinde 2,5 milyon insan işinden atılmıştır. İşsizdir. Türkiye'de bu devre içerisinde binden fazla üretken işletme kapatılmıştır. İki buçuk milyon insan işsizse ortalama 4 kişilik bir aile dizaynı içerisinde Türkiye'de 10 milyon insan evine ekmek götüremeyecek durumdadır. Sevgili kardeşlerim, arkasında sadece bu ülkeyi bir sömürge haline getirmek isteyen bir zihniyet yatmaktadır. Ne yazık ki ülkemizde de onlarla işbirliği halinde olan ciddi bir kesim, hatırı sayılır bir kesim mevcuttur. Ve kilit noktalarında genel anlamda onlar duruma bugüne kadar hakimdiler. Bir taraftan bürokratik engeller, işletmelerin kapatılmasına sebebiyet verirken, aynı zamanda yeni yatırımların vücut bulmaması için aynı bürokratik çevre ciddi bir rezistans göstermiştir. Ve yerli yatırımcılara gösterilen onca engelden sonra bu ülkede isim yapmış birçok müteşebbis ülkemizi, Türk müteşebbisi, dürüst insanlar bu ülkeye hizmet etmiş, bu ülkede para kazanmış imkan bulsalar, bu ülkede yatırım yapabilecek olan birçok insan ülkeyi terk etmek mecburiyetinde bırakılmıştır. İsimler herkese biliniyor. Hangi açıdan ekonomiye bakarsanız yürekler acısı bir tabloyla karşılaşıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Türkiye'deki 81 banka 41 bankaya düşürülmüştür son yıllarda. Ve bu noktada yabancı sermaye ile çalışan bankaların sayısı 41 taneden 22'sidir. Yerli bankaların sayısı böylece 19'a düşüyor. Yani Türkiye'de, bu ülkede yabancı bankaların sayısı yerli bankaların sayısından artık daha fazla. Sevgili kardeşlerim, probleme adım adım yaklaşalım. Belki birçok kişi ne olur yabancı bankaların Türkiye'de yerli bankalardan fazla olması globalleşen bir dünyada yanlış bir şey değildir diye düşünenler var. Öyle mi zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Türkiye kalkınmasını kendi kaynaklarıyla, hareket halindeki fonlarıyla yapabilecek olan bir ülkedir. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Türkiye bankalar sisteminden ekonomiye, ekonomiden de bankalar sisteminde her gün bir hareket oluşmaktadır. Bankalar sisteminden ekonomiye bir para akımı ve aynı gün tekrar bankalara dönen bir para akımı. Bankalardan gelen ve tekrar bankalar sistemine geri dönen bu paralara baktığımız zaman hiçbir devrede aradaki fark %1'e ulaşmıyor. Başka bir ifadeyle ne kadar para ekonomiden bankalar sistemine girerse bankalar sisteminden ekonomiye aynı miktarda para geri dönüyor. Sabah başlayan bankalardan para çıkışı akşama kadar devam ediyor. Ama gün boyunca da el değiştiren paraların dönüş yeri tekrar bankalar sistemi. Sevgili kardeşlerim, likit mekanizma adındaki bu ekonomik işlev Türkiye'de her 3 günde bir tedavüldeki para kadar bir miktarı temsil eder. Yani Türkiye bankalar sistemi ekonomiye her ay tedavül hacminin 10 katı kadar para enjekte eder. Ve tekrar bu parayı bankalar sistemine ekonomi girilir. Yani senede sadece bankalar sistemiyle paranın devir hızı 120'dir. Peki yani ne olacak mı deniyor birçok kişi tarafından. Onlara şunu söylüyoruz. Bu çekilen paraların %80'i mevduat çekilmeleri, %10'u krediler, %6'sı bankalara faydasız alanlara giden paralar, %4'ü de bankaların masrafları. Sevgili kardeşlerim, bu hareket halindeki fonlardan sadece %5'i tüketim harcamalarında kullanılmakta olan bu paraların sadece %5'i yatırımlarda kullanılabildiği an Türkiye yatırım patlaması olan devirlerdeki üst seviyedeki gayri safi milli hasılaya karşın yatırım oranının daha da ötesine geçebilir. Türkiye biliyorsunuz ki bir yatırım patlaması geçirmiştir. Türkiye'nin yatırım şantiyesi olduğu günleri yaşadık. GAP projesi de bu konuda bir kilometre taşıydı. O devirlerde bu yatırım seferberliğinin içinde olan birisi olarak konuşuyoruz. Bir eski devlet planlama teşkilatı uzmanı. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğimiz gerçekler hep araştırmalara dayalıdır. Orada devlet planlama teşkilatında bize ait 27 tane araştırma mevcuttur. Bunlardan bir tanesi likit mekanizma adını taşır ki ülkedeki paranın nabız atışını oradan rahatlıkla yakalamak söz konusudur. Bu hareket halindeki fonların dedik ki sadece %5'ini kullanmak suretiyle gayri safi milli hasılaya göre en büyük yatırım oranını tutturduğumuz o yıllardaki yatırım hacminin daha ötesine Türkiye'ye geçebilir. Peki ne oluyor? Niçin geçemiyor? Bütün çekilen paralar tüketim harcamalarında kullanılıyor. Şimdi beraberce çözümü düşünelim sevgili kardeşlerim. Nasıl bir çözüm? Türkiye kalkınmasını gerçekleştirecek olan hareket halindeki fonların sahibidir. Bunun gerçekleşebilmesi bankalar sisteminin konuya vatanına olan borcunu ödeyecek bir sadakatte yaklaşmasıyla mümkündür. Yaraların sarılması lazım gelen devrede ne yapılması gerekir? Bankalar sistemi bunca yıl Türkiye'de yatırım yapmış, isim yapmış, vergi kaçırmamış, çok sayıda dürüst iş adamı, dürüst müteşebbis barındırır. Sermaye yetersizliği sebebiyle harekat alanında bulunamayan bu vasıftaki insanların sermayelerinin bankalar tarafından da diye o kadar katılımıyla yeni üretken yatırımların devreye girmesi mümkün olmalıdır. Bu bankalar sisteminin bu ülkeye borçlu olduklarının kabulüyle gerçekleşebilen bir tatbikat oluşturabilir. Kredi bu konunun çözümü değildir. Ne zaman Türkiye'deki bankalar üretken yatırım şirketleriyle bir ortaklık stratejisine girerlerse ve ekonomiden hareket halindeki fonlar aynı gün bankaya dönmeden önce tüketim harcamalarında kullanılan kesimin sadece %5'i yatırım harcamalarında kullanılırsa ve bankalar ortak sıfatıyla devreye girerlerse bu konunun çözümü rahatlıkla mümkündür. Japon kalkınmasının temelinde bu vardır. Ben kalırkandaki bir madde, hiçbir kuruluş, finans kuruluşu yatırımlara %5'ten fazla ortak olamaz kaydı. Japon finans kurumlarının %5'in altındaki rakamlarla çok sayıda üretken yatırım oluşturmasını engelleyemedi. Bugün Japonya bir ekonomik devse, arkasında vatanlarını seven, ülkelerine ellerindeki imkanlarla hizmet eden Japon finans sistemine borçludur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Türk bankacıları Japon bankacıları kadar vatansever değil midir? Bunu kabul etmek istemiyoruz. Türkiye ekonomik kalkınmasını yaparken hiçbir yabancı kaynağa ihtiyaç yoktur. Sadece bankacılarımızın ve yatırımcılarımızın anlayış göstermesi gerekir. Ve eğer Türkiye bankacıları 1989 yılında Devlet Planlama Teşkilatı'nda verdiğimiz o konferansta söylediklerimizi o gün kabul edebilseydi, Türkiye bu feci duruma düşmezdi. Bankaların genel müdür muavini ve genel müdür seviyesinde bir toplantı yapmıştık Devlet Planlama Teşkilatı'na, bir konferans vermiştik ve bunları anlatmıştık. Likit mekanizmayı anlatmıştık. Hareket halindeki fonları anlatmıştık. Ve çözümün bununla sağlanabileceğini anlatmıştık. Haklı mıydık? Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki İstanbul Sanayi Odası her yıl 500 en büyük firmanın, son yıllarda da ikinci bir 500, onlardan daha biraz ufak olan gene en büyük firmaların bilançolarını yayınlar. 10 yıllar boyu bunu yapar. Şimdi burada bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. O 500 tane firmadan bir kısmını beraberce ortaya koyalım. Geri kalanları devre dışı bırakalım. Ve sadece sermayelerinden daha fazla borçlanan şirketleri ele alalım. Bu şirketlerin bir kısmı kar etmiştir. Yani eğer sermayelerinin %50'sini bankalar vermiş olsaydı, bugünkü durumdan daha karlı mı olurdu? Evet. Çünkü firma bankalara olan faiz borcunu ödemiş. Görünüyor bilançosunda. Banka faizden alması lazım gelen miktarı almış. Ama onun ötesinde firma büyük oranda kar sahibi. Eğer banka kredi vermek yerine o firmalara ortaklık standardında girmiş olsaydı, idare meclislerinde banka yetkilileri de yer alsaydı, o zaman banka sadece faizdeki kesime değil, faiz olarak aldığı kesime değil, kardan da %50'sine sahip olacaktı. Faiz de karın içinde olacaktı ve karın faizin ötesindeki kesimine de %50'sine banka sahip olacaktı. Öyleyse bankalar böyle bir tatbikatta zararlı değil, faydalı unsurlar oluyorlar. Yani kendilerine böyle bir tatbikat zarar getirmiyor, tam aksine beklediklerinden daha karlı bir yatırımcı hüviyetine giriyor bankalar. O zaman özel bankaların bir nevi yatırım bankacılığı hüviyeti oluşuyor. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Eğer banka bu konuda dikkatli olabilirse, bir başka yerden daha gelir sağlayabilir. Biliyorsunuz ki her yatırımcı kuruluş teşekkür ederken onların lokomotifleri vardır. 4-5 kişi başı çeker, bunlar kuruluşun esasını hazırlarlar ve adım adım yürürler yollarında. Sonra ne olur? Bu kişiler distribütör firmayı kurarlar. Bu lokomotifler ve fabrikanın kurulan sistemin bütün ürünleri ilk etapta onlara satılır. Ve onlar da satın aldıkları malı dağıtırlar. Tabiatıyla bundan da ayrı bir kar sağlarlar. İşte ortak hüviyetinde giren bankalar eğer aynı zamanda bu distribütör firmaların da %50 ortağı olurlarsa ki başlangıçta iştirak ederken bu bir şart olarak koşulabilir ve koşulmuştur, başarıya da ulaşılmıştır. O zaman bankaların karı üst seviye olur. Peki bugün Türkiye'de bankacılığın durumu ne? Bankaların büyük kısmı artık ellerindeki fonları yatırımlara, kredilere vermiyor. Bunun büyük miktarı hazine bonolarına gidiyor. Ve Türkiye'de ne yazık ki bir rantiye sınıfı oluşmuş durumdadır. Ve yatırımlarda kullanılması lazım gelen fonlar yatırım dışında sadece faiz getirici fonksiyonlara yöneltilmiştir. Çöküşün sebeplerinin önemli bir tanesi de ne yazık ki budur. Sevgili kardeşlerim, bunu matematik olarak ispat etmek zor değil. Eğer bakarsanız o bilançolara, bunu net olarak hepiniz göreceksiniz. Öyleyse Türkiye'de böyle bir hususun gerçekleşmesi ülkeye ne kazandırır? En büyük ölçekte yatırım kazandırır. Önemli mi sevgili kardeşlerim? Düşünemeyeceğiniz kadar önemli. Neden önemli? Çünkü Türkiye bir refah ülkesi olmak yolunda yürürken yürüyüşünü tersine çevirmiş ve bir fakr-ı zaruret ülkesi olma noktasına gelmemiştir, getirilmiştir. Sevgili kardeşlerim, nasıl başardılar? Çok basit. Bir misal vermek istiyorum sevgili kardeşlerim. Diyelim ki iki tane ülke var. İki ülkede de aynı sayıda işçi çalışıyor. Ve işçilerin maliyetteki parçası diyelim ki %25. Bu rakamın çevresindedir zaten genellikle işçi maliyetleri. Maliyetteki işçilik payı %25 diyelim. Ama aynı sayıda işçi çalıştıran bu ülkelerden bir tanesi yüksek teknoloji kullanıyor. Ve ötekinin 10 katı üretim yapıyor. Ne olur? O 10 kat üretim yapan ülkedeki her işçinin eline ortalama diğer ülkedeki işçinin eline geçen paranın stabil parayla, reel parayla tam 10 katı geçer. İşte bu refah devletidir. Diğeri de bizim ülkemizin olduğu fakr-ı zaruret devletidir. Öyleyse refah devleti olabiliriz. Bu hedeflere yönelecek olan potansiyelin sahibiyiz. Şimdi sevgili kardeşlerim, ekonominin düze çıkabilmesinin şu anda Türkiye'yi bulunduğu bu bataklıktan kurtarabilecek olan bir tek yolu var. Alternatifi olmayan bir tek yol. üretken yatırımlar. İkinci bir çözüm yok. Sevgili kardeşlerim, üç dört yıl evvelden beri herkesi uyarmaya çalışıyoruz. İki yıl evvel başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere sözü geçer diye düşündüğümüz pek çok insana mektuplar gönderdik ve çözümü gösterdik. Çözüm ne yazık ki özellikle gerçekleştirilmedi. Bu ülkenin mahfına çalışanlar var. İçerideki hainler ve dışarıdakiler. Sevgili kardeşlerim, eğer tatbik edilebilseydi bu konu Türkiye'de bir büyük gelişme söz konusu olurdu. Bu aşağı doğru giden trendin yukarıya doğru gitmesi söz konusu olurdu. ...1989 yılında İstanbul'da Fatih Vakfı'nda ...39 tane öğretim üyesine verdiğimiz bir konferansta Türkiye'nin ...9.7'lik bir kalkınma hızına ulaşmasının zor olmadığı, bu kalkınma hızıyla 10 yılda Türkiye'de kalk başına düşen milli gelirin altın karşılıklı parayla, reel parayla net olarak en az 2 katına çıkabileceğini ispat etmiştik. Enflasyonun bir anda durdurulabileceğini ispat etmiştik. Ve eğer rahmetli Turgut Özal'la Adnan Kahveci kardeşimiz sağ olsalardı, altın karşılıklı para Türkiye'de tatbike girmişti. Dünyanın en sağlam parası bu ülkede olacaktı. Konumuzu dağıtmadan buraya tekrar gelmek üzere, yatırımlardan bahsetmek istiyorum size sevgili kardeşlerim. Dedik ki şu anda Türkiye içinde bulunduğu bataklıktan çıkartabilecek olan iki tane çözüm yok. Alternatifsiz tek bir çözüm var. Üretken yatırımlar. Neden yatırımlar değil de üretken yatırımlar? Ya da neden kapasite kullanım oranlarının yükselmesi değil de yatırım, yatırım, yatırım deyip duruyoruz. Bakınız neden? Sevgili kardeşlerim, biliniz ki sadece üretken yatırımlar şu anda problem olan bütün problemlerin çözümüdür. Nelerin çözümü olduğuna gelin beraberce bakalım. Bir, her yeni yatırım yeni katma değerdir. Çünkü bu yatırım, üretken yatırım, onun için kurulmuştur. Üretim yapacaktır. Öyleyse gayri safi milli haslaya yeni bir katma değer, bir ek mutlaka girecektir. Bunun için kurulur. Üretken yatırım bu demektir. Katma değer artışını mutlaka sağlar. Ne demek bu? Arz kanadının genişlemesi demek. Arz kanadının yükselmesi demek. Gayri safi milli hasılanın büyümesi demek o oranda. Madde bir. İkincisi, eğer bir üretken yatırım kuruyorsanız, maksadınız
1: üretimse o zaman mutlaka personel almak mecburiyetindesiniz. Alacağınız her çalışan istihdamdan o kadar kişiyi, istihdam dışı olan insanlardan, işinden kovulmuş insanlardan, 2,5 milyondan o kadar kişiyi işe almış olacaksınız. İstihdama almış olacaksınız. İşsizken artık o insanlar iş sahibi olacaklar. Para kazanacaklar. Bunun için tek yol yatırım. Hem toplam efektif talebi arttırmak için. Affedersiniz, başlangıçtan başlayalım. Hem toplam katma değeri arttırmak için. Hem istihdam dışı kalan insanlardan, işsizlerden bir kısmını işe almak için. Etti 2. Peki ne olur? Biz insanları işe alırsak ne olur? Eğer alabilirsek onlara ücret ödemeye başlarız. Peki ne olur ücret ödemeye başlarsak? O zaman toplam gelirler seviyesi yükselir. Yükselirse ne olur? Yükselirse ürettiğiniz o fazladan ürettiğiniz katma değeri, yeni getirdiğiniz, ortaya vücuda getirdiğiniz yeni katma değeri, yeni üretimi, yeni mamulleri satın alabilecek olan bir toplam efektif talep artışı söz konusu olur. Olmasaydı ne olurdu? Efektif talep artışı olmasaydı ne olurdu? Olmasaydı stoğa çalışırdınız. Üretirdiniz malınızı, katma değer artardı ama satamazdınız. Depolarınızda o mal beklerdi. Yetmez. Eğer krediyle çalışıyorsanız o bekleyen mal için bir de faiz ödemek mecburiyetinde kalırdınız. Öyleyse çözüme dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Toplam efektif talebin artışı bu üretken yatırımın istihdamı aldığınız kesimiyle mümkündür. Sadece o gelirler seviyesini arttırabilir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu problemin çok yönlü çözümlerinden bahsediyoruz. Devletin vergi gelirlerinde artış olur. Nasıl bir artış? Evvela bordro mahkumlarına verdiğiniz paradan bir kısmını kesmek durumundasınız. Devlet stopaj yoluyla devamlı artan bir verginin sahibi olur. Önemli mi? Vergi konusuna geleceğiz. Ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada olaya baktığımız zaman gelirler seviyesinin artışında olayın bitmediğini görüyoruz. Bir pozitif yön daha, stopaj yoluyla devlet yeni vergilerin sahibi olacak. Yeter mi? Hayır, gene yetmez. Müteşebbis, o işletmeyi kuran adam da bundan kar edecektir normal standartlar içinde. O zaman müteşebbisten de ya gelirler vergisi, gelir vergisi olarak veya kurumlar vergisi olarak devlet gene pay alacaktır, vergi alacaktır. Önemli mi? Eğer bir ülkede vergi gelirleri borçların faizine yetmiyorsa orada bu konu son derece önemlidir. Öyleyse demek ki üretken yatırımlar çok yönlü bir çözüm müessesesi, başka bir çözümde yok. Alternatifi olmayan bir konu. Hem katma değeri arttırıyor, hem gelirler seviyesini arttırıyor. Satın alma gücünü de beraber oluşturuyor. hem vergiyi arttırıyor, hem de istihdamın yegane çözümü. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu can çekişen Türkiye ekonomisine gelin beraber bakalım. Acaba ülkeyi sömürge yapmak isteyenler bir ülkeyi bunu nasıl zorlayacaklardır? Onun ekonomisini çökerterek. Arkasında ne yatar? Enflasyon yatar. Bu konunun sahneye konmasında hep aynı kalıp kullanılmıştır. Enflasyonu tedavi etmek maksadıyla ekonomiye müdahale. Arkası mı? Her geçen gün biraz daha iflasa gidiş. Peki ülkemizde bu olay başladığı zaman neler oldu? Şu oldu. Bu konunun standartlarını oluşturan başlangıç seviyesinde iki kişi vardı. Merkez Bankası Başkanı ile Hazine Müsteşarı. Bu sadece ortalıkta görünenler bunlar. Enflasyonu azaltma konusunda aldıkları tedbirleri başlangıç noktasından bugüne kadar incelersek, ki onlar devamlı değiştiler. Neden değiştiler? Ekonomi içinden çıkılmayacak olan bir bataklığa düştüğünde bu kişilerin istifa ettiğini gördük. Bu bataklığa ülkeyi sürükleyen insanlar istifa ediyorlar, olay bitiyor. Peki arkasında ne var? Çok basit sevgili kardeşlerim, ekonomiyi küçültmek. Küçültebildiler mi? Bütün boyutlarıyla. 120 binden fazla üretken işletmenin kapatılması, 2,5 milyon insanın işinden atılması, 10 milyon aç insan ve sadece 2001 yılında gayri safi milli hasılada %25, dolar bazında %25 düşme. Sevgili kardeşlerim, korkunç bir vaka ile karşı karşıya Türkiye. Peki enflasyon dedikleri şeyi önlemek konusunda, biz enflasyonu önlüyoruz diye ülkenin enflasyon belasını özellikle önlememek size ne ifade ediyor? Aslında arkasına saklanacakları bir kılıf var. Biz enflasyonu önlemek konusunda elimizden geleni yaptık. Ama olmadı, başaramadık. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Enflasyonu önlemek sadece 2 aylık bir meseledir. Ve bu önlenemeyen enflasyon Türkiye'ye 245 milyar zarara mal olmuştur. Enflasyonun şu son 7-8 yıldır, hatta 6-7 yıldır önlenememesi neticesi Türkiye'ye tam 245 milyar dolar zarara girmiştir. Şimdi böyle bir dizaynda acaba enflasyon diye çırpınan şu ekonomistlerimizin haline bakın sevgili kardeşlerim. Bir felaket tablosuyla karşı karşıyasınız. Herkes dalgalı kurla, çıpalı kurla, Merkez Bankası'nın olayları müdahalesiyle enflasyonun önleneceği masalına inanıyor. Enflasyon palavrayla önlenmez. Lafla peynir gemisi yürümez. Bu ülke enflasyona hemen çözüm getirmelidir. Götürmek mecburiyetindedir. Bu çözümü getirmek, tatbik etmek mecburiyetindedir. Peki enflasyonu hemen önlemek, 2 ayda önlemek mümkün müdür? Evet, mümkündür. Türkiye'deki enflasyon, sözüme dikkat edin, önleme süresi sadece 2 aydır. 2 ayda bu mesele 5 kuruş zarara uğramadan ülke halledilebilir. Yapılması lazım gelen nedir? İşte yapılması lazım gelen şey son derece basit bir işlem. Altın karşılıklı bir para rejimini derhal devreye sokmak. Her kaçırdığımız gün zarardır. Peki nasıl yapabiliriz bunu? Merkez Bankası'nın kasasına tedavüldeki para miktarı kadar, eğer büyük bir garanti istiyorsak onun 1,5 katı kadar, onun 2 katı kadar altın stokları oluşturmamız lazım. Teminat. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki Türkiye'de her yıl tedavüldeki paradan daha fazla bir miktarda işletme sermayesi kanaması olmaktadır. Türkiye devamlı enflasyon sebebiyle kan kaybediyor. Bu altını dışarıdan borç olarak aldığımızı düşünün. Ülke daha 1. yıl sermaye kanamasını bitirmemiz açısından kesinlikle bitecek için. O kadar parayı zaten ülke kazanmış oluyor daha 1. yıl. Oysa ki bu altını 10 yıl vadeyle alabiliriz. Sevgili kardeşlerim, ülkenin sadece düşmanları yok, dostları da var. Onlardan borç da alabiliriz. Bu altın rezervini bankaya koyduk. Bir kısmı zaten var. Geri kalanını da tamamladığımızı düşünelim şimdi. Piyasadaki, tedavüldeki bütün parayı topladık. Karşılığında ne verdik insanlara? 6 tane 0 silerek. 1 milyon lira 1 Türk lirası olacak. Bunun tahakkuk ettiği anda, parayı onlardan alıp demonetize ettiğimiz anda, o kadar Türk lirasının kaç gram altına tekabül ettiğine bakacağız sadece. Ve o kişiye yeni Türk lirasıyla o kadar gram altının karşılığı kağıt para olarak verilecek. Bu altın karşılığı Türk lirası, bu para şu kadar gram altının karşılığıdır ifadesini taşıyacak. Ve halktaki merak sebebiyle biliyoruz ki başlangıçta birçok müracaat olacak Merkez Bankası'na. Ama oradan karşılıklarını altın olarak aldıkları zaman görecekler ki bu para sağlam bir paradır. Bu paranın teminatı vardır. Bu para Türkiye'nin yüz akıdır. Bütün dünyadaki en kuvvetli para statüsüne girer. Neden girer? Çünkü karşılığı Merkez Bankası'nda vardır. Hadi beraberce bir tarihi vakayı beraberce hatırlayalım. Fransa De Gaulle devrinde Almanya ile beraber dolara çelme takmaya çalışıyorlar. Başardılar mı? Evet, başardılar sevgili kardeşlerim. Ve dolar dalgalanmaya, aşağı doğru yürümeye başlayınca Amerikan hükümeti deklarasyon yayınladı. her dolarımı altın karşılığıyla öderim. Sadece iki gün veya üç gün müracaatlar yapıldı, karşılığı ödendi, olay bitti. Dolar eski paritesine kavuştu ve sarsılmadan yerinde durdu. Sevgili kardeşlerim, o bir zaruretin gereği olarak bir tatbikattı. Ama Türkiye bunu altın karşılıklı bir parayı devreye koyduğu an Türkiye'deki en sağlam paraya ulaşarak halkını mükafatlandıracaktır. Bunu bu standartlarda sağlayacaktır. Ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, dikkatle dinleyin. Bugün Amerika'nın 1.3 trilyon doları ülkenin dışındadır. Bu 1.3 trilyonun Amerikan maliyesine maliyeti binde birin altındadır. Ama binde bir olduğunu düşünün. Trilyon, milyar, milyon. 1.3 milyon dolarlık para çıkıyor ülkeden. 1.3 milyon dolarlık para çıkıyor. Maliyeti bu. Ama 1.3 trilyon dolarlık mal giriyor Amerika'ya. Sevgili kardeşlerim, ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Türk lirası altın karşılıklı bir para hüviyetine girdiği gün dünyadaki biriktirme parası olacaktır. Bugün neden? Enflasyon olan Türkiye memurları ay başında aylıklarını aldıkları zaman gidip dolara yatırıyorlar. Hiç değilse ay sonuna kadar enflasyondan kurtulmak için. Bütün dünyada aynı olay var. Onun için Amerika'nın 1.3 trilyon lirası ülkenin dışında dolaşıyor ve bu paranın ülke dışında olması sebebiyle Amerika'nın enflasyonuna hiçbir etkisi yok. Ve Amerika doları her sene %2 ile 3 arasında mutlaka enflasyona maruzdur. Altın karşılıklı Türk lirasının bütün dünyada biriktirme parası olduğunu düşünün. Bu Türk liralarının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın maliyeti onların binde biri kadar olacaktır. Daha da aşağı rakam, binde biri kabul edelim. O zaman Türk lirası dünyanın en sağlam parası olarak bütün dünyadaki biriktirme paralarının hepsini sollayacaktır. Ve Türkiye buna layık olan bir ülkedir. Böyle bir dizaynda Türk lirasını altın karşılıklı para haline getirdiğinizde başlangıçtaki o birkaç gün gelenler altınlarını aldıkları zaman birkaç gün içinde kesin olarak emin olurlar ki bu para Merkez Bankası'nda karşılığı olan bir paradır. Manası nedir peki bunun? Bunun manası artık piyasada para yoktur. Kağıt para yoktur, altın para vardır. Yani bir Trump ekonomisine girdiniz. Altınla mal karşılığı, altınla malın karşılaştırılması. Hiçbir zaman enflasyonun oluşması mümkün değildir. Böyle bir parayı devreye soktuğunuz zaman, biriktirme parası olduğu zaman bütün dünyaya Türk lirası yayılacaktır. Türk lirası o noktadan itibaren mutlak konvertibl bir paradır. Bütün dünyada ihracat ve ithalatta kullanılacak olan birinci sınıf para Türk lirası olacaktır. Bu sebeple altın karşılıklı olması sebebiyle hiçbir zaman değer kaybetmesi mümkün olmayan bir para. Paritesi altının gramajıyla daima eşdeğer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o dışarıya çıkan paraların bin misli mal Türkiye'ye girecektir

kurtaracaktır. Kurtaracaktı. Ve Türkiye altın karşılıklı bir parayla şu enflasyon denen bela için 245 milyar dolarını heba etmeyecekti. Peki sevgili kardeşlerim, böyle bir paranın kurulması defaatle teklif edildiği halde acaba neden kabul edilmedi? Ülkesini seven, bu vatan için kalbi çarpan bir insan bunu kabul etmemekle acaba ülkesini neler kaybettirdiğini fark ediyor mu? Ve bugüne kadar yaptığımız teklifler hep negatif olarak değerlendirildi sevgili kardeşlerim. Ama artık Türkiye'nin mahkûs talihini yenecek bir noktaya gelindi. Ülkenin başına bunca belayı açan ihtilas, rüşvet ve her türlü ahlaksızlığın hakim olduğu bir arenada at oynatan insanlar birer birer elendiler. Ve artık bu ülkeye kötülük yapamayacak bir durumdalar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hepimiz geçmişi bırakalım. Onlara düşman olmanın bize bir faydası yok. Onları kendi hallerine bırakalım. Ama bizler, bu ülkenin evlatları, sağcı demeden, solcu demeden el ele verelim. El ele, gönül gönüle bir yeni Türkiye. Dünyanın en sağlam parasına sahip olan bir Türkiye. Enflasyonu sıfırlamış olan bir Türkiye. Bunun ne kadar çok belayı bertaraf edeceğini biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bunca yıldır sizleri hep enflasyonu önleyeceğiz masalıyla avutup ekonomiyi küçültme konusundaki bütün hedeflerine adamlar gözümüzün önünde, gözümüzün içine baka baka ulaştılar. Bugünlere geleceğinin işaretlerini o günlerde bütün yetkililere mektuplar ulaştırarak haber vermiştik. Açın bilgisayarlarınızı, hangi tarihte o mektubu kimlere gönderdiğimizi oradan görün. Bunların başımıza geleceğini biliyorduk. Ama ulaştırdığımız insanların iki tanesi hariç geri kalanları bize cevap bile vermek mecburiyetini hissetmediler. Anlatabiliyor muyum sevgili kardeşlerim? Şu ülkenin, Osmanlı'nın yegane mirası olan bu Türkiye'mizin kurtuluşa ulaşması için yapmayacağımız fedakarlık yoktur. Ama yetki ellerinde olanlar ülkenin menfaatlerini hiçe saydılar ve gittiler. Onlarla görecek hesabımız yok. Bizim için düşman yoktur. Sevgili kardeşlerim, sadece size ülkenin panoramasını çizmek istedik. Sadece çözüm yollarını göstermek istedik. Ve bakıyoruz ülke ekonomisinin durumuna. Bütün bu saydığımızdan daha vahim, daha büyük bir derdimiz var sevgili kardeşlerim. Borçlar. Yıllarca evvel bu noktalara gelineceğini haber vererek demiştik ki, dikkat edin, yaptığınız şey yanlış. Siz

yeni borçlar alarak eski borcunuzu ödüyorsunuz. Bir defa eski borcunuzu faiziyle beraber ödeyeceğiniz için daha fazla borç almak mecburiyetindesiniz. Bu yeni borcunuzun ana parasını teşkil edecek. Ödemek mecburiyetinde olacağınız yeni borcunuzun ana parasını teşkil edecek. Ama onun vadesi geldiği zaman onun da faizini ödemek mecburiyetindesiniz. Yani faizlerle, yüksek faizlerle çığ gibi büyüyen ve bir iç ve dış borçlar dizisi bugün Maliye Bakanlığı'nı sadece borçları ödemek için bütün gayretiyle çalışan bir tatbikatın içine sokmuştur. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz, her şeyimiz yanlış. Bir Maliye Bakanlığı düşünün ki bütçesi her yıl %30 çevresinde açık verir. Bir gelir düzeyi düşünün ki ülkenin vergi gelirleri ülkenin borçlarının faizlerini bile karşılayamıyor. Bunun manası ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? 6-7 yılda Türkiye'nin borçları gayri safi milli hasılasının %17'sinden %150'sine ulaşmış durumda. %17'sinden %150'si diyoruz. Her doğan çocuk daha büyük borçla doğuyor. Ve sırf bir takım insanların egolarını tatmin etme gayretleri sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, kaç yıl evvel söylediğimiz gibi bu borçlar için sadece bir tek çözüm vardı. Evvela ülke bütçelerinin denk bütçe haline gelmesi. Sevgili kardeşlerim, kimse ayağını yorganına göre uzatmak istemiyor. Ne olurdu denk bütçeler yapabilseydik ve bir konsolidasyon yapabilseydik borçlarımızda? Denk bütçeler yapabilseydik yeniden borçlanmak artık mecburiyet olmaktan çıkacaktı. Konsolidasyon yapabilseydik, yani bütün borçlarımızı alıp da dışarıdan bir konsorsiyumdan, ne kadar borcumuz varsa onların hepsini alıp da konsorsiyum belki ikinci planda gelir. Bu ülkenin onca dostu var. Onlardan da borç alırız. Ve o alınan borçlarla ne kadar bizim dışarıya borcumuz varsa, dış ülkelere, kendi vatandaşlarımıza, hepsini bir kalemde ödemek. Ne yapmak ondan sonra? Eğer 10 yıllık bir borç almışsak, her yıl sadece onun onda birini ödemek. Dikkat edin ki bu olay enflasyonun sıfırlandığı bir noktada olacak. Yani %60, %80 faizler yok. %4, %5, %7 faizler. Daha ilk yıl Merkez Bankası'na koyduğunuz altın karşılığın bedelini işletme sermayesi kanamasından onu sıfırlamak suretiyle zaten kazanmış ülke. Dünyanın en sağlam parasına sahip bir ülke. Sevgili kardeşlerim, İnebahtı'da kadırgalarımız düşman tarafından yakıldığı zaman
O zaman ki sadrazam diyor ki, siz diyor bu devleti, Osmanlı'yı tanımazsınız diyor. Bu milleti tanımazsınız. Bu millet diyor, eğer isterse şu donanmanın bütün yelkenlerini atlastan, halatlarını da ibrişimden yapacak olan gücün sahibidir. Yeter ki istesin. Siz diyor İnebatı'da bizim sakalımızı kestiniz. Ama bundan sonra ne olacağını göreceksiniz. Sonra da zafer söz konusu oluyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse borçların çözümü bu değildir. Borçların çözümü denk bütçelerdir. Ve bir defada bütün borçları ödemek, bir daha da borç almamaktır. Peki, bize dışarıdan borç vermek için kucağını açıp, ah işte sana istediğin kadar borç, al kullan diyenler, acaba bunu bizim kara gözümüze, kara kaşımıza aşık oldukları için mi yaparlar? Hayır, ülkeyi sömürge haline getirmek için yaparlar. Türkiye, Türklere bırakılmayacak kadar zengin bir ülkedir deyimi onlara ait. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayna dikkatle bakın. Türkiye bu tuzağa bundan evvel 30'dan fazla ülkenin başına gelen faciaya rağmen Türkiye'nin başına son olarak gelen bu bela önlenemez miydi? Önlenebilirdi. Borçlar bu seviyeye gelmeden ama devlet idare edebilecek olan yetenekler söz konusu. Sevgili kardeşlerim, görebiliyor musunuz durumu? Bugünlere geleceğimizin bütün delillerini veriyoruz. Çözümü gösteriyoruz. Özellikle tatbik edilmiyor. Yani işbirlikçilerle, içimizdeki işbirlikçilerle, dışarıdakiler öyle sağlam bir kale oluşturmuşlar ki top işlemiyor. Ve çözüm mü getiriyorsunuz? Asla kabule şayan değil. Sevgili kardeşlerim, bu konulara meraklı olanlara, yani teorisyen bir ekonomist olmayı istemeyen, pratisyen ekonomist olmak isteyenlere biz o kitabımızı sağlık veririz. Türkiye'de enflasyon probleminin çözümü ve kalkınma. 1989 yılıydı zannediyorum veya 88. İstanbul'da verdiğimiz o konferansın temelini teşkil etmişti. Orada Türkiye'nin bütün problemlerini göreceksiniz. Çözümleri de. Sevgili kardeşlerim, acaba bizi bu borç batağına sokan insanlar bizden ne isterler? Çok basit sevgili kardeşlerim, ülkemizi bir ekonomik sömürge yapmak. Nasıl gerçekleştirecekler? Gelecek zaman kullanmak yanlış değil mi sevgili kardeşlerim? Nasıl gerçekleştirdiler? Sual bu. Bunca teşebbüse rağmen hiç netice alınamayan bir ortamda her geçen gün daha kötüye gideceğimizin bilinci içerisinde hep ikazlar, hep red olayları. Nasıl bir insan ülkesine bu kadar kayıtsız kalabilir? Nasıl bu 10 milyon insanın açlığına göz yumabilir? Böyle bir trajedinin sahipleri halen aramızda yaşıyorlar.
çözüm getirmemekte ısrar edenler. Sevgili kardeşlerim, zaman biz istesek de istemesek de geçiyor. Ama şunu bilin ki çözümler her zaman var olacaktır. Öyleyse acaba bizi borçlandırmaktan bu insanların muradı ne? Murat son derece açık olarak çıkıyor karşımıza. Eğer borcunuz varsa elinizdeki bütün parayı borçlarınızı ödemeye, yönlendirmeye, size borç vereni hak sahibi kılmışsanız, o zaman mahfınıza imza attınız demektir. Sevgili kardeşlerim, bütün bu olaylar boşuna oluşmadı. Türkiye'yi sömürge yapmak isteyen global imparatorluk kendisine düşeni bugüne kadar başarıyla uyguladı. Bizden evvel 30 küsur ülkede uyguladığı gibi. Peki borçlandırmaktan muratları ne? Neden borçlandırılıyoruz? Çünkü eğer borçlanırsak elimizdeki bütün kaynakları, gelirleri borçlarımıza tahsis etmek mecburiyetinde kalırız. Ne olur kalırsak? Konunun ruhuna şimdi giriyoruz. Yatırım yapamayız. Türkiye'nin bu duruma düşmesinin arkasında madalyonun bir tarafında kapatılan 120 binden fazla üretken işletme, ikinci tarafında bunların yerine yeni yatırımları yapacak kaynak bulunmaması. Sevgili kardeşlerim, aslında kaynağın bulunmaması mı söz konusu olan şey, yoksa insanlarımızın ve bankacılarımızın bu konudaki özel anlayışsızlığı mı? O konuda daha ciddi bir noktaya ulaşmak mecburiyetindeyiz. Evvela şu gerçeği hepimiz kabul etmek mecburiyetindeyiz. Dışarıdaki adam size acımaz. O bizim ülkemizi sömürgeleştirmek ister. Küresel imparatorluk bunun peşindedir. Bütün dünyayı sömürge haline getirmek istiyor adamlar. Türkiye'de bu kurbanlardan sadece bir tanesi. Peki ya bizim içimizdeki hainler? Onların emirlerinde hareket edenler, rüşvetler, ihtilaslar, her türlü ahlaksızlık, İsviçre bankalarında çoğalan hesaplar. Dikkat çekiyor gazetelerde Türklere ait olan İsviçre bankalarındaki paraların anormal büyümesi. Sevgili kardeşlerim, bankaları hortumlayanlar mı istersiniz? Devlet adına kontrol yapıp da para karşılığı her şeyi görmezlikten girenler mi istersiniz? Perde arkasından verilen milyar milyar dolarlar mı istersiniz? Her tarafta aynı şeyler söz konusu. Adam bizi borçlandırıyor. Borçlandırdığı zaman bir taşla iki kuş vurmuş olacak. Eğer küçültme ekonomisini başarabilirse, ki kesin bir şekilde başarmışlardır, Türkiye ekonomisi küçülmeyi neticede tahakkuk ettirmiştir. Bir, ekonomi küçülüyor. İnsanlar işsiz kalıyor. Gayri safi milli hasıla küçülüyor. Bir yılda %25. Sonuç mu? Sonuç madalyonun öbür tarafına bakmakla daha açık
bir hüviyet kazanacak. Öbür tarafında yatırım yok. Ülkeyi mahveden asıl sebep bu. Bir taraftan enflasyon var. Enflasyon sebebiyle işletme sermayesi ekonomisi bütün boyutlara devam ediyor. Her yıl tedavüldeki para kadar bir miktar, ondan daha da fazla bir miktar mutlak olarak gidiyor sermaye ekonomisi olarak. Ve her geçen gün borçlarımız ödenmesi artık mümkün olmayan boyutların ötesinde seyrediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, adamlar hem bizi aşırı borçlandırmakla yatırım yapmamızı önlüyorlar, hem de üretken yatırımlarımızı yok ederek insanımızın işsiz kalmasına sebebiyet veriyorlar. Illuminati'nin küresel imparatorluğun hedefi daima budur. Bir ülkeyi aciz bırakarak onun her şeyine el koymak. Peki bu hedefe nasıl varacaklar? Ülkeyi bir fakr-ı zaruret ülkesi haline getirerek getirirler. Ne olacak? Ülke kaosa girecek. Şu anda sadece İstanbul'da her gün 4000'den fazla hırsızlık vakası olmakta sevgili kardeşlerim. Şimdi size bir sualim var. Babasınız ve işinizden kovuldunuz. Bir süre işinizden, dostunuzdan borç aldınız, evinize ekmek götürdünüz. Sonra onlar da artık size borç veremez hale geldiler. Ne yapacaksınız? İşte o korkunç gerçek bugün karşınızda. Ahlakın bu kadar sukut etmesinin arkasında ihtiyaç var. İhtiyaçlar, evine ekmek getirmek mecburiyetinde olan insanları hırsızlıklara sevk ediyor artık. Senetlerin %70'den fazlası ödenmiyor. Çeklerin de öyle. Hapishanelerde çekler sebebiyle insanlar yer bulamıyorlar. Sıraya konuluyorlar. Sevgili kardeşlerim, artık borcunu ödememek bir ahlaksızlık adıyla anılmıyor ülkemizde. Osmanlılığımızdan ne kadar çok şeyler kaybettiğimizin farkında mısınız sevgili kardeşlerim? Tablonun ne kadar acı olduğunun farkında mısınız? Bizi borçlandıranlar ekonomi tökezleyince nereye ulaşırlar? Kaos döneminde ekonomi yavaşlar. Ne olur peki yavaşlarsa? Yavaşlarsa işinden atılan işçilere iş bulunamazsa o insanlar öyle bir noktaya ulaşabilirler ki dükkanları yağmalamaya başlarlar. Arjantin'de olduğu gibi. Şu son yıllara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bütün gazeteleri tek tek inceleyin. Ülkeyi ekonomik açıdan vesayet altına alanlarda acaba yatırıma dair bir tek kelimelik açıklama gördünüz mü? Aradığınız zaman hayretle göreceksiniz ki hayır. Bizim için hayret söz konusu değil. Çünkü öyle olduğunu zaten o günlerden biliyorduk. Adamlar ülkeye bir kaos hüviyeti kazandırmak için buradalar. Ve ülkeyi mahvetmek için buradalar. Kaos neticesinde oluşacak kargaşalıkların ardından her şeye el koyacaklar. Nasıl? Satın alarak. Türk lirası korunmasız bir zavallı para hüviyetinde şu anda. Ve
bu hale bedavadan gelmedi. O özellikle enflasyonun önlenmesi konusunda çaba gösterdiğini iddia eden ama aslında realistide bunu hiç yapmayan, hatta tam aksini yaparak enflasyonu kürükleyen bir gayretler dizisinin sonucunda Türkiye bu hale geldi. Yıllardan beri ekonomi küçülüyor, çok yanlış bir politika izleniyor, yatırımlar, yatırımlar, yatırımlar diye söylemekten, bağırmaktan dilimizde tüy bitti sevgili kardeşlerim. Dikkat edin. Ne kadar zamandan beri burada ekonomi konuşmaları yapıyoruz. Sualler soruluyor, cevaplar veriyoruz. Açın bilgisayarlarınızı ve o cevapların en eski tarihine kadar gidin. Orada her sualde o haftanın panoramasını göreceksiniz. Birer hafta aralıkla 3 saatlik ekonomik konuşmalar bunlar. O panoramı da yetki sahiplerinin verdiği demeçlere hep yer verilir. Oradan hareket ederek ekonomiyi inceleriz. O süreç içerisinde idare yetkisi kendisinde olan insanların hiçbirinin yatırımla ilgili bir tek kelime telaffuz etmediğini o bilgiler size ispat eder. Yetmez. Elinizde bütün gazeteler var. Hepsini inceleyin. Türkiye'nin çökme devresi boyunca bu ülkeyi idare edenler, ekonomiyi idare etmek için başka ülkelerden buraya gelenler, Türkiye'yi vesayet altına alanlar, yatırımlar konusunda acaba neden hiçbir faaliyetin sahibi olmadılar? Neden biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Artık biliyorsunuz. Çünkü bu ülkenin kendini toparlamasını istemiyorlar. Ve yatırımsız bir toparlanma da hiçbir zaman gerçekleşmez. Türkiye ekonomisini çıkmaza sokan sebeplerden bir tanesi de devletin masraflarının azaltılamaması. Sevgili kardeşlerim, neden başka ülkeler harpten çıkmalarına rağmen denk bütçelerle işletmelerini devam ettiriyor da Türkiye nasıl oluyor da bu kadar hovardaca insanlara borçlanıyor? Hiç düşünmüyor musunuz? Böylesine hesapsız bir borçlanma dizaynına Türkiye'nin itilmesi acaba bir tesadüf müdür? Her şey büyük ölçüde bilinçli bir dünya çetesinin standartları içinde gerçekleşiyor. Ve her geçen gün Türkiye'nin borçlarının çığ gibi büyümesini temin ettiler. Ve onca zamandır söylediğimiz konsolidasyon, konsolidasyon, konsolidasyon önerileri hiçbir noktaya ulaşamadı. Hatta onlara ulaştığında demeç vermek gereğinde duydular. Hayır, konsolidasyona hayır diyoruz diye başbakan cevap veriyor. Bize direkt olarak cevap vermeye tenezzül etmiyor da ama ekonomiye verdiği beyanat açık ve kesin. Sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda eğer sizi bu standartlarda gayri safi milli hasılanızın %50'si kadar değil %150'si kadar borcun altına sokmayı başarabilen insanların hedefleri son derece açık. Sizi böylece daha büyük borç batağının altına sokuyorlar. Neden? Çünkü her borcunuzu ödemek için sizin imkanınız yok.
ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, eğer bir ülke bütçesini zaten %30'dan fazla açıkla kapatıyorsa, kendi masraflarını yapabilmek için, devletinin masraflarını yapabilmek için %30'unu borç alıyor demektir. Evvela onu ödeyecek. Neyle ödeyecek? Bütçesindeki imkan bu kadar. Öyleyse yeniden borç alacak. Her borcunun faizi ve taksidi gelince yeniden borç alacak. Her aldığı borç eski borcunun faiziyle beraber ödenmesi için eskisinden mutlaka faiz kadar fazla. Yetmez. Bu ödemeyi yaptıktan sonra onun ödeme vadesi geldiğinde onun da faizini ödeyecek kadar daha fazla borç almak mecburiyetinde. Ve hiç kimse ayağını yorganına göre uzatmak mecburiyetini duymuyor. Devletin başının üzerinde 3 kat kadro var. Devlet memurları, bugünkü devlet memurlarının 1/3'ü o işi en rahat şekilde götürür ve çok daha rasyonel olur sonuç. Öyleyse şu anda zaten devlet 3 kat fazla personele ücret ödemek mecburiyetinde. Sosyal açıdan imkansız bir olay. Bu dertten şu anda kurtulabilmek. İnsanları sokağa dökmek demektir bu aç bir ilaç. Ama sevgili kardeşlerim, her şeyin yolu var. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman sonuç çok ümitsiz görünüyor. Hayır, ümitsiz değil. Çözüm her zaman var sevgili kardeşlerim. Sakın ümidinizi yitirmeyin. Öyleyse borç müessesesi Türkiye'nin düşmanı olan, Türkiye'ye el koymak isteyen bir İlluminati'nin varlığına rağmen Türkiye'nin dostları da vardır. Ve o dostlarıyla Türkiye yeni bir süper güç oluşturabilir. Sevgili kardeşlerim, bizi en fazla yaralayan Osmanlı ruhumuzu derin hüzünlere sevk eden olay aslında şu defaatle kapısından kovulduğumuz Avrupa Birliği'ne girme konusundaki çabalarımız. Yazıklar olsun bize. Osmanlı'nın torunlarından bu mu kaldı geriye sevgili kardeşlerim? 8 ülke bizi baş tacı etmek için bizimle birlik kurmuş durumda ve biz onları sırtımızı dönüyoruz. Bir federasyon oluşturabilecekken onların hepsi Osmanlı'yı başkan olarak görmeye tarihleri boyunca alışmışlar. Orası bizim yerimiz. Ait olduğumuz yer orası. Dostlarımızla, bizi sevenlerle bir ekonomik güç oluşturmak. Türkiye bu badireden kurtarabilir mi kendisini? Adamlar kumpasları kurmuşlar. Peki meselenin finans tarafına gelelim. Sevgili kardeşlerim, demin bir nebze dokunmuştuk. Bir daha dokunalım. Ve daha açık bir şekilde meselemize yaklaşalım. Nedir şu anda Türkiye'de durum? Türkiye'de şu anda durum 41 bankanın mevcudiyeti. Bunların 22 tanesi yabancı banka şu anda. 81 bankanın 8 tanesi yabancı bankayken 41 bankanın 22 tanesi yabancı banka olmuş. Bu kendi kendine oluşmadı sevgili kardeşlerim. İlluminati
küresel imparatorluk hedeflerine finans açısından hep böyle gider. Acaba maksadı ne? Size bu konuşmanın başında anlattığım kalkınma seferberliğinde bankaların kilit rolünü adamlar bizim planlama teşkilatındaki araştırmaları alıp öğrenmişler. Böyle bir şeyden yakın zamana kadar haberleri yoktu. Ama öğrendikleri zaman Türkiye'yi nasıl bir oyuna getirebileceklerini, o düşündükleri, planladıkları şeyi tatbik mevkiine koyarak gerçekleştirdiler. Türkiye'de bugün 10'dan fazla kurul veya kurum var. Bize borç verenlerin Türkiye'yi vesayet altına alanların talimatlarıyla zorla kurdurulmuş kuruluş ve kurumlar. Bunlardan bir tanesinin adı Banka Denetleme ve Destekleme Yüksek Kurulu. İsimleri bile unutuluyor. Şeker Kurulu, Tütün Kurulu, Telekomünikasyon. Piyasa Destekleme ve Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası'nı vesaire vesaire. Sevgili kardeşlerim, bu kurullar Türkiye'yi bu felakete sürükleyen küresel imparatorluğun maşaları. Bu Sermaye Piyasası'nı Denetleme Destekleme Kurulu'nun neticesinde Türkiye'deki bankalar 81'den 41'e indi. Elbette bankalardan birçoklarını idare edenler de onların adamıydı. Hala tatbikat mekanizmasında insanların bir kısmı ülkesine ne yazık ki şu anda ihanet eder durumda. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayna dikkatle bakın. Maksatları ne? Neden yerli bankaları yok etmek istiyorlar? Çok sebep var. Neden özellikle büyük müteşebbislerin bankalarına saldırılar tertip ediliyor? Çünkü arkasında onların o bankalar vasıtasıyla kurduğu birçok yan kuruluş var. Banka Denetleme ve Destekleme Kurulu'nun üyeleri bugün o kadar çok kuruluşa idare meclis azası olarak katılıyorlar ki adamların işlerini yapmaya vakitleri kalmıyor. Ve ne kadar çok müteşebbisi çökertebilirlerse o kadar başarılı sayıyorlar kendilerini. Şimdi bankalar sisteminin yabancı sermayeye yönlendirilmesinden acaba ne muratları var? Sözlerimin baş tarafına dönelim. Sizlere likit mekanizmadan bahsetmiştim. Yani bankalar sisteminden ekonomiye akan para nehirleri, aynı gün ekonomiden tekrar bankalara geri dönen para nehirleri ve sabahtan akşama kadar çıkan parayla inen para, giren para bankalara eşit. Bu ne demek? Bu şu demek. Bir emme basma tulumba ekonominin içinde dolaşıyor ve her şeyi halletmeye hazır. Yani bu paradan bir kısmını yatırımlara sevk ettiğiniz zaman, tüketim harcamalarında kullandığınız parayı yatırım harcamalarında kullandığınız zaman yatırım ortaya çıkıyor ama para gene bankada. Ertesi gün gene aynı miktardaki parayı gene yatırımda kullanabilirsiniz. Para gene bankada.
Gene yatırım harcamalarında kullanabilirsiniz. Para gene bankadan. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda yapmamız lazım gelen şey açık ve kesin. Ne oluyor? Sonuç ne sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Eğer Türkiye bankaları bu vatana borçlu olduklarını, bu vatanın evlatları olduklarını, hatırlarlarsa, o zaman bu ülke için kalkınma kesinlikle gerçekleşebilir. Ve adamlar bunu öğrenmişler. Ne yapabilirler? Eğer finans sistemini yabancı sermayenin eline verebilirlerse, yabancı sermaye Türkiye'ye, Türk müteşebbislere vermez bu parayı. Onlara ortak olmaz. Onların gayeleri Türkiye'yi kalkındırmak değil, Türkiye'yi müstemleke yapmak, Türkiye'yi sömürge yapmak, Türkiye'yi kaosa sürüklemek ve emellerini gerçekleştirmek. Ne olur peki kaosa sürüklenirse Türkiye? Kaosa sürüklenirse ekonomi durur. Ekonomi durduğunda ne gayrimenkullerin, yani ticari olmayan gayrimenkullerin, ne de fabrikaların, ticarethanelerin çalışması devam edemez. Devam edemezse onları çalıştıran adamlar ellerindekileri satmak mecburiyetinde kalırlar. İşte yabancı sermaye bunu bekliyor. Şu anda Türkiye'de devamlı parsel parsel araziler, evler, binalar, fabrikalar yabancılara satılıyor. Hızlı bir alışveriş devrede. Türkiye kaosun üst seviyesine hamdolsun ki gelmedi. Alt seviye bir kaos, hırsızlıklarla, her türlü ahlaksızlığıyla yürüyor. Böyle bir ortamda eğer Türkiye'yi kalkındırmak istemiyorlarsa, hareket halindeki fonlardan Türk müteşebbisinin faydalanmasına müsaade etmeyeceklerse, bunun en kestirme çözümü bankaları, finans kuruluşlarını yabancı sermayeye devretmektir. Sevgili kardeşlerim, gazetelerde çıkan havadisler, bu banka denetleme ve destekleme kurulu gibi kurum ve kuruluşların hepsinin global imparatorluğun kesin taziki ile kurulduğunu gösteriyor. Bu kurul veya kurumların hepsi ücretlerini Türkiye maliyesinden alıyorlar. Ama hesaplarını Türkiye parlamentosuna, Türkiye hükümetine vermiyor adamlar. Vermek mecburiyetini duymuyor. Gazetelerdeki havadisler bunlar. Global imparatorluktan aldıkları emirleri uyguluyorlar. Bu memleketin insanları, içimizdeki maşalar. Ve sonuçlara gidiyoruz sevgili kardeşlerim. Sonuçlar her tarafta negatif tablolar
gösteriyor. Ve alarm her tarafta yangın hüviyetini gösteriyor. Ekonominin hangi cephesine bakarsanız bakın, mahvedilmiş bir sonuçla karşı karşıyasınız. Yoksullaşmış bir ülkeyle karşı karşıyasınız. Şimdi kapasite kullanım oranlarındaki artış sebebiyle ekonominin düze çıkacağını iddia ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, kapasite kullanım oranlarının arttırılması üretimde artış sağlar. O kadar. Acaba bu konuda iddia sahipleri istihdam dışındaki 2,5 milyon insandan bir kısmını işe mi almışlar? Acaba şu devamlı artmakta olan borçlarımızdan bir kısmını aşağı mı indirmişler? Türkiye'nin başındaki engele kıvanları işte bu borçlar, işte bu enflasyon, işte yatırımsızlık, bunların her biri ülkeyi boğacak olan korkunç gerçekler. Gene gelecek zaman kullandık. Hayır, boğmuş olan sevgili kardeşlerim. Bugün Türkiye kendini kurtaramaz bir noktadadır. Öyleyse ne yapıyor adamlar? Adamlar hareket halindeki fonları ellerine geçirip Türk müteşebbislerine değil, yabancı müteşebbislere Türkiye içinde hareket halindeki fonlardan kaynak aktarmak istiyorlar. Tekrar ediyoruz ki Türkiye'de yabancı sermayeye ihtiyaç yoktur. Ama bankacılarımızın bu ülkenin bankacıları olduğunu, bu vatana bir şeyler borçlu olduklarını idrak etmelerine dayalı bir mekanizma. Sevgili kardeşlerim, şu cehalet dediğimiz müessese korkunç bir şey, biliyor musunuz? İspat etmemize rağmen bankalar sisteminin eğer sağlam müteşebbislerle iş yaparak yatırımlar kurması ve aynı zamanda onların distribütör firmalarına da iştiraki, onların mutlak kazancına sebebiyet verebilir. Bunu ispat ettik. İspatını bizim yapmamıza da gerek yok. Her biriniz İstanbul Sanayi Odası'nın 500 büyük firmasındaki anketinden seçin firmaları. Hangi firma sermayesinden daha fazla borç almışsa inceleyin. Kâr edenler banka için bir muhteşem kaynağı ifade ediyor. Kaldı ki son yıl zaten bir kriz yılıdır. Evvelki yıla bakın, daha evvelki yıla bakın. Sonuçların ne kadar iç açıcı olduğunu görün. Daha evvelki yıllarda her gün kararan bir tabloyla karşılaşacaksınız. Ama 2001 yılında sonuç kesindir. Birinci 500 büyük firmada, ikinci 500 büyük firmada her ikisinde de toplam zararlar toplam karlardan fazladır. Yani Türkiye ekonomisinde 20 milyon insan çalışıyorsa eğer, bu kadar insan zararına çalışıyor. Aktiflerde küçülme olduğu kesin. İşletmeler küçülüyor. Yani o fabrikaların sahipleri, o işletmelerin sahipleri, işletmelerini devam ettirebilmek için bir kısım makinelerini, bir kısım işletme dışındaki gayrimenkullerini satmak mecburiyetinde kalmışlar. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlar ülkeyi bir kaosa düşürmek
hedefine yönelik olarak gerçekleştiriliyor. Hala bekledikleri kaosa ulaşabilmiş değiller. Beklemedikleri bir devrede de bir seçimle Allah Teala Türkiye'nin kaderini hamdolsun ki değiştirdi. Ne demek istiyoruz? Dürüst insanlar iş başına geldiği zaman birçok problemin çözümü için zemin temiz bir zemin olacaktır. Şimdi bu noktada yapılması lazım gelen şey, bütün finans sistemi yabancıların eline geçmeden önce Türkiye bankacılarının bu vatana bir şeyler borçlu olduğunu düşünmeleri gerektiği vakası. Ya düşünürler, Türkiye'nin geleceğinde sorumluluk almış olan, fedakarlık etmiş olan, alnı açık, yüzü pak insanlar olurlar. Ya da Türkiye'nin geleceğinden daha karanlık bir çehreyle sorumlu olurlar. Sevgili kardeşlerim, neden kredi değil de iştirak, sermaye iştiraki? Bizim manevi değerleri olan tutkumuz sebebiyle faize karşı olduğumuz bir genel hükümdür insanlar üzerinde. Aslında bu bir vakadır, gerçektir. Ama Allah Teala da sebepsiz hiçbir şey yapmaz. Acaba niçin faiz yanlış? Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel yüksek faiz evrelerinde yatırım yapılamaz. Dikkat edin, kalkınmanın ruhu yatırımdır. Ve yüksek faiz devrelerinde yatırım yapamazsınız. Marjın ötesine geçtiği anda faiz oranı yatırımınızı yapamazsınız. Neden? Yüksek rakam vererek kesin bir çözüme gidelim. Diyelim ki bir ülkede yüksek enflasyon sebebiyle masraflar ve faiz enflasyonla paralel, yani %100. Şimdi yatırım yapacaksınız. Yatırımınız için sermayenin yarısı sizin, yarısı bankadan alındı diyelim. Banka size 5 yıl vadeli veriyor. Taksitle birinci yıl taksit ödemeyeceksiniz. Ana para ödemesi yok. Sadece faiz ödeyeceksiniz. İyi, ama faiz ve masraflar toplamı aldığınız paraya eşit. Diyelim ki bir yıl yatırım süreniz var. Bir yılın sonunda işletmeye geçeceksiniz. O zaman yatırımı yapamazsınız. Neden yapamazsınız? Çünkü yatırımı gerçekleştirmeniz için kendi imkanlarınızı kullandınız. Yarısını harcadınız, fabrikanın yarısını tamamladınız. Geri kalanı yapamazsınız. Çünkü her 3 aylık devrede verdiği kredinin faiz olarak %25, %25, %25, %25 olarak 4 taksitte banka geriye alacaktır. Bankaya bankanın parasını ana para ödemediğiniz halde faizler sebebiyle geriye veriyorsanız yatırımı neyle yapacaksınız? Öyleyse Allah-u Teala'nın faizi haram etmesinin arkasında bir büyük vaka söz konusu. İşte yüksek enflasyonlu devrede kalkınmasını Japonya'nın devam ettirebilmesinin arkasında bu gerçek var. Finans firmaları kredi vermemişler. Faiz vermişler. Yatırım, üretken yatırım firmalarına kredi vermemişler. Onlara ortak olmuşlar. Ne olur, yüksek enflasyon devresi var. Olsun.
yüksek enflasyonda olsa siz yatırımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü banka sizden kâra geçmedikçe bir şey istemiyor. Sevgili kardeşlerim, böyle bir bankayı hamdolsun ki vaktiyle kurmak bizlere nasip oldu. Devlet İşçi Yatırım Bankası, kurucu heyetin içinde biz de vardık. Sevgili kardeşlerim, faize karşı kurulmuştu banka. Yani banka parayı verecek ve ortak olacak. Parayı faiz olarak vermeyecek. Ve banka bir süre çalıştı. Biz planlama teşkilatından ayrıldık. Bir süre sonra bir maliyet muhasebesi seminerinde bulunmak üzere Altın Yunus'a gittik. Orada o zamanki İşçi Yatırım Bankası genel müdürüyle karşılaştık. Ve ona durumu sorduk. Nasıl bankanın durumu diye. Zararda dedi. Şimdi bunu söylemenin de alemi var mı yani? Hem diyoruz ki size bu yatırımları bankalar yaptığı zaman karlı olur. Hem de bunun kuruluş işlemi şekli var. Zararda diyor. O zaman biz hasbihal yaptık o zamanki genel müdürle. Ve dedik ki bir yanlışınız var sizin burada. Sualleri sorduktan sonra aldığımız cevaplardan gördük ki o lokomotiflerin distribütör firmasına banka ortak değil. Hemen dedik gerekeni yapın. Distribütör firmalara her yeni yatırımınızda mutlaka ortak olmanız gerek. Sonra ne oldu sevgili kardeşlerim? Başka bir zaman devresinde oradan haber geldi bize ki evet tatbikatını yaptık ve artık banka kârda. Sevgili kardeşlerim, her şey kendi regülasında en güzele doğru yol alacaktır. Ama bizler bunun standartlarını bilmek mecburiyetindeyiz. Öyleyse Japon mucizesi bize çok şeyler söylemeli. ...1920'li, 30'lu, 40'lı yıllarda Japonlar hala birer taklitçiydi. Batı'nın tekniğini taklit ediyorlardı. Ama içinde bulunduğumuz devrede Batılılar Japonya'nın tekniğini taklit etmeye başladılar. Acaba arkasında ne yatıyor dersiniz sevgili kardeşlerim? Bir Japon yatırımcının sözü bu. Vaktiyle diyor, biz taklitçiydik, sizi taklit ediyorduk. Siz kaşiftiniz. Ama diyor şimdi biz kaşifiz, keşifleri yapan biziz, siz bizi taklit ediyorsunuz. Aradan geçen 30 yıllık bir devrenin sonunda Japonların ulaştığı sonuç. Vaktiyle askerliğimizi Kore'de yapmıştık. Bu sebeple bir ayda Japonya'da bir tatil geçirdik. Japon milletinin misafirperverliği ve milliyetçiliği şayanı takdirdir. Sevgili kardeşlerim, mucizenin arkasında Japon milletinin birbirine olan dayanışması var. Onları yıkmak isteyen dış kuvvetlere karşı toplam müdafaası var. Öyleyse dikkat edin. Böyle bir birliği aradan bu kadar zaman geçtikten sonra Türkiye oluşturamadığı için bu noktalara ulaştı. Öyleyse

getirmemiz lazım. Bu ise fizibilite raporlarına dayalı bir olgudur. Bugün Türkiye'de hamdolsun ki yeterli sayının da üzerinde fizibilite etütleri yapabilen ve bunları değerlendirebilen ciddi bir kadro hamdolsun ki bütün bankalarda mevcuttur, piyasada da mevcuttur. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Türkiye bir yatırım seferberliği başlatmalıdır. Bu yatırım seferberliğinin içinde bulunmuş ve bunu başarmış olanlardan birisi olarak konuşuyorum. Yatırım patlaması olduğu devrede biz planlama teşkilatındaydık. Ve aynı haineler o günlerde Atatürk Barajı'nı yaptırmamak için ellerinden gelen bütün gayreti sarf ediyorlardı. Ve sonra iki kişi özel izin alarak gittik oraya, İstanbul'a. Ve öyle bir sonucu oluşturduk ki Atatürk Barajı Türkiye tarihinde ilk defa terminden aylarca evvel yatırımını tamamlayabilen firma oldu. Gecikseydik ne olacaktı? Gecikseydik onlar orada da duruma hakim olacaklardı. Sevgili kardeşlerim, barajlar meselesi Türkiye için bir yürek yarasıdır, biliyor musunuz? Hidrolik barajlar. Türkiye'de elektrik enerjisinden en çok para kazanan kurum Türkiye Elektrik Kurumu'dur eski adıyla. Şimdiki adıyla TH ve TEDAŞ isimli iki gruba ayrıldı. Aynı hain kafalar bu elektrik enerjisinden en çok para elde eden kurumu hidrolik yatırım yapmaktan men edecek olan maddeyi Türkiye Elektrik Kurumu'nun kuruluş kanununa koymayı başardılar. Türkiye Elektrik Kurumu hidrolik santral yapamaz ifadesi oradadır. Sevgili kardeşlerim, o devreyi hatırlıyorum. Türkiye elektromekanik sanayini kurmak için ne kadar gayretlerin içindeydik. Kurduk. Ama çalıştırmadılar. Aynı haineler orada da kendilerini gösterdiler. Nasıl 1920'li yıllarda uçak sanayini kurduysak aynı haineler 2 sene sonra bu uçak sanayini Messerschmitt motorlarını yapmamıza rağmen kapatmayı başardılarsa, nasıl 1940'lı yıllarda 200'den fazla uçak Türkiye'ye ihraç etmesine rağmen kısa bir süre sonra Etimesgut'taki bu ikinci 40'lı yılların ikinci uçak sanayini de gene aynı haineler nasıl kapattılarsa, 1950'li yıllarda Nuri Demirağ'ın kurduğu uçak fabrikasında uçakların performansı ispat edilmesine rağmen nasıl Nuri Demirağ'ı iflasa götürüp üçüncü uçak sanayini de yok ettilerse, aynı haineler aramızda. TUSAŞ'ı bir marifet zannetmeyin. Montaj sanayinden ötede değiliz. Üretilmesi lazım gelen sudan şeylerin dışındaki her şey oradan geliyor, dışarıdan geliyor. Kendi kendimizi aldatmayalım. Artık başka ülkelerin elinde Türkiye oyuncak olmaktan kurtulmalıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, elektrik enerjisi deyip de geçmeyin. Biz o devrelerde o barajlar sayesinde Türkiye'yi
Bulgaristan'a elektrik

enerjisi satacak seviyeye getirmiştik. Çorbada tuzu olan naçiz insanlardan biriyiz. Bir pratisyeniz. Hepsi o kadar. Bu açıklamaları yaparken bir şeyin daha ıttılağınıza sunulması gerek. Bu konuşmayı bu vatan için yapıyoruz. Sevgili kardeşlerim, birçok insan politikaya girer, siyaset yapar. Bize de teklifler oldu. Ama kabul etmedik. Bugün de kabul etmeyiz. Biz siyasetçi değiliz. Ama ekonomiyi teorik ekonomi olarak öğrenmedik. Planlama teşkilatı bize ekonominin pratiğini öğretti. Bütün o araştırmalar o pratiğin ayrı ayrı safhalarıdır. Öyleyse şu ülkeyi kurtaracak olan formül hamdolsun ki vardır. Varsa tatbik sahasına geçirmeliyiz diye düşünürüz. Öyleyse konu elektrik enerjisi ise Türkiye büyük hataların içindedir. Bugün Türkiye'de elektrik enerjisinin üretilmesine ait olan bütün ekipmanlar dışarıdan ithal edilmektedir. O kadar gayretlerle kurduğumuz Türkiye elektromekanik sanayi bugün çalışan personelin ücretini devletin kesesinden borç olarak ödemektedir. Aynı hainler orada da hüviyetlerini gösterdiler. Sevgili kardeşlerim, büyük gayretlerle Sarıyer Barajı'nın bir türbinini Türkiye'deki bir kardeşimiz gerçekleştirmişti. Ne kadar uğraşılardan sonra, ne kadar imkansızlıkları başararak. Ne mi yaptılar? Hangi mükafatı verdiler diye soracaksınız galiba. Mükafat verdiler, emekliye sevk ettiler çocuğumu. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Artık o kadroların büyük kısmı iş başında inşallah olmayacak. Allah-u Teala bu noktada konuya sağlam bir çözüm getirmiş görünüyor. Türkiye'nin makus talihini yeneceği yeni bir atılım içerisinde olması lazım ülkenin. Bu atılımda ihracat ve ithalat son derece önemli bir yer tutar. Ne zaman? Şu anda. Neden yer tutar? Türkiye'de her zaman dış ticaret açığı vardır. Sadece ödemeler dengesi açığı değil. Dış ticaret açığı vardır. Asıl önemli olan da dış ticaret açığıdır. Yani her zaman ithal ettiğimiz mal, ihraç ettiğimiz maldan fazla. Peki, hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Amerika'nın da hep ithalatı ihracatından çok fazladır. Ama biz bundan çok zarar görürüz de Amerika sadece fayda sağlar. Sebebini düşündünüz mü? Acaba biz bundan neden zarar görüyoruz? Çünkü Türk lirası konvertibl değil. Türk lirasıyla dışarıya ödeme yapamazsınız. Dövizle ödemek mecburiyetindesiniz borcunuzu. Döviz kıt bir müessese olduğu için, sizin elinizde bulunmadığı için devamlı döviz açığı verirsiniz. Devamlı kazandığınız dövizle satın aldığınız, ithal ettiğiniz malların mukabele edildiğiniz döviz arasında negatif fark vardır ve bu ülkeyi anormal şekilde etkiler. Peki sevgili kardeşlerim,
etkilememesi söz konusu olabilir mi? Tabii olabilir. Eğer bir gün Türkiye altın karşılıklı parayı gerçekleştirebilirse, o zaman ithalatımızın ihracatımızdan kat kat fazla olması bize sadece fayda sağlar. Ne demek istiyoruz? Amerika'ya sağlanan faydadan bahsediyoruz. Amerika'nın 1.3 trilyon doları neden ülkenin dışında acaba? Hiç düşündünüz mü? Arkasında Amerika'nın ithalat fazlalığı yatıyor. Neden? Şunun için sevgili kardeşlerim. Her 100 dolarlık Amerikan parası Amerika'ya 1 dolardan daha fazlaya mal olmaz. Affedersiniz, 10 centten daha fazlaya mal olmaz. Bunun manası her banknot kendisinin 1000 katı satın alma talebinin sahibidir. Satın alma yetkisinin sahibidir. Amerika kendi parasıyla mal aldığı için, kendi parasıyla o malın bedelini ödediği için kendisine 10 sente mal olmuş 100 dolarla 100 dolarlık mal getirmektedir ülkesine. Rakamı büyütün. 1000 dolarla 1 milyon dolarlık mal, 1 milyon dolarla 1 milyar dolarlık mal getirmektedir ülkesine. İşte bir gün Türkiye'de altın karşılıklı para yerleştiğinde bu altın karşılıklı para aynı görevi yapacaktır. O zaman dış ticaret dengemiz döviz başkalarının dövizini satın alma mecburiyetinden bizi kurtaracaktır. Hangi dövizi devreye koyarsanız koyun, o dövizlerde mutlaka en az %2'lik bir enflasyon hep var olmaktadır. Ama Türk parası altın karşılıklı hüviyetini kazandığı gün ithalatınızın yarısı kadar ihracat yapın. Hiç önemli değil. Elbette ihracat yapmak önemli. Ama ödemeler dengesi açısından konu önemini sıfıra indirmiştir. İnsanların bu kadar ihracat yapalım diye paralanmasının arkasında döviz kaybımız yatıyor, döviz kanaması yatıyor. Ne kadar çok ithalat yaparsanız, ihracatınızdan ne kadar çok olursa o kadar çok dövize ihtiyacınız var. O dövizleri satın almak mecburiyetindesiniz. Bu bir kan kaybıdır. Kendi paranız konvertibil olmadığı için, döviz olarak kullanılamadığı için. Ama sevgili kardeşlerim, altın karşılıklı bir parayı yerine oturttuğunuz gün ihracatınızın iki katı ithalat yapın. Hiçbir negatif olayla karşılaşmazsınız. Ayrıca pozitif açıdan büyük kazançlarınız olur. O paranızı dışarıda sirküle eden bir para haline getirmiş olursunuz. Ve paranızın maliyetinin 1000 katı mal girer ülkeye. Sevgili kardeşlerim, dünya arenasında Türkiye uzak olmayan bir gelecekte mutlaka ilk onun içine girecektir. Bunu ne zamandan beri söylüyoruz. Olaylar yavaş yavaş gelişiyor. Ve bunların arkasında bizim insanımızın kendine olan güvensizliği, aşağılık duygusu var. Neden sevgili kardeşlerim?
Onlar bizden üstün değil ki. Biz onlardan üstünüz. Biz Osmanlıyız. Onların hepsinin ötesinde bir imparatorluğu 600 yıl sürdürmüşüz. Ve cumhuriyeti kurmuşuz. 80 yıl dayanabilmişiz. 600 yıllık bir imparatorluğun arkasından 28 tane devlet çıkmış ortaya. Bu 28 tane devletin hiçbirisini birbirine kavgaya sokmamış Osmanlı. Müsaade etmemiş kavgaya. Her dinin sahibine kendi dinini yaşayabilmesi için gerekli yardımı Osmanlı yapmış. Hiç kimseyi zorla İslam olması için hiçbir şekilde tesir icra etmemiş üzerlerinde. O gittiği Osmanlı'da, Osmanlı'nın gittiği Avrupa'da asillerle halk arasında o korkunç adaletsizliğin var olduğu devrede Osmanlı oraya adalet götürmüş. Akıncı dediğiniz adamların her birisi 3 lisan biliyordu. Sevgili kardeşlerim, tarihinizle iptal edin. Sakın size yutturamasınlar artık Osmanlı'nın negatif taraflarını. Tarihinizi iyi inceleyin. Gerçek tarihi yazanlardan inceleyin ve göreceksiniz ki iptal edilecek olan çok şeyimiz var. Hele bugünkü Türkiye ile o günkü Türkiye'yi karşılaştırırsınız. Türkiye o noktaya yeniden gelecektir sevgili arkadaşlarım. Türkiye'yi o noktaya getirmek isteyen birçok ülke var şu anda dünya üzerinde. Bizi idare edenler ellerinin tersiyle bugüne kadar onları hep ittiler. Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği'nin kuyruğuna takılmak için. Sevgili kardeşlerim, bir Osmanlı olarak bu tarzdaki bir onur kırıcı talepten hep utanç duymuşumdur. Adamlar diyorlar ki istemiyoruz sizi. Biz de hiç onurumuzu, Osmanlı onurunu hesaba katmadan gidiyoruz, adamların karşısında onlara yakarıp duruyoruz. Biliyorsunuz son günlerdeki olayları. Adamlar Avrupa Birliği'nin bir Hristiyan birliği olduğu konusunda kanun maddesini kabul ettirebilmek için ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar. Arkasında bir Müslüman ülkeyi oraya almamak var. Kendimizden ne kadar ödün vermişiz sevgili kardeşlerim. Nasıl böylesine zelil olmuşuz? Nasıl böylesine küçülmüşüz Avrupa'nın karşısında? Avrupa'daki Osmanlı'nın karşısında titrerdi. Böyle mi olacaktı Osmanlı'nın torunları? Biz hala o gücün sahibiyiz. Farkında olabilsek. Ama birbirimizi yemekten enerjimizi ülkemizin kalkınmasında kullanamıyoruz. Onun ötesinde ahlaksızlıktan, onun ötesinde dışarıdaki entrikaların içerideki maşalarla ülkemizi mahvetmesinden. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayır, böyle devam etmeyecekti, o noktaya geldik. Dikkat edin ki şimdi tehlike var. Çünkü demokrasinin ülkeye çok şeyler getirebileceğini düşünen aynı kafalar ülkemizde demokrasiyi yok etmek için harekete geçmek arzusundadırlar. Daha evvel başka ülkelerde, bir Kuzey Afrika ülkesinde yaşanan bir senaryoyu bizim ülkemizde de oynamak isteyenler var. Biliyorsunuz bir Afrika ülkesinde seçimle iş başına gelenler iş başından kuvvet yoluyla uzaklaştırılmıştı.
hatırlarsınız. Sevgili kardeşlerim, bir olun, beraber olun. Demokrasiden asla ödün vermeyin. Hürriyetinizi koruyun. Öyleyse bu bir şeref meselesidir. Bu bir onur meselesidir. Osmanlı onurunun dizaynına dikkatle bakın. Onlar buna layıktılar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu ülke bu handikaptan, içine düşürüldüğü bu bataklıktan nasıl kurtulacak? Dedik ki bunun arkasında yatırımlar var. Sadece üretken yatırımlar var. Öyleyse en kısa sürede en büyük oranda yatırım yapmak. Hamdolsun ki böyle bir devreden geçtik ve bunu başardık. Öyleyse yeniden başarabileceğimize kesin şekilde inanıyoruz. Bundan eminiz. Bu ülke bunu yapar. O zaman yaptık, şimdi de yapılır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, çekinecek ve korkacak hiçbir şey yok. Biz bu işi başarırız. Peki ne yapılması lazım? Şu andan itibaren süratle bir yatırım seferberliği başlamalıdır ülkede. Bu yatırım seferberliği devletin sırtındaki yükü de alabilecek olan yegane faktördür. Neden? Şu anda devletin sırtında 3/2 kadro fazlası var. Devlet onları atamaz. Atarsa insanlar sokakta aç kalacaklar. Peki ne olması lazım? Özel sektörün öyle bir performans göstermesi lazım ki, öyle çekici bir cephe götürmesi, yaratması lazım ki, 2,5 milyon insanı işsiz olan insanı işe alsın, yetmez. Devletin sırtındaki 3/2 kadroyu da cazip imkanlarla kendisine çeksin. Yapabilir mi? Yapabilir. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmayın sözlerimizi. Bakın bugün ne kadar size neler söyledik. Şimdi hepsinin birer birer gerçekleştiğini göreceksiniz. Bu hedeflere çok evvelden varabilirdik. Ama aynı zihniyet eğer olmasaydı. Unutmayın ki Turgut Özal da Adnan Kahveci de ölmediler. Öldürüldüler. Aynı ekipler tarafından. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Aziz Türk milleti, huzurlarınızda bir çözümü getirecek olan kişi konuşuyor. Her konuda söylediklerimizden tam olarak eminiz. Kim sual soracaksa suallerine cevap için de hazırız. Öyleyse nasıl bir yatırım seferberliği? Her ilde vilayetin başkanlığında valilikten bir kişi veya iki kişi, özel idare eden bir kişi, üretim yapacak olan özel sektörden temsilciler,
Bunlar en aşağı birçok grupları temsil edebilen 3 kişi olmalılar. Ve bu temsilcilerin ötesinde Devlet Planlama Teşkilatı'ndan bir temsilci, bir uzman. Ve her ilde aynı anda harekete geçiş, aynı anda o ilde yapılabilecek olan yatırımların fizibilite tetiklerinin hazırlanmasına başlanması. Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar devlet olarak hep özel sektörden ayrı kalındı. Özel sektör olarak devletle işbirliğine bir türlü girilemedi. Ama artık zamanıdır. Zaman gelmiştir. Özel sektör ve devlet el ele, kol kola, gönül gönüle bir üretim seferberliğinin, daha doğru bir ifadeyle bir yatırım seferberliğinin içine girmelidir. Tatbikata geçildiği zaman bunun zannedildiği kadar zor olmadığını göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Bilmiyorum şu anda teşvik belgelerini Devlet Planlama Teşkilatı mı veriyor gene, yoksa değişik bir yer mi? Neredeyse, hangi yerdeyse oradan, teşvik uygulama dairesinden, oradan uzmanlar, bütün ülkeye yayılmalılar. Her ilde yatırım sahaları net olarak tespit edilmeli. Ve fizibilite etütleri derhal faaliyete başlamalı. Her ilde bu yatırım projeleri önem sırasına göre bankaların ortaklığıyla birer birer kurulmaya başlamalı. Sevgili kardeşlerim, bunlar yılların biriktirdiği çözümler. Bu badireden geçmiş birisi konuşuyor. O devrede bunu başardık. Bugün de başarmamak için hiçbir sebep görmüyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimi unutmayın. Hainler, bu hedefe ulaşmamamız için her şeyi yapacaklardır. Ama ben bu ülkenin sağcısına, bu ülkenin solcusuna hepinize birden sesleniyorum. Burası sizin vatanınız. Ve onu korumakla mükellefsiniz. Onu hedefe götürmekle mükellefsiniz. Bu kurtuluş hedefi, ekonomik kalkınma ancak ve ancak yatırımla gerçekleşebilir. Ve süratle teşvik belgeleri sistemi devreye girmelidir. Hayır, bankalar bu sefer, o zaman krediyle yapmıştık bu işi. Bu sefer kredi vermeyecek. Sevgili kardeşlerim, ben sadece 13 ilde bu teşvik ve uygulama konusunda konferans verdim. Hamdolsun ki 100'den fazla yatırımda adımız geçer. Öyleyse bunun heyecanını duymak, önemli olan o. O hedefe yönelik olacaksınız. Kalbiniz o hedefe sizi götürecek olan taşkınlıkta olmalı. Yatırım seferberliği, evet. Türkiye'nin yapması lazım gelen budur. Ve tatbikata başlandığı zaman zor olmadığını göreceksiniz. Hamdolsun ki şu anda teşvik uygulama dairesi ya da başka bir isim varsa bilmiyorum şu anda, ama teşvik belgelerinin hala verilmekte olduğunu öğrendik. Devam ediyor hamdolsun tatbikat. Kredi sistemini mutlaka değiştirmemiz lazım. Kredi sistemini yatırım sistemine, ortaklık sistemine dönüştürmemiz lazım. Japonya modeli önümüzde duruyor. Sevgili kardeşlerim, bırakalım Japonya modelini. Bizim
o zamanki yatırım patlaması bunun bariz ve canlı misali. Demek ki oluyor, yapılabiliyor. Öyleyse mani olacak faktörler artık mani olamaz. Bu noktada sevgili kardeşlerim, çok dikkatli olmak mecburiyetindesiniz. Aynı hainler bu ülkenin gelişmemesi için her şeyi yapacaklardır. Ama bizler el ele verirsek, aramızda o sağcıymış, bu solcuymuş tarzında anlaşmazlıkları devam ettirmezsek, birbirimizde kilitlenirsek, o zaman bunun başarıldığını göreceksiniz. Bu iktidar değişikliği birçok ülkesine ihanet eden adamın devre dışı kalmasının temel sebebini teşkil etti. Çok büyük bir kısmı adım adım devre dışı kalacaklar. İnsanlar biliyorlar etraflarında kimler ihanet içerisinde. Öyleyse el ele, gönül gönüle ülkenin kurtuluşa ulaşması için ekonomik seferberliği, yatırım seferberliğini gerçekleştirebilmemiz için geçerli. Öyleyse kalkınmakta öncelikli yöreler önde olmak üzere süratle yatırımlar. Sevgili kardeşlerim, neden hala bekliyoruz şu petrollerimizi yeryüzüne çıkarmaktan? Kim bizi alıkoyuyor? Onlar alıkoyuyordu. Artık alıkoyamazlar. Öyleyse bir petrol denizinin üzerinde yatıp da hala petrol ihtiyacının 1/3'ünü dışarıdan getiren bir ülke olmak istemiyoruz artık. Bunun şuuruna, bilincine varın. Kalbinizi buna yerleştirin. Kalbinize bu hakikati yerleştirin ki siz onun sahibisiniz. Hiçbir kuvvet onu işletmenize mani olamamalıdır. Öyle bir rezistans ait olduğu noktada durmalıdır. Türkiye servetlerine sahip çıkmalıdır. Şu anda yatırımlar konusunda birçok elektrik üretim projesi sıra beklemekte. Böyle saçmalık olmaz. Projeleri bürokrasinin bekletmesi kadar ülkeye zararlı bir şey düşünemiyorum. Sevgili kardeşlerim, bir taraftan bor madenleri, bir taraftan toryum, bir taraftan petrol, bir taraftan altın. Fırat'taki altından bahsediyorum. Evet. Ta kaç yıl evvel söylemiştik. Fırat'tan altın çıkacak diye. Şimdi sözlerimizin gerçekleştiğini göreceksiniz gene. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir yatırım seferberliği bu standartlar içinde bütün illerimizde aynı anda başlamalıdır. Ülkesine aşık olan valiler, sizlere sesleniyorum. Derhal orada harekete geçmelisiniz. Özel sektörle bir işbirliği halinde için amiri bulunduğunuz ilin yatırım imkanlarını özel sektörle birlikte mutlaka etüt etmelisiniz. Planlama teşkilatı bu konuda nasıl bir görüşün sahibidir onu bilemeyiz. Ama her ilde bir planlama uzmanının en azından bu seferberlik devresi boyunca bulunması bir farz-ı ayındır. Bu ülke için, vatanınız için. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
damarlarınızda nasıl kan akıyorsa, ekonomi içinde de para akıyor, bankalarla ekonomi arasında. Bu parayı mutlaka yatırımlarda, tüketim harcamaları yerine yatırım harcamalarında kullanmak mecburiyetindeyiz. Bu da bankaların bu konudaki görüş değişikliğiyle gerçekleşebilecek olan bir olgudur. Acaba bankacılar şu bu kadar ülkenin zor durumda olduğu bir ortamda da hala hazine bonoları diye tutturmakta devam edecekler mi? Ne dersiniz sevgili bankacı kardeşlerim? Biliyorum ki aranızda çok vatansever var. Bu vatanın kurtulması sizin gayretlerinize bağımlı. Unutmayın söylediklerimizi. Sakın ülkenin gelişmesine mani olacaklardan olmayın. Bunun en çok faydası size dokunacaktır. Alın 500 büyük firmayı, bu sene bir biliyorsunuz ki zarar devresi. Ama geçen senekilerden başlayarak geriye doğru gidin, ne kadar doğru söylediğimizi göreceksiniz. Ne kadar çok firma kredi, mevcut sermayesinden daha fazla kredi almış, ayrıca karı da var. O karın da sahibi olabilirsiniz siz. Sadece iki şeye dikkat edeceksiniz. Yatırımcı olarak devreye gireceksiniz, ortak sıfatıyla bir. Distribütör firmaya mutlaka ortak olacaksınız. Aynı oranda. Vazgeçmeyin. Başarılarınız bunların arkasında. Sevgili kardeşlerim, artık Banka Denetleme Kurulu sizi kapatamaz. Bu devir bir vurgun devriydi. O devir inşallah bitmiştir. Ama bitmemesini isteyenler büyük bir rezistans göstereceklerdir. Önümüzdeki günlerde ne demek istediğimi anlayacaksınız. İşte onun için birliğe, beraberliğe hangi tarafta olursanız olun en çok muhtaç olduğumuz nokta bu noktadır. Burada kuvvetli olmak mecburiyetindeyiz. Burada bu ülkeye kastedenlerin daha öteye geçmelerine mani olmak mecburiyetindeyiz. Ancak el ele gönül gönüle bir beraberlik bunu sağlayabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bankalar sistemi il il yatırımcılara her günkü hareket halindeki fonlarından mutlaka kaynak aktarmalılar, bilecekler ki akşamüstü ne kadar aynı para kasalarına geri dönmüştür. Öyleyse bir yatırım seferberliği için var mısınız? Aziz Türk milleti, bir yatırım seferberliği için var mısınız? Bu konuda bütün boyutlarıyla yardıma hazırız. Öyleyse çözüm sadece alternatifi olmayan tek bir yoldan geçer. Üretken yatırımlar. Söylediklerimi hiç unutmayın sevgili kardeşlerim. Üretken yatırımlar. Türkiye'nin bütün problemlerinin çözümü buna bağlı. Üretken yatırımlara bağlı. Evvelce bunun gerçekleşmesi, şimdi gerçekleşmesinin teminatıdır. Öyleyse yapabiliriz. Biz eminiz. Bu durumda sevgili kardeşlerim,
konuları ait olduğun yere dikkatle otursun. Türkiye ekonomik açıdan gerçekten içinden çıkılması şu anda bu şartlarda iktidarı devretmiş olanların kafa yapısıyla çözülebilecek olan bir olay değildi. Ama şimdi farklı bir dizayn var. Musluk başlarında ceplerine para doldurmaya alışmış olanlar meydanı boş bırakmayacaklardır. Onun için birliğe ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz devre işte bu devredir. Ayaklarınızı yere sağlam basın. Her tarafta bir anlaşmazlıklar zinciri görüyorum. Sağ tarafta gruplar bir beraberlik konusunda evvelce attığımız adımlar neticeye ulaşamadı. Ama şimdi yeni bir devredeyiz. Türkiye'nin yatırım seferberliği devresi. Burada hepimiz el ele gönül gönüle beraber olmalıyız. Sevgili kardeşlerimiz, bu anlattıklarımız geçmişte gerçekleşenler size güven vermiyor mu? Öyleyse yapabileceğinizden emin olun. Bu ülkeyi sizler kalkındıracaksınız. Ve kalkındırmak yetkisinin ve maharetinin ve kabiliyetinin sahibisiniz. Kendinizi küçük görmeyin. Bunu başarabilecek olan bir vasıfla yaratıldınız. Osmanlı kanı taşıyorsunuz. 600 yıllık bir imparatorluğun yegane varisleri sizlersiniz. Gelecekten bir küçük anekdot daha. Önümüzdeki 10 yıl içinde sevgili kardeşlerim, Türkiye dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına mutlaka girecektir. Sonrası daha da güzel görünüyor. Öyleyse bu dizayn içerisinde yatırımları gerçekleştirmeye başladığımız andan itibaren bir taraftan istihdam dışındaki insanlar istihdama alınacaktır. Öbür taraftan katma değer artışı, öbür taraftan gelirler seviyesinin yükselmesi ve yeniden üretime giren malların, product'ın, mamul maddenin satın alma gücünün efektif talep olarak oluşması, devletin hem stopajlardan hem de gelir vergisi ve kurumlar vergisinden kazancı. Sevgili kardeşlerim, vergi konusuna dokunmayı unuttuk. Türkiye'nin en büyük problemlerinden bir tanesi. Neden bu kadar büyük bir problem oluştuğu hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Sebebini biliyor musunuz? Neden vergi bu kadar büyük bir problem? Birçok yatırımcıyı yatırımından alan, eşyasını sattıran, neden böyle durum? Sebebi şu sevgili kardeşlerim. Devletin masrafları değişmiyor. Devlet fedakarlık etmek istemiyor. Devlet masraflarını aynen devam ettirmek niyetinde. Peki ama devlet devam ettirebilmek için 120 bin işletme, üretken işletme kapanmadan evvelki vergiyi 120 bin işletme kapandıktan sonra 120 bini aşkın
2,5 milyon insan işten ayrıldıktan sonra bugün çalışmakta şeref meselesi sayan, çalışmayı mutlaka çalışmak mecburiyetini duyan, şartlar ne olursa olsun buna devam edecek olan fedakar insanlardan 120 bin işletme çıktıktan sonra geriye kalan kesimden aynı vergiyi alacak devlet. Başka türlü sürdüremez yapısını. Fedakarlık etmiyor. Sevgili kardeşlerim, bu ne hovardaca bir zihniyettir. Sahip olmadığımız imkanları harcamayı, hesapsızca harcamayı, sorumsuzca harcamayı marifet zanneden insanlar ülkenin bu hale gelmesinde önemli bir grubu oluşturur. Öyleyse ne olmalı? Açık olmayan bütçeler yapılmalı. Bir defa devlet kendi masraflarını yaparken borç almaktan kesinlikle elini eteğini çekmeli. Peki buradaki vergilerdeki bu kadar feci durum arkasında ne var? Arkasında bu var. 120 bin işletme kapanmadan, 2,5 milyon işçi işten atılmadan evvelki verginin aynını, aynı miktardaki, orandaki değil, aynı miktardaki, aynı boyuttaki vergiyi devlet istiyor. Yani şimdiki mükellefler eskilerinin iki katı vergi ödemek mecburiyetindeler. Devletin ihtiyaçları küçülmüyor, büyüyor. Hala ayrılmadan evvel adamlar adam oluyorlardı. Her devirde aynı şey olmuştur. Benim takımım iş başında olsun diye kendi takımlarını hep iş başına getirmek üzere faaliyete geçerler. Her iktidar. Sevgili kardeşlerim, bunun neticesi ne olur? İşte fatura ekonomiye çıkar. Reel sektör üretim yapar ama her açıdan yaptığına pişman edilir. Bir taraftan vergilerin oranlarını arttıramadıkları için yeni vergi dilimleri, yeni vergi safhaları açıyorlar. Yeni sahalar açılıyor. Başka çaresi yok devletin. Bu parayı almak mecburiyetinde hayatını devletin devam ettirebilmesi için memurlarına ücret ödeyecek. İşçilerine ücret ödeyecek. Bu ücretleri ödemek için buna mecbur. Öbür taraftan sosyal kurumlar faciası. Sevgili kardeşlerim, ne emekli sandığında, ne sosyal sigortalar kurumunda, ne Bağkur'da, ne de bilmem hangi kurumda aktüaryal hesaplar bu sosyal kurumların var olduğu süreç zarfında hiç yapılmamıştır. Hep hababam sınıfı, ben isterim, sen de vermek mecburiyetindesin havası hakimdir duruma ve her şey bu sebeple tersine gitmektedir. Tersine gitmektedirden muradımız ne? Muradımız şu. Bir taraftan sosyal kurumların aktüaryal hesaplar yapılmaması sebebiyle masrafları devamlı artmaktadır. Ve bu masraflardan primlerle karşılanması gereken bu masraflardan primler hiçbir devrede yeterli olmadığı için geri kalan kısmı devlet tarafından ödenmektedir. Devletin sırtına yük olmaktadır. Sevgili kardeşlerim, A'dan Z'ye neremize baksak yanlış görüyoruz. Deve diyorlar ki, yahu senin boynun eğri, o da kendisine şöyle bir bakıyor. Kardeşim diyor, benim nerem doğru ki? Eğer sosyal kurumlar aktüaryal hesap yapmazlarsa ne olur? Açık verirler. Açığın sonucu devletin sırtına yük olmaktır. Peki aktüaryal hesap yapmadılar, güzel. O zaman en azından bu sosyal kurumlar şunu bilirler. Ben prim olarak şu kadar para alıyorum.
emeklilerimin parasını verdikten sonra da elime bu kadar para kalıyor. Öyleyse bu hastalıklar konusunda benim verebileceğim bütçem belli. O zaman genelge yayınlayacak Sosyal Sigortalar Kurumu, emekli sandığı. Diyecek ki ben sizin masraflarınızın %60'ını verebilirim. 40'ını cebinizden ödeyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bir defa bu israfa mani olan temel faktördür. Kişi alacağı ilacı bedava almaya alışmış. Ama karşılığında para ödemeye başladığı zaman, o zaman elini cebine sokarken tereddüt edecektir. Bu geniş ölçüde ilaç sarfiyatını azaltacaktır. Öyleyse çözümü yok mu? Her şeyin çözümü var. Tatbik edilir mi? Hayır, edilmez. Herkes devletin malı deniz yemeyen domuz zihniyetinin birer temsilcisi gibi alabildiğine devletin bütün yaptıkları yanlışların bedelini ödemesini isterler. Ve devlet öder. Neyle öder? Borç alarak, borçları ayyuka çıkarak öder. Borçlarını ödemek için de borç alacak olan, borç almak mecburiyetinde olan bir duruma gelir. İşte şu anda ülkemizin durumu budur. Türkiye borçlarını ödeyebilmek için kendi imkanlarından hiçbir şey verebilecek durumda değildir. Borçlarını, her santimini yeniden borç alarak ödemek mecburiyetindedir. Ve bu korkunç bir borç büyümesini oluşturmuştur. Ve defaatle, kim bilir kaç defa konsolidasyon teklif ettiğimiz halde konsolidasyona asla yaklaşılmamıştır. Bütün borçları birden alıp bir defada ödemek ve adım adım geri kalanını temin etmek. Güzel bir niyetin sahibiyseniz halktan yardım görürsünüz. Dış ülkelerdeki gurbetçilerimiz de ülkeye yardım etmek için her zaman hazırdırlar. Ve söylediğimiz gibi ülkenin potansiyeli toprak altı servetleriyle, toprak üstü servetleriyle gözler kamaştırıyor. Ama biz bu zengin ülkenin evlatları fakirlikten can çekişiyoruz. Bu nasıl bir idari yapıdır ki bu kadar pozitif şartlar altında bu kadar negatif neticeye bizi ulaştırmış? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu tabire üniversitemizin öğrencileri sebebiyle çok fena alışmışız. Sevgili öğrenciler diye söze başlamak, bizi bağışlayacağınızı umuyoruz sevgili kardeşlerim. Bu dilimizin alışkanlığı. Yavaş yavaş finale doğru geliyoruz. Öyleyse görüyorsunuz ki Türkiye'deki hareket halindeki fonlar Türkiye'nin kalkınmasını sağlayabilecek olan bir suni nehir değil, gerçek akan nehirler. Türkiye yatırım yapmak için dünyanın en sağlam fonlarının sahibidir. Fakat biraz daha vakit geçerse Türkiye hareket halindeki fonları yatırımlara sevk edebilecek olan imkandan mahrum olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu hafta dikkat edin ki her devrede çözüm var olmasına rağmen ülke bir zenginlikler ülkesi olmasına rağmen bu kadar fakir standartlarda yaşıyor insanımız. Arkasında neyin yaptığını artık çok iyi biliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim,
birbirinize sarılın, birbirinize güvenin, o solcudur ben sağcıyım demeyin, el ele, gönül gönüle olun. Bu ülke hepinizin, hepiniz ona layıksınız. Herkes farklı inançların sahibi olabilir, eşyanın tabiatına son derece uygun. Ama bunu düşmanlık vesilesi etmeyin. İnceleyin karşı tarafında sahip olduğu bilgiyi, onda da çekici yönler göreceksiniz. Ama çoğunluk nasıl isterse öyle bir yönetim biçimi elbette ülkeye hakim olacaktır. Bu da yaşayanın tabiatına, demokratik kurallara ve hak nazariyesine Allah-u Teala'nın son derece uygundur. Öyleyse son salimiz şu olacak sevgili kardeşlerim. Düşmanlık niçin? Dostluk varken el ele, gönül gönüle, omuz omuza bu muhteşem ülkeyi, bu Osmanlı'dan elimizde kalan son parçayı en güzel şekilde yönetmek gerekmez mi? Dostça, sevgiyle, hedeflere giderek. Sevgili kardeşlerim, bu konuşmadan bir muradımız var. Size çözümlerin var olduğunu anlatıyoruz. Sadece bir tek madenimizden borçlarımızın 20 katını, şu anda adını hatırlayamadığım bir başka yeni keşfedilmiş bir madenden bahsediliyor. Ve borcumuzun 71 katı kadar, iç ve dış borçlar toplamının 71 katı kadar o madenden ülkemizde var olduğu söyleniyor. Ve deliller öyle olduğunu ispatlıyor. Öyleyse bu zenginlik içinde bu fukaralık, bu kendi kendimize yaptığımız bir büyük yanlışın sonucudur. Birbirimizle düşman olup da enerjimizi birbirimizi yıkmak için kullandığımız için bu noktadayız. Şimdi birleşme zamanıdır. El ele verelim. Ve beraberce iki kuvvet bir arada güzele doğru yürüyelim. Ülkemizi mamur etmeye yönelelim. Bütün güzelliklerin bunun arkasında oluştuğunu göreceksiniz. Gelecekte parlak bir Türkiye görünüyor sevgili kardeşlerim. Beraber olduğu ülkelerde bir önemli güç oluşturan, Avrupa Birliği'nin dümen suyunda haysiyetsiz bir standartta onlara yalvarmayan bir Türkiye. Sevgili kardeşlerim, aziz Türk milleti, hepinizi geleceğin nurlu ufuklarında güzele doğru yönelmiş bir topluluk olarak selamlıyorum. Allah-u Teala'nın ülkemizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi inşallah burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir mutluluk sohbetinde bir araya getirdi. Allah'ın hepimizi yaratmaktan sadece bir tek muradı var. Kainatta en çok sevdiği, en üstün varlık olarak yarattığı, mahluk olarak yarattığı insanın, yani bizlerin sadece mutlu olmasını ister. Hedefi budur. Bütün Kur'an, ondan evvel indirilen İncil, ondan evvel indirilen Tevrat, ondan evvel bütün peygamberler indirilen bütün şeriat kitapları, ki hepsi aynı şeriatı muhtevasını alır. Hepsi aynı hedefe yöneliktir. Hepsi insanın mutluluğu istikametinde bir öğütler dizisidir. Allah bizden ne ister? Mutlu olmamızı ister. Allah bizi niçin yaratmıştır? Mutlu olmamız için yaratmıştır. Bütün göstergeler 12'den vuruyor. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Allah biz insanları yaratmış, mutlu olalım diye. Huzur içinde, mutluluk içinde bir dünya hayatı geçirelim, tamamlayalım. Sonra da kıyametten sonra Allah'ın cennetinde sonsuza kadar mutluluğu yaşayalım. Ne diyordu Yunus? Cennet, cennet dedikleri birkaç melek, birkaç huri. İsteyene vergil ani. Bana seni gerek, seni diyor. Sonra mı? Sonra Yunus Allah'a ulaştı. Sadece ruhunu değil, daha sonra veçini, daha sonra nefsini, daha sonra iradesini de Allah'a teslim etti. La mekanda Allah Teala ona taht ihsan etti ve büyük manevi imkanlar verdi Yunus'a. Kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah diyor Yunus. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey Allah-u Teala tarafından belli bir hedefe yönelik olarak yaratılmış. Bu hedefe dikkatle bakın. Bu hedef bizlere bir şeyler söylüyor. Allah'ın öğüdünü ulaştırıyor. Öğüt, mutlu olun öğüdüdür. Kur'an'ın her zerresi insanın mutluluğu için bir işarettir, bir kilometre taşıdır. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepinizden istediği bir tek şey var. Sizin mutluluğunuz. Bütün ayetler buna göre dizayn edilmiştir. Her biri bütünün bir mozaiğidir, bir parçasıdır. Bütünleştiğiniz zaman da, onlara gruplar olarak baktığınız zaman da aynı sonucu görürsünüz. Allah sizlerden sadece mutlu olmanızı ister. Öyleyse bir sonsuz hayat var. Ölümden sonra, kıyametten sonra yaşayacağınız bir sonsuz hayat. Bu sonsuz hayatı cennette geçirmenizi Allah Teala istiyor. Emirlerini ona göre vermiş. Hani bir takım insanlar var. Cennet mi? Sahabenin bile sadece 10 tanesine nasip olmuş. Allah Teala beni mi cennetine alacak? Bu imkansız. Böyle düşünün insanlara deyin ki

Ey benim aziz kardeşim deyin. Yanılıyorsun. Evvela sahabe hakkında yanılıyorsun. Sahabenin 10 tanesine değil, hepsine Allah Teala cenneti nasip kıldı. Ashab suresinin Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olduysa tabi olanların hepsi felaha erdiler. Hepsi cennet saadetinin sahibi oldu. Öyleyse sahabe kimdir? Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. O tabi olanlar, onların hepsi felaha erdiler. Ve bütün sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, Habibim onlara de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalp gözümüzdeki basiretle Allah'a bakıp Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Yani sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Kimlerden bahsediyor? Benim ve bana tabi olanların yolu diyor. Hepimiz diyor Allah'a çağırıyoruz. Bütün sahabe Allah'a çağırıyordu ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hepsi tabi olmuştu. Hamdolsun ki bu konuda bir ihtilaf söz konusu değil. Bütün İslam alemi sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduğunu, biat ettiğini kesinlikle kabul ediyor. Öyleyse birçoklarının ifade ettiği gibi sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken onu görenler değildir. Görenlerin içindeki ona tabi olan kesimdir. Âl-i İmrân 20'de de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. O ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, bana tabi olanlar. Biz hepimiz veçimizi yani fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Tabi olanların adı sahabe. Şimdi böyle bir dizaynda mutluluk adı verilen bir müessese var. Cennet mutluluğu veya dünya mutluluğu. Her ikisi de mutluluk. Cennet mutluluğu hemen elde edilebilen, inanılmaz derecede kolay elde edilen ama kıyametten sonra yaşanabilen bir olgudur. Sonsuz bir hayat içerir. Belki milyarlarca seneden oluşan bir sonsuz hayat. Bizim düşünme standartlarımızın ötesinde bir zaman parçasını içerir. Ve Allah-u Teala'nın dizaynındaki ikinci mutluluk dünya mutluluğudur. Dünya mutluluğu ise başka bir cepheden bize ulaşır. Bu dünyada yaşanır ama üst noktalarına çıkmak bir dik yokuşu tırmanmayı gerektirir. Yani
elde edilmesi son noktaya kadar gidecekseniz uzun zaman alır. Belki bütün ömrünüzü kapsar. Ama bu dünyada yaşanır. Hayattayken yaşanır. Öyleyse hasbelkader dünya adı verilen bu gezegende doğdunuz. Bunun gibi yüzlerce gezegende, belki binlerce gezegende hayat var. Bu gezegende doğdunuz. Buradaki hayata intibak etmek üzere gönderildiniz. Ve burada mutlu olmanızı istiyor Allah-u Teala. Mutluluk çok önemli bir faktör sevgili kardeşlerim. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Çoğunun mutsuz olduğunu göreceksiniz. Neden mutsuz bu insanlar? Allah'ın kendilerine verdiği reçeteyi tatbik etmedikleri için. Öyleyse evvela cennet mutluluğuna bakıyoruz. Bütün sahabe cennet mutluluğunun sahibi olmuş. Hepsi felaha ermişler. Bütün sahabe dünya mutluluğunun da en üst boyutuna sahip oldular. Hepsi ruhlarını da, veçlerini de, yani fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler.

Teslimler boyunca dünya mutlulukları arttı, arttı, arttı. Öyleyse onlar Kur'an'dan kam aldılar. Kur'an onların temel kılavuzuydu. Başta kendisine Kur'an inen, kalbine Kur'an yazılan, kalbindeki Kur'an'ı okuyan, onu A'dan Z'ye bütünüyle hayatına tatbik eden, sahabenin de hayatına tatbik eden bir Nebi Resul söz konusuydu. Ve onlar cennet saadetini Adın cennetlerinde geçirecek olanlardır. En üst kat cennetlerde geçirecek olanlardır. Onlar dünya saadetini en üst boyutta yaşamışlardır. Yaşadıkları devre Allah-u Teala asr-ı saadet buyuruyor. Onlar saadet devrini yaşadılar. Cennet saadeti ve dünya saadeti. Cennet saadetini istiyorsanız daha kolay bir şey olamaz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah sizden size güçlük çıkarmaz. Sizin güçlük çekmenizi istemez. Allah sizin için kolaylık diler. Ve vücuda getirdiklerinin sadece bu olduğunu, yani insanlara inanılmaz derecede Allah'ın cennetine girmek için kolaylık sağladığını Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de açıklıyor. Diyor ki: "Ey insanlar, duyduk duymadık demedin, demeyin. Sadece bir tek dileğiniz sizi üçüncü kat cennetime almak için yeterlidir ve sizi Allah'ın evliyası yapmam için yeterlidir. Dünya saadetinin de yarısını kazanmanız için yeterlidir. Sadece bir tek dileğiniz. Sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Hepsi bu kadar." Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki siz sadece bir dilekte bulunacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz an cennet saadeti sizindir. Ama bunu kıyametten sonra yaşayacaksınız. Öyle bir standart ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, cennete girmek istiyorsanız bir dileğiniz yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Olay bitmiştir. Mutlaka Allah'ın cennetine gireceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an. Peki, dilediniz ama ibadet falan yapamadınız ve arkasından birkaç gün içinde öldünüz. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz geri kalan hiçbir şeyin önemi yoktur. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi hayatınızın en önemli olayı sayar. Bunun mutlaka bütün insanlar tarafından gerçekleştirilmesini diler. İşte bu düzen içerisinde varsınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyle bir dizayn ki sadece bir dilek, o dileğin sahibisiniz, cennetinde sahibisiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi yaşıyor. O zaman Allah Teala ona birçok imkan sağlayacaktır.
onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Kişinin hayatı müsaitse, yani Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir hayatı varsa, o kişinin ruhu mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Böylece kişi Allah'ın evliyası olur. Böylece kişinin nefsinin kalbinde Allah'ın nurları %50'den daha fazla yerleşir. Ve bu dizayn nefsinin kalbine bunları yerleştirme müessesesi son derece basit bir dizayn içerisinde gerçekleştirilir Allah Teala tarafından. Öyleyse o kişinin Allah'ın güzelliklerine ulaşabilmesi Allah Teala tarafından gerçekleştirilecektir. Nefsinin kalbinde nurların %50'den fazla yerleşmesini Allah tahakkuk ettirecektir. Ve de böyle bir dizaynda kişi nefsinin kalbindeki afetler %50'den fazla azaldığında dünya saadetinin de %50'den daha ötesine o kişi ulaşmıştır. Bizi dünya saadetinden men eden şey nedir? İblisin tesiri, nefsimizin afetlerine tesiri ve Allah'ın güzelliklerini işlemek yerine şeytanın bize telkin ettiği yanlışları işleyerek devamlı huzursuz olmamızı temin etmektir. İblis bu istikamette bir faaliyetin sahibi ve sadece nefsimizin afetlerine tesir edebilir. Ne zaman nefsimizin afetlerinde azalma başlarsa şeytanın hakimiyet alanı da nefsimizin afetlerindeki azalmaya paralel olarak azalır, azalır, azalır. Allah Teala'nın Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye verdiği söz, o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıncaya kadardır. O noktadan itibaren Allah'ın sözü tamamlanmıştır. Allah bundan sonrası için bir söz vermemiştir kimseye. O kişi Allah'a tevekkül edebilirse fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Yani kişi şöyle düşünebilirse, ben Allah'a ulaşmayı diledim, Allah da beni kendi zatına ulaştırdı. Çünkü Allah Teala söz vermiş ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Yehdi ileyhi men yunib. Kim Allah'a yönelirse, ruhunu Allah'laştırmayı dilerse, o kişiyi kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. O kişiyi kendisine ulaştırır. İşte bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olan bir kişidir. Sevgili kardeşlerim, küfürden kurtulmak ister misiniz? Şirkten kurtulmak ister misiniz? Şeytanın kulu olmaktan kurtulmak ister misiniz? Dalaletten kurtulmak ister misiniz? İstiyorsanız bu reçetelerin müşterek ilacı bir tek ilaçtır. Tek bir ilaç. Bu reçetelerin müşterek ilacı tek bir ilaçtır.
Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün belalardan sizi kurtaracak olan şey işte odur. Münib kelimesi, inabe kelimesi, yunib kelimesi, münibine kelimesi hep aynı kökten gelir. Yönelmek, yani Allah'a yönelmek, yani Allah'a ulaşmayı dilemektir. 14. basamağa kadar Allah'a yönelirsiniz. 15. basamaktan 21. basamağa kadar Allah'a ulaşma safhası geçirirsiniz. 21. basamakta Allah'a ulaşırsınız. 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur ruhunuz. Bu noktaya kadar Allah'ın garantisi altındasınız. Yani bütün insanlar dünya saadetinin en az yarısını bir hediye olarak, bir nimet olarak Allah'tan almak için Allah Teala onları hak sahibi görmüştür. Onların yapmaları lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Onlar dileyeceklerdir. Geri kalanını Allah halledecektir. Allah o kişinin ruhunu kendisine mutlaka ulaştıracak ve onu Allah'ın evliyası yapacaktır. Bu süreç içerisinde o kişinin nefsinin kalbindeki afetler %51 azalacaktır. Afetler başlangıçta nefsin kalbinin %100'ünü kaplarken kişi o noktaya ulaştığı zaman afetlerin kapladığı alan %49'a düşecektir. Kişi Allah'a ulaştıktan sonra zikrettikçe fizik vücudunu teslim edene kadar nefsinin kalbindeki nurlar %81'e kadar yükselecektir. Daimi zikre ulaştığı zamansa %100 nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla, fazıllarıyla dolacak ve kişi fazilet ehli olacaktır. Kimdir faziletli insan, erdemli insan? Nefsinin kalbindeki bütün afetleri temizleyebilmiş olan insan. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizi seviyor. Sevmediği hiç kimse yoktur. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru insanlar Allah karşısında sıradadırlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, o bizleri seviyor, çok seviyor. Eğer Allah'a yönelmişseniz, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, çok sevilenlerin arasındasınız. Kurtuluşa, felaha imza atmış kişisiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir mutlak cennet saadeti eşittir dünya saadetinin yarısından fazlası. Öyleyse ne demek istiyoruz dünya saadetinin yarısından fazlası demekle? Şu mutluluk denilen şey ne mene bir şeydir? Bir düşünelim bakalım. Mutluluk bir insanın iç dünyasında yaşanır.
dış dünyasında yaşanır, Allah ile olan ilişkilerinde yaşanır. Yani bir insanın mutlu olabilmesi için üç ayrı alemde birden mutluluğu yaşaması şarttır. Yoksa o kişi mutlu değildir. O kişi hem iç dünyasında mutlu olacaktır, dünya mutluluğunu yaşayabilen kişi, hem dış dünyasında yani başka insanlarla olan ilişkilerinde mutlu olacaktır, hem de Allah ile olan ilişkilerinde mutlu olacaktır. Üçüncü mutluluğun, dünya mutluluğunun üçüncü şartı ise mutluluğun kesintisiz bir vetire olmasıdır. Mutluluk kesintisiz bir vetiredir. Kesintisiz bir fenomendir. Öyleyse ne demek istiyoruz? İnsanlar mutsuz. İnsanlar iç dünyalarında mutsuz. Neden mutsuz? İç dünyanızda nefsiniz var. %100 afetlerle dolu bir nefsiniz. Ve bu nefsiniz devamlı ruhunuzla kavga halindedir. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Allah neyi emretmişse nefsinizin afetleri mutlaka o emre karşı çıkarlar. Allah neyi yasak etmişse ruhunuzun afetleri mutlaka onu yapmak isterler. Şeytan ne ister? Aynı şeyi ister. Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi yapmamanızı ister şeytan. Nefsinizin afetleri de aynen öyledir. Allah neyi yasak ettiyse şeytan onu mutlaka yapmanızı ister. Nefsinizin afetleri de mutlaka yapmayı isterler. Öyleyse şeytanın nefsinizin afetlerine söz geçirmek için bir gayrete girmesi falan gerekmiyor. Nefsinizin afetleri zaten şeytan ne isterse onlar için biçilmiş kaftan. Nefsinizin afetleri asla Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemezler. Şeytan da sizin Allah'ın emirlerini asla yerine getirmemenizi ister. Nefsinizin afetleri de Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister. Şeytan da sizin Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi ister. Öyleyse şeytan ve nefsinizin afetleri aynı paraleldedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden huzursuzsunuz? Çünkü nefsiniz baştan aşağı afetlerle dolu ve şeytan devamlı nefsinize onların istediği şeyleri yapmayı öğütlüyor. Onlar da zaten Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istiyorlar. Emrettiklerini ise yapmamak. Öyleyse nefsinizde afetler olduğu sürece şeytanın emrinde bir nefs var. Allah'ın yasak ettiği her fiili işlediğiniz zaman Allah size azap verir. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir. Allah'ın emrettiklerini yapmadığınız zaman da aynı şey gerçekleşir. Gene azap alırsınız, gene huzursuz olursunuz. Öyleyse huzursuzluğunuzun, mutsuzluğunuzun arkasında iç dünyanızda Allah'ın emirlerini yapmamak, yasak ettiği fiilleri işlemek var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İnsanlar iç dünyalarında bunun için mutsuzlar. Şeytan iç dünyanızda sizin
düşüncenizi manalandıran iç sesinizi taklit ederek kendi düşünceniz zannettirdiği bir seri teklifi size ulaştırır. Bunlar Allah'ın emirlerini yapmamak istikametindedir. Yasak ettiği fiilleri işlemek istikametindedir. Ve öylesine kurnazca taklit eder ki siz onu kendi düşünceniz zannedersiniz. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlersiniz. Emrettiklerinde yapmazsınız. Her ikisinde de Allah Teala tarafından azap edilirsiniz. Ruhunuzda nefsinize huzursuzluk verir. Öyleyse iç dünyanızda mutlu olabilmek için ne yapmanız lazım? Şeytanın hakimiyet alanında olan nefsinizin afetlerinden kurtulmanız lazım. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Nefsinizin kalbi bu afetlerden zikir adı verilen bir müesseseyle, Allah'ın bir şifresiyle kurtulur. Öyleyse Allah Teala'nın indinde yapılması lazım gelen şey nefsinizin afetlerinden kurtulmak. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun nefslerinden, afetlerinden kurtulması için iç dünyasında gerekli şartları hazırlar. Kalp şartlarını hazırlar. Nefs tezkiyesi, nefsin kalbindeki afetlerin temizlenmesi manasına gelir. Bu temizlenme ancak Allah'ın yardımıyla gerçekleştirilebilir. Hiç kimse kendi kendine nefsini tezkiye edemez. Kişinin nefsinin kalbine Allah imanı yazmadıkça hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmadıkça o kişinin kalbine Allah'ın nurları giremez. Kişi zikir yapsa bile Allah Teala rahmet, fazl ve salavat nurlarını göndermedikçe o kişi nefs tezkiyesine başlayamaz. Öyleyse her bir şart Allah'a ait. Bu sebeple Allah Teala Allah nefs tezkiyesini sağlayandır. Allah size bu sistemleri oluşturmadıkça nefs tezkiyesi yapmanız mümkün değildir. Şimdi bu bapta sevgili kardeşlerim, sizlerin mutluluğa ulaşmanız için yapmanız lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilerseniz ne olur? Allah derhal rahim asmasıyla tecelliye girer. Gözlerinizdeki hicab-ı mestur adlı perdeyi kaldırır. Kulaklarınızdaki vakrayı kaldırır. Kalbinizin mührünü açar. Küfür kelimesini alır. Sizi böylece mümin hüviyetine getirir. Kalbinizin içindeki
İdraki önleyen ekinleti alır, idraki sağlayan ihbatı oraya getirir ve muhbit olursunuz. Allah göğsünüzden kalbinize nur yolu açar, oradan kalbinize ulaşır, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir ve huşu sahibi olursunuz. Allah irşat makamını gösterir. Ona ulaşıp tabi olursunuz. Tabi olmamanız mümkün değildir. Çünkü Allah Teala size mürşidinizi gösterdiği zaman kalbinize onun sevgisini koymuştur. Mürşidinizi seversiniz.

Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın vücuda ard arda getirdiği bu işlevlerle nefs tezkiyesine başlarsınız. Nefs tezkiyesi zikir adı verilen bir anahtarla mümkündür. Zikir, Allah-u Teala'nın emri gereğince Allah'ın isminin tekrarıdır. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Rabbinin ismi Allah. Allah kelimesiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Peki sadece Allah kelimesi mi zamanımızda? Kur'an-ı Kerim'in verdiği anahtar bu. Belki eski devirlerde Allah-u Teala insanlara başka şifreler kullandırmıştır. Biz o şifreleri bilmeyiz. Ama bildiğimiz kesin bir şifre var. Allah'ın şifresi. Kur'an-ı Kerim'de Allah Rabbinin ismiyle zikret diyor. Ve zikrin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Öyleyse o ibadeti o tarzda gerçekleştirelim Allah kelimesiyle. Ne olur? Allah kelimesini tekrar ettikçe Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye ister sesle, ister İçinizdeki sesle gene Allah ismini söyleyerek ister nefsinizin kalbindeki atışla nabzınızı tutacaksınız. Her çift atışında dilinizi dahi kımıldatmadan kalbinizin sesiyle Allah kelimesini tekrar edeceksiniz.

Alişen, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bunları öğretti bizlere. Zikir yaptığınız zaman Allah kelimesinin tekrarıyla Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur ulaşır size. Göğsünüze, göğsünüzden Allah'ın o yardığı göğsünüzü şer ettiği noktadan kalbinize ulaşır. Rahmetle faz isimli nur 12. basamakta, rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur 15. 14. basamakta. Ne olur? Siz zikrettiğiniz sürece Allah'ın katından gelen bu nurlar nefsinizin kalbine ulaşırlar. Nefsinizin kalbinde hareketli hale gelmiş olan kalbinizin mührünün üzerine baskı yaparak o mührü zülmani kapıya kadar, kalbinizin alt boyutunda bulunan zülmani kapıya kadar sürerler, iterler. Zülmani kapı kapanır. Şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girmesi artık mümkün değildir. Nefsinizin kalbine karanlıkların girmesi önlenmiştir. Neyle? Rabbani kapının üzerindeki mührün aşağı inmesiyle. Yani Rabbani kapı açılmıştır. Oradan nefsinizin kalbine Allah'ın nurları dolmaya başlar. Ve nefsinizin kalbine gelen bu nurlar nefsinizin kalbini %100 doldurur. Ve doldurdukları bütün noktalardaki karanlıklar kapı dışarı edilir. Hiç karanlık kalmaz nefsinizin kalbinde zikir boyunca. Ve nefsinizin kalbine Allah-u Teala'nın yazdığı iman kelimesi bir manyetik alanın sahibidir. O manyetik alan Allah'ın katından gelen nurları kendisine çeker. Fazılları, rahmet, faz ve salavattan sadece fazılları kendisine çeker. Ve etrafında manyetik alan, iki manyetik alan birbirinin zıttı olduğu için fazılları çeker ve kendisine yapıştırır. Böylece iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. Toplanan fazıllar iman kelimesine yapıştığı için iman kelimesi de çekim gücünü hep koruduğu için hiçbir zaman onları bırakmayacağı için zikir bittikten sonra mührün üzerindeki baskı kalkacaktır. Neden? Rahmetle faz, rahmetle salavat artık oraya ulaşmayacaktır. Zikir bitmiştir. Bu baskı kalkınca mühür tekrar yükselecek. Rabbani kapının üzerinde yerini alacaktır. Ve nefsinizin kalbindeki bütün nurlar nefsinizin kalbini terk edecektir. Çünkü zülmani kapı açılmıştır. Oradan içeri hücum eden karanlıklar nefsin kalbini tekrar işgal edeceklerdir. Ama bir kısmını işgal edemeyeceklerdir. Neresini? Fazılların iman kelimesinin etrafında toplandığını söylemiştik. O toplanan ve iman kelimesine yapışan fazılları oradan atmaları mümkün değildir. Onlar sımsıkı
iman kelimesine yapışmışlardır. Ve nefsinizin kalbindeki fazıllar %7 artacaktır. Arttıkça her %7 fazıl birikiminde nefsinizin kalbinde ruhunuz Allah'a doğru başlattığı seyri sülukunu devam ettirecektir. Allah'a doğru bir yolculuk yapacaksınız. Seyri suluk. Ruhunuz Allah'a doğru yükselecek. İlk %7 nur birikimine ulaştığınız zaman ruhunuz birinci gök katına, ikinci defa %7 nur birikiminde ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci nur birikimlerinde yedinci gök katına kadar ulaşacaktır. Allah'ın zatına ulaşacaktır yedinci gök katında, yedi tane alem geçerek ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Burası 22. basamaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese Allah'ın verdiği söz burada tamamlanır.

Öyleyse Allah'ın verdiği söz buraya kadardır. 22. basamağa kadar. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah da kendine ait olan kesimi gerçekleştirdi. Nefsinizin kalbinde %2 rahmet birikimi olmuştu. Kalbinize rahmet ulaştığı zaman %2 rahmet birikimi, onun ötesinde 7 defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi gerçekleştirdiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar sıfırdan %51'e ulaştı. %49'u fazıl, %2'si rahmet olmak üzere. Ruhunuz Allah'a ulaştı, Allah'ın zatında yok oldu. Ve Allah'ın bütün insanlara vermiş olduğu söz, Allah'a ulaşmayı dileyen insanı ben mutlaka kendime ulaştırırım sözü gerçekleşti. Neyle gerçekleşti? Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'e ulaştı. Yani artık nefsinizin kalbinde %50'den fazlası Allah'ın emirlerine itaat ediyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Ruhunuzun %100'ü Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Nefsinizin %51'i Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Nefsinizin kalbinde sadece %49 Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istiyor, emrettiklerini de işlemek istemiyor. Yani yaklaşık 250 isyan var. Allah'ın emirlerine itaatsizlik söz konusu. Ama 200'de 150 Allah'ın emirlerine itaat etmek isteyen bir grup var. Ruhunuzun %100'ü birinci %100, ikinci %100'ün %51'i daha Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor. Nefsinizin kalbinde %51. Sadece nefsinizin kalbinde %49 Allah'ın emirlerine itaat etmek istemiyor. Yasak ettiği fiilleri ise işlemek istiyor. Aslında mutluluğunuz %75 olmalı. Ama olmuyor. Çünkü şeytan hepinizle meşgul. Hepinizin devamlı mutsuz olması için elinden gelen bütün gayreti gösterir. Öyleyse bu bapta Allah-u Teala'nın dizaynı içinde bir şeyler görüyoruz. Mutluluk. %75 mutlu olması lazım gelen bu kişi %75 mutlu olamıyor. Şeytan devamlı o kişiyle meşgul olduğu için ve kendi sesi zannettiği bir sesle devamlı o kişiye telkinlerde bulunduğu için o kişiyi bir kısım konularda yanlışlara mutlaka götürecektir. Ama ne yapsa o kişinin dünya saadetinin %50'nin altına düşmesine medar olamaz. Öyleyse %75 olmasa da %50'nin ötesinde bir dünya saadeti görüyorsunuz ki Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş 3-4 aylık bir zaman parçasında bu noktaya mutlaka ulaşırsınız. Ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Ve Allah'ın evliyası oldunuz. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de %50'den daha fazla mutlu bir insansınız. Sonra
Allah Teala size bir taht verecek indi ilahide, yeni bir ruhunuzu vücuda getirip sizin ruhunuz Allah Teala'ya ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Sonra zühd sahibi olacaksınız. Sonra da nefsinizin kalbindeki nurlar %80'i aşınca fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Yani fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda nefsinizin kalbindeki bu noktadan daha öteye geçebilir misiniz? Evet, bir gün daimi zikrin sahibi olacaksınız. O zaman nefsinizin kalbindeki her şey en güzele ulaşmış olacak. Öyleyse neden insanlar iç dünyalarında huzursuzdur? Nefsleriyle ruhları arasında devamlı kavga ettiği, kavga var olduğu için. Devamlı suç işledikleri için, Allah-u Teala devamlı onlara azap ettiği için. Ama daimi zikre ulaştıkları zaman nefslerinin kalbindeki kavga sıfıra inmiştir. Çünkü nefsin de %100'ü, ruhun da %100'ü Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Bu kişi iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga bitmiş, sülh ve sükûne ulaşmış bir insandır. Dünya mutluluğunun bütünlüğünü yaşar. Bu kadar mı? Hayır. O kişi dış aleminde de mutlak bir saadeti yaşar. Baştan neden yaşamıyordu? Başka insanların kalbini kırıyordu. Arkadan kişi üzüntü duyuyordu başkasının kalbini kırdığı için. Arkadan kendisine zulmettiği kişi ondan intikam alıyordu. Yeniden üzülüyordu kişi. O da intikam almak istiyordu. İntikamını alabilirse yeni bir günah işlediği için huzursuz oluyordu. Alamazsa stres sebebiyle huzursuz oluyordu. Ama hep huzursuz oluyordu. Ama şimdi dış aleminde hiç kimsenin kalbini kırmıyor. Hiç kimseyle kavgalı değil sevgili kardeşlerim. Öyleyse böyle bir ortamda muhtevaya dikkatle bakın. Kişi dış aleminde de mutlu. Hiç kimsenin kalbini kırmıyor. Hiç kimse kendisinden intikam almıyor. Stres hiçbir zaman oluşmamış. Kişi dış dünyasında da mutlu. Allah ile olan ilişkilerine geliyoruz. Başlangıçta neden kişi huzursuz? Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor. Allah da ona azap ediyor. Yasak ettiği fiilleri işliyor, gene azaba muhatap oluyor. Ama burada Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, hep Allah'ın kalbine mutluluk verdiği bir kişi var. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyen, işlemediği için Allah'ın kalbine mutluluk verdiği bir kişi var. İşte bu da sizin dünya saadetiniz. Daimi zikre ulaşan herkes dünya saadetinin %100'üne ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Orada ne görüyorsunuz? Mutluluk görüyorsunuz. Allah hepinizin mutlu olmasını ister ve sizi mutlaka o mutluluğa ulaştırmak ister. Mutluluğunuza mani olan ne başka insanlardır ne Allah'tır. Mutluluğunuza mani olan sadece şeytanın hegemonyası altında bulunan sizsiniz. Bizatihi siz. Şeytanın sizi kandırdığının farkına bile varmadan bir hayat geçirirsiniz. Ve nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Ve hep mutsuz bir insan olarak yaşarsınız.
Böylece kendinize yazık edersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Sizleri, hepinizi mutluluğa

Eğer mutsuzsanız, bu sadece mutluluğun ne olduğunu ve tatbikatını bilmemenizden kaynaklanan bir şeydir. Şimdi size bir sualimiz var. Mutlu olmak istiyor musunuz? İstemeyenlere sözümüz yok. Ama istemeyen birilerinin çıkabileceğini de hiç sanmıyoruz. Bizi dinleyenlerin şu anda %90'dan fazlasının mutsuz olduğunu da yakinen biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, eğer mutsuzsanız sizi mutsuz yapan başkaları değildir, kendinizsiniz. Öyleyse hadi gelin mutluluğa doğru el ele, gönül gönüle yürüyelim. Şu gölgeli ağaçlardan, açan çiçeklerden, her tarafı ayrı ayrı yeşille süslenmiş, şu ormanlardan, bahçelerden adım adım yürüyerek geçelim sevgili kardeşlerim. El ele, gönül gönüle. Bir defa daha ibretle bakalım etrafımızda. Bir defa daha düşünelim. Her şey, Allah neyi yarattıysa her şey bizler için yaratılmış şu dünya üzerinde. Bütün o kuşlar, balıklar, hayvanlar, bitkiler, her şey bizler için sevgili kardeşlerim. O kadar çok seviliyorsunuz ki bu sevgiye layık mıyım diye düşünmek gereğini duymuyorsunuz. Sevildiğinizi de bilmiyorsunuz çoğunuz. Birçokları şu anda şöyle düşünür. Allah'ın işi yok da beni mi sevecek? Ben ki şu kadar günahkarım, şöyle şöyle günahlar işlemişim. Her şeyi berbat etmişim, hayatıma kıymışım. Allah beni mi beğenir, beni mi sever? Ben cehennemin en dibine gidecek olan birisiyim. Sevgili kardeşlerim, bir sualimiz var. Nereden biliyorsunuz? Aranızda şu cehennemin en dibine gideceğini söyleyen kim var? O gelsin, bir adım beri gelsin bakalım. Ona bir sualimiz var. Sen, cehennemin en dibine gideceğini söyleyen sen, şöyle şöyle şöyle şöyle günahlar işlemişsin, falana feşmekene bu kadar kötülük etmişsin, yapmışsın, etmişsin. Hiç kurtuluş ümidinin olmadığını mı zannediyorsun? Hangi günahları işlemiş olursan ol, bu günahlar ne kadar büyük olursa olsun, eğer sana şimdi söyleyeceğim bir dileği kalbinden geçirirsen, Allah Teala onu mutlaka o anda, kalbinden geçirdiğin anda işitir, bilir ve görür. Ne olur yani mi diyorsun? Kurtulursun canım. Cehennemden kurtulursun. Mutlaka Allah'ın cennetine girersin. Sihir gibi, büyü gibi bir şey. Öyle değil mi? Rabbani yolla, Rabbani yolla, Rabbani yolun özellikleriyle zulmani yolun özelliklerini bilmeyenler, Allah'ın öğretisiyle şeytanın öğretisini birbirine karıştıranlar, yalnız sizler anlayamazsınız ne dediğimizi. Ama eğer Allah sizin için bir şey ifade ediyorsa, şunu bilin ki, bu sözleri duyduğunuzdan itibaren kurtuluşunuz garanti altına alınmıştır. Hani filmlerde falan sihirli kelimeler söylenir. Falanca kelime söylenir, kapılar açılır, şu olur, bu olur. Onların hepsi masal.

Ama bizim söyleyeceğimiz bu dünyadaki ve kainattaki hakikatlerin en büyüğü. Kurtulmak mı istiyorsunuz? Cehennemden kurtulmak mı istiyorsunuz? Bir defa daha tekrar ediyorum. Günahınız ne kadar büyük olursa olsun. Hangi suçu, hangi yüzlerce suçu, hangi binlerce suçu işlemiş olursanız olun. Size öyle bir sır vereceğim ki bu sırrı tahakkuk ettirdiğiniz an, gerçekleştirdiğiniz an bütün o günahlarınız affedilecek. Yeter mi? Hayır, yetmez. Affedilmenin ötesinde sevaplarınız mutlaka günahlarınızdan fazla olacak. Öyleyse ne demek bu? Şu demek sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde yazar ki kimin günahları sevaplarından fazla olursa onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Kimdir bu insanlar? Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Gene Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde yazar ki kimin sevapları günahlarından fazla olursa onlar mutlaka Allah'ın cennetine girerler.

Şimdi o günahkar olan, çok çok günahkar olan, affedileceğini artık hiç ummayan, o günahlarda haddi aşmış olan ümitsiz kardeşim, bu hitabım sanadır. Sen ki adam öldürmüşsün. Sen ki aklına gelen her suçu işlemişsin. Sen ki hapishanelerde yatmışsın. Sen ki hala oradasın. İşte tam sana söylüyorum. Ahiretten ümidini kesmiş olan sana, bütün o günahların sahibi olan, ümitsiz olan, artık beni dünya üzerinde hiçbir şey kurtaramaz diyen sana sesleniyorum. Seni kurtarmak üzere sesleniyorum. Şu anda muhatabım sensin. Mutlaka kurtulacaksın. Sadece bir talepte bulunacaksın Allah-u Teala'dan. Şimdi senin aklına herhalde "Ya Rabbi benim canımı al da kurtulayım" gibi bir şey gelir. Hayır, hiç alakası yok. Canına kıyman gerekmiyor. Hiçbir sıkıntı çekmen gerekmiyor. Sadece bir dilekle Allah'a müracaat edeceksin. Bir defa daha tekrar ediyorum. Ne kadar büyük günahların olursa olsun, Allah-u Teala'nın hepsini mutlak olarak affetme sözü verdiği bir anahtarı var. O ifadeyi kullanırsan, hangi günahların olursa olsun mutlaka Allah Teala tarafından affedilecek, yetmez. Sevapların mutlaka günahlarından fazla olacak. Eğer yoluna biraz daha devam edersen daha öteye geçecek Allah Teala. Bir de o günahlarını sevaba çevirecek. Yoksa sana inanılmaz mı görünüyor? Evet, söyleyeceklerimizi bilmeyen koskoca bir dünya var şu anda karşımızda. Din adamları, profesörler, doçentler vesaire vesaire. Sevgili kardeşlerim, size Kur'an'dan bahsediyorum. Allah'ın öğretisiyle sesleniyorum size. Hanginiz kurtulmak istiyorsunuz? O zaman sadece Allah-u Teala'dan bir talepte bulunacaksınız. Bir tek talebinizle günahlarınızın, o hiçbir zaman affedilmez sandığınız günahlarınızın mahiyeti, büyüklüğü ne olursa olsun, mutlaka Allah'ın cennetine gideceğinize dair Kur'an size garanti veriyor. Allah size garanti veriyor. Tekrar ediyorum. Hangi günahları işlemiş olursanız olun, 100 tane insan öldürseniz, 1000 tane insan öldürseniz gene gelin. Bir tek dileğinizle cehennemden kurtulmanız mümkündür. Çok mu mübalağa ettik? Sevgili kardeşlerim, bilmiyorsunuz ki onu. Allah'ı tanımıyorsunuz ki. Onun sizi ne kadar sevdiğinden o kadar az haberdarsınız ki. Onun hakkında
Ve Kur'an hakkında o kadar az şey biliyorsunuz ki. İblisin bayrağı altında olduğunuzun farkında bile değilsiniz. O günahları size kim işletti zannediyorsunuz? Benim zavallı kardeşlerim. Sözlerime dikkatle bakın. Hangi dinden olursanız olun, hangi meslekten olursanız olun, kim olursanız olun, hangi suçu işlemiş olursanız olun, bir tek dilekle bütün günahlarınızın affedileceğini Allah-u Teala garanti altına almış. Mutlak bir garanti altındasınız. Allah adına onun Kur'an-ı Kerim'inin hükmünü söylüyoruz ki hangi günahları işlerseniz işleyin, eğer Allah'tan bizim şimdi size söyleyeceğimiz bir talepte bulunursanız günahlarınızın hepsi affedilecek, sevaplarınız günahlarınızdan mutlaka fazla olacak, mutlaka Allah'ın cennetine gireceksiniz. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Eğer isterseniz bana birinci kat cennet yetmez. Ben ikinci kat cenneti istiyorum. O zaman günahlarınız affedilmeyecek. Affedildikten sonra bir de sevaba çevrilecek. Dersiniz ki bana üçüncü kat cennet lazım. Onu da Allah-u Teala garanti ediyor. Bir tek dileğinizle sizi üçüncü kat cennete ulaştırmaya da hazır. Şaka ettiğimi düşünenler var aranızda, biliyorum. Hiç böyle şey olur mu? Hayatımız boyunca hiç böyle bir şey duymadık diyenler var aranızda, biliyorum. Ama size Allah'ın söylediklerini anlatmak için huzurunuzdayız. Allah'ın hidayet çağının müjdesini vermek için huzurlarınızdayız. Size kurtuluştan bahsetmek üzere huzurlarınızdayız. Şeytanın bütün tuzaklarını mahvetmek üzere huzurlarınızdayız. Bizimle beraberseniz şeytanın size hiçbir şey yapamayacağı sağlam bir sahile ulaştınız sevgili kardeşlerim. Şimdi neler düşündüğünüzü biliyoruz. Kiminiz diyorsunuz ki hadi canım sen de, ben bunca günah işleyeyim de bir tek bir şey söyleyeyim, sihirli bir kelime gibi, hop Allah-u Teala beni cennetine alsın. Olacak şey mi bu? İçinizden bir kısmınız diyor ki sahabenin bile 10 tanesi cennetle garanti altına almış cenneti, geri kalanın nereye gideceği meçhul. Allah-u Teala sahabeyi bile cennetine almıyor da beni mi cennetine alacak? Sevgili kardeşlerim, böyle düşünüyorsanız şeytanın tuzağına çoktan düşmüşsünüz ve farkında bile değilsiniz. Yalan söylediği. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki kim o ümmi, nebi, resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah-u Teala. Kimdir sahabe? Yanlışlıklar komedyası buradan başlıyor.
Diyorlar ki sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerdir. Yalan. Hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i putperestler de gördü. Şeytana tapanlar da gördü. Ateşe tapanlar da gördü. Yahudiler de gördü. Hristiyanlar da gördü. Ama onlar sahabe olmadılar, olamadılar. Bu görenlerin arasından bir kısmı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. İşte onlar sahabe. Nasıl tabi oldular? İşte şimdi size söyleyeceğim o hedefe ulaştılar. Bir dilekle Allah'a müracaat ettiler. Dediler ki, Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Ben evliya olmak istiyorum. Ben cennete girmek istiyorum. İçinizden biriniz bana deseniz ki ben cennete girmek istiyorum. Ama o kadar çok günah işledim ki Allah Teala'nın beni affedeceğini hiç mi hiç umamam. Ama cennete girmeyi de gerçekten çok istiyorum. Peki ben size o cenneti garanti edersem Kur'an hükümleriyle ve gideceğiniz yer onca günahınıza rağmen orası ise, Allah'ın cenneti ise ve bu sizin için de mümkünse, işte onun için söylüyorum sevgili kardeşlerim. Her biriniz için söylüyorum. Mutluluk sizin de hakkınız. Siz de insan olarak yaratıldınız. Sizin de mutlu olmaya hakkınız var. Hayır, hiç önemli değil. Hangi günahları işlediğiniz, ne kadar günah işlediğiniz, onlar şu kadarcık bir önem taşımazlar. Yeter ki bir dileğiniz olsun Allah'tan. Bir dilek. Ölmeden evvel Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dileyeceksiniz. Bütün bu günahlardan sizi temizleyecek olan, yetmez, sonra da o günahlarınızı sevaba çevirecek olan, yetmez. Sonra da dünya hayatının %50'den fazlasını, yarıdan fazlasını mutlaka mutlulukla geçireceğinizi garanti eden Kur'an-ı Kerim'den bahsediyorum size. Bütün bunların bedeli bir tek dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte şeytan insanlara bin bir türlü palavrayla onları tavlayıp onları hegemonyası altına alır. Zavallı insanlar şeytanı dost zanederler. Ve gidecekleri yer şeytanla beraber cehennemdir. Bu size söylediğimiz şeyi iblis asırlar boyunca insanlardan saklamayı başarmış. 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe bu dileğin sahibi olmuşlar. Hepsi de
bildiğiniz gibi felaha ermiş.

Öyleyse gerçekten inanılmaz bir şey, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Bizi ilk defa dinleyen sevgili kardeşlerim, hangi günahların sahibi olursanız olun, bir tek dileğiniz bütün o günahların affı için yeterli, sevaplarınızın günahlarınızdan fazla olması için ve Allah'ın cennetini almanız için yeterli. Sadece bir tek dilek, üç kelime, Allah'a ulaşmayı dilemek. Birçoklarınız şimdi diyorlar ki, hiç olur mu böyle saçmalık? Bunca üniversitede, bunca din alimi var. Hiç kimse bize böyle bir şeyden bahsetmedi. Sevgili kardeşlerim, haklısınız. Gerçekten bahsetmediler. Bahsetmediler çünkü bilmiyorlar. Acaba anlatabildik mi? Sevgili kardeşlerim, evvela kimler cehenneme girer? Gelin beraberce bakalım. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala diyor ki: "Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayati dünya ve atmeyenu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahumun naru bima kanu yeksubun." Onlar bize milaki olmayı dilemezler. Yani onlar dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Sonra onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Dünya hayatıyla tatmin olurlar. Dünyada kazandıkları servet, para, şan, şöhret onları doyuma ulaştırır. Şimdi sıkı durun. Konunun ruhu geliyor. Diyor ki Allah Teala, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hayattayken, şu dünya hayatını yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Sevgili kardeşlerim, doçent olmak, profesör olmak, dekan olmak kimseyi kurtaramaz. Allah'ın kitabını bilmedikçe kurtuluşa kimsenin ulaşması mümkün değildir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, diyor Allah Teala, onlar bizim ayetlerimizden gafildir. Yani onlar bizim ayetlerimizi bilmezler, diyor Allah Teala. İyi ama bu adam ilahiyat fakültesini bitirmiş. Sonra master yapmış. Sonra doktora yapmış. Asistan olmuş. Doçent olmuş. Profesör olmuş. Hatta dekan da olmuş. Olmuş ama hiçbir işe yaramamış. Kendisini kurtaracak olan ayetlerden haberi yok. Yani Kur'an'ı bilmiyor.
Sevgili kardeşlerim, kendi kendinize sorun. Şu mutsuz hayatınıza devam etmek mi istiyorsunuz? Yoksa mutlu olmak mı istiyorsunuz? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Allah kainattaki en büyük dostunuzdur. Az sever veya çok sever, liyakatinize göre sizi mutlaka sever. Ve istediği bir tek şey vardır, sizin de kurtulmanız. Sizin de Allah'ın cennetine girmeniz. Sizleri o kadar çok seviyor ki sonsuz mutluluğu kesintisiz bir şekilde milyarlarca sene yaşamak üzere sizi cennetine almak istiyor. Ve her şeyi sizin için hazırlamış, sadece bir dileğinize bırakmış. Eğer siz Allah'a ruhunuzu ölmeden ulaştırmayı Allah'tan dilerseniz, o zaman bu dünyada kurtuluşa mutlaka ulaşacaksınız. Bu dünyadaki mutluluk, mutlaka size verilecek. Bu mutluluğu tam olarak yaşayamazsınız. Yaşamanız için sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz yetmez. Ama her gün bir günlük hayatınızın yarıdan fazlasının mutlaka saadet içinde geçeceğini Allah Teala garanti eder. Her gün diyelim 15 saat dünyada yaşıyorsunuz. Bu yaşantınız boyunca 15 saatin 7,5 saatinden fazlasını mutlaka saadet içinde geçireceğinizi Allah Teala garanti ediyor. Dünya mutluluğunun yarısı, yarısından fazlası. Ve cennet saadetinin 3 katını garanti ediyor. 1. kat cennet, 2. kat cennet ve nihayet 3. kat cennet. Bu sizin Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki ömrünüze kalmış bir şey. Sevgili kardeşlerim, biliyoruz ki birçoğunuzu Allah pek alakadar etmiyor. İşte en çok ona üzülürüz. Böyle olan insanların akılları başlarına ancak öldükleri zaman gelir. O zaman ne kadar pişmanlık duyacakları Kur'an-ı Kerim'de uzun uzun anlatılıyor. Öyleyse dünya adı verilen bir gezegende hasbelkader dünyaya gelmişiz hepimiz. Bizim gibi birçok gezegende hayat olduğu tam 17 ayet-i kerime ile Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Oralarda da aynı din, kainatın bir tek dini var. Ve Allah'ın kurtuluş reçetesi aynen oralarda da söyleniyor insanlara.
Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutluluğunuz Allah-u Teala tarafından müemmendir. Teminat altına alınmıştır. Garanti altına alınmıştır. Bu mutluluğunuz bir tek dilekle gerçekleşir. O dilek yoksa olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemek hayatınızın Allah ile olan ilişkilerinizdeki sizi ulaştırması lazım gelen yere, mutluluğa ulaşmanızın garantisidir. Olmazsa olmaz şartıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, gördük ki onun gideceği yer, kazandıkları dereceler itibariyle cehennem. Gene gördük ki o Allah'ın ayetlerinden gafildir. Yani Allah'ın ayetlerini bilmiyor. Onun dışında bu insan ne yaparsa yapsın, kendisini kurtarması mümkün değildir. Yani olmazsa olmaz şartı olan Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek, hangi insan tarafından gerçekleştirilemezse, o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Kazandığı dereceler itibariyle gideceği yer ateştir, cehennemdir. Ama bir insan düşünün sevgili kardeşlerim. Tonla günah işlemiş. Hiç kimsenin işleyemeyeceği kadar günah işlemiş. Evet, aklınıza şöyle bir soru gelecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mi? Hangi günah işlerse işlesin mi? Evet, hangi günahı işlerse işlesin herkes. Günahın büyük olması Allah Teala tarafından önem taşımıyor. Büyük olursa onun derecelerini, çok olan derecelerini kendinden vereceği derecelerle Allah Teala o kişinin sevaplarını günahlarından daha fazla hale getirerek derecelerini arttırıyor. Ve Allah'ın kanunu, Müminin Suresi 102. ayet-i kerime, kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların gideceği yer ebediyen kalmak üzere cennettir diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Öyleyse neden bahsediyoruz? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi için kurtuluş var. Bizi ilk defa dinleyen sevgili kardeşlerim, şeytanın ilk aklınıza getireceği şey, hiç kimsenin söylemediği şeyleri bu insan söylüyorsa mutlaka söylediği yalandır. Sevgili kardeşlerim, Allah sizin kurtulmanızı istiyor. Şeytan da cehenneme gitmenizi. Bu tarzdaki düşünceleri aklınıza getiren iblistir. O zaman onunla savaş vermek mecburiyetindesiniz. Ona deyin ki, sen haklı olabilirsin. Ama biz onun söylediği ayetleri kontrol edeceğiz. O zaman yazın bir kenara Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler, kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa
O Allah'ın ayetlerinden gafil olandır, Allah'ın ayetlerini bilmeyendir. Titri hangi tip profesörlük olursa olsun. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah'ın ayetlerinden haberdar değildir. Ve daha hazini, gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi kim olursa olsun hiçbir şekilde kurtuluşu mümkün değildir. Peki madalyonun öbür tarafını çevirelim. Ya Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Dilerse Allah o kişiyi mutlaka cennetine alıyor. Dilerse o kişi takva sahibi oluyor. Dilerse mümin oluyor. Dilerse dalaletten kurtuluyor, hidayete adım atıyor. Dilerse cehennem ehliyken cennet ehli oluyor. Öyleyse dilerse bu kişi kurtulur mu? Kesin. Neden kurtulur? Madde bir, takva sahibi olduğu için kurtulur. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, münibine ileyhi ve yettekun ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o takva sahibi olur. Takva sahibi olursa ne olur? Takva sahibi olursa Allah'ın cennetine girer. Âl-i İmran 15. Takva sahiplerinin girecekleri yer altlarından ırmak bırakan cennetlerdir diyor Allah Teala. Âl-i İmran 198'de bir defa daha söylemiş aynı şeyi Allah Teala. Ve Kaf 32, cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz yer burasıdır. Yani buyurun cennetinize girin diyor Allah Teala. Demek ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi takva sahibi olur. Takva sahiplerinin ise bu birinci takvadır. Takva sahiplerinin ise gidecekleri yer cennettir. Peki şirkte olanlar cennete girebilirler mi? Hayır. Onların girecekleri yer cehennemdir. Peki şirkten kurtulduğunuz yer neresidir? Aynı yerdir. Ayet-i Kerime Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesi Allah'a ulaşmayı dile, yani böylece Allah'a yönel, takva sahibi ol ve müşriklerden olma diyor. O müşriklerden ki fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Allah'a ulaşmayı dilerseniz nereden olacaksınız? Kurtuluşa ulaşan tek fırkadan olacaksınız. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesindeki kişilerden olacaksınız. Müminlerden ibaret bir tek fırkanın içinde olacaksınız. Ve gideceğiniz yer Allah'ın cenneti olacak, şirkten kurtulduğunuz için. Sebe 20'de Allah Teala diyor ki şeytan İnsanlara olan vaadini kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün insanlar şeytanın kulluğu oldular. İşte şeytan bütün insanlara Allah'a ulaşma dileğini Kur'an'da en açık şekilde yazmasına rağmen unutturmayı başarmış.
gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenin kurtuluşu mümkün değil. Gideceği yer mutlaka cehennem. Ama ya dilerse bir, takva sahibi olur. İki, şirkten kurtulur. Dilerse ne olur? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Şeytanın kulu iken Allah'ın kulu olur. Ve Allah-u Teala'dan hem cennet müjdesini alır, hem dünya müjdesini alır. Ciddi mi? Gelin beraberce bakalım. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve şeytana kul olmaktan iştinav ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Yani hem cennet müjdesi hem dünya müjdesi. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Ne yapmış kişi? Münip olmuş. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'a yönelmiş. Ve şeytana kul olmaktan kurtulmuş. Müjdeler almış. Şeytana kul olmaktan kurtulmuş. Allah'ın kulu olmuş. Allah'ın kullarının gideceği yer Allah'ın cenneti. Cennetin birinci katına ulaşmak isteyen kişi için bir tek dilek münib olmak. Münibine ileyhi ve yettekun diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Burada da aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Allah'a münib olma. Ne sağladı kişiye? Hem cennet saadetini, hem dünya saadetini, ama dünya saadetinin yarısını. Daha ötesi için biraz gayret sarf etmeniz gerekecek. Ama bunlar için sizin bir şey yapmanız gerekmiyor. Allah-u Teala sizi namazdan zevk alır hale getirecek. Allah-u Teala sizi oruçtan zevk alır hale getirecek. Allah-u Teala sizi zekat vermekten hoşlanır hale getirecek. Allah-u Teala size kendisini sevdirecek. İrşad makamını sevdirecek. Zikri sevdirecek özellikle. İrşad makamını gösterecek. Onu sevdirdiği için ulaşıp siz tabi olacaksınız. Kimse sizi zorlamayacak. Ama öyle bir sevgi duyacaksınız ki irşad makamına karşı, tabi olmamak sizin için mümkün olmayacak. Sevgili kardeşlerim, hep acırım şu Allah'tan haberdar olmayan ve bu dünyada yaşadığını zanneden zavallı ölülere. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gözlerinde hicab-ı mestüre bırakıyor. Gizli bir perde, irşat makamını tanıyamasın diye. Kulaklarında vakra bırakıyor Allah-u Teala. Vakra koyuyor kulaklarına, engel. İrşat makamının söylediklerini kulak işitemesin diye. Kalbine ekinnet koymuş herkesin Allah-u Teala. İrşad makamının söylediklerini o kişi kalbine indirse bile idrak edemesin diye.

Bunlar uzuvlar. Göz, kulak, kalp. Ama bir de duyular var. Hastalar. İşitme hastası bu kişinin bütün insanların başlangıçtan itibaren mühürlü. Kalbindeki idrak hastası o da mühürlü. Kalbi de mühürlü, kalbindeki idrak hastası da mühürlü.

işitme hassası mühürlüğü, görme hassasının da, basar isimli görme hassasının da üzerinde kışafet adlı bir perde var. Bu kişi göremez, işitemez ve idrak edemez. Onlara ölüler diyor Allah Teala. İşte size bir davetiye. Ölüyken Allah Teala tarafından diriltilenlerden olmak ister misiniz sevgili kardeşlerim? İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala diyor ki, Habibim sen Kur'an'ı Allah'ın tekliğini söyleyerek onlara okuduğun zaman, anlattığın zaman o sana ulaşmayı, tabi olmayı dilemeyenlerle senin aranda, yani onların gözlerinin üzerinde hicab-ı mestüre vardır. Gizli perde vardır diyor Allah Teala. Seni göremezler diyor. Onların kulaklarında vakra vardır. Seni işitemezler diyor. Onların kalplerinde ekinnet vardır diyor. Onların gözlerine vakrayı, gözlerine hicab-ı mestüreyi, kulaklarına vakrayı, kalplerine ekinneti biz koyarız diyor Allah Teala. Seni göremezler, işitemezler ve idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar diyor. Sevgili kardeşlerim, sizi kurtuluşa çağırıyorum. Sadece bir dileğiniz, sizi mutlak olarak Allah'a karşı işlediğiniz suç, her neyse, insanlara karşı işlediğiniz suç, her neyse, hangi boyutta olursa olsun, ne kadar büyük suçlar işlemiş olursanız olun, Allah sizi çağırıyor. Affetmek için çağırıyor suçunuzu. Daha ilerisini isterseniz, günahlarınızı sevaba çevirmek için çağırıyor. Daha ilerisini isterseniz, sizi üçüncü kat cennetine alıp dünya saadetinin yarısından fazlasını size vermek için çağırıyor. Kim olursanız olun Allah için fark etmez. Mutlaka sizi affetmeye hazır ve bunun için sadece sizden bir tek şey ister, tek bir şey, Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmanızı. Sevgili kardeşlerim, son pişmanlık fayda vermez. Eğer böyle bir talepte bulunamadan ölürseniz, ancak öldüğünüz zaman ne demek istediğimizi anlarsınız. Ama iş işten geçmiş olur. Ondan sonra kurtuluşunuz mümkün değildir. Biz sizi Allah'a çağırıyoruz. Biz sizi kurtuluşa çağırıyoruz. Allah'ın emri üzerine çağırıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz kurtuluşunuz mümkün değildir. Dilerseniz cehenneme girmeniz mümkün değildir. Hangi suçun sahibi olursanız olun. Öyleyse bu bir çağrıdır. Duyduk duymadık demeyin ey ahali, ey insanlar. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dileyin. Bırakın ondan sonra Allah sizin üzerinizde yapacağı bütün değişiklikleri yapsın. Gözlerinizi, kör olan gözlerinizi görür hale getirsin. Sağır olan kulaklarınızı işitir hale getirsin. İdrak edemeyen kalplerinizi idrak eder hale getirsin. Sizleri ölüyken hayata getirsin. Sevgili kardeşlerim, bir mutluluk davetiyesi aldınız. Meydan sizin, irade sizin,
Dilerseniz kurtulursunuz. Dilemezseniz ne yaparsanız yapın kurtulmanız mümkün değildir. Basit bir misal verelim. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve bir saat sonra ölmüş. Bu kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Çünkü 5-6 dakika içinde Allah onun bütün günahlarını affederek sevaplarını günahlarından fazla hale getirir. 80 yaşında ölen birisini düşünün, 15 yaşında namaz kılmaya başlamış, İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış, 80 yaşına kadar 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş ve ölmüş. Ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Bu kişinin de kurtulması mümkün değildir. Gideceği yer mutlaka cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, acaba anladınız mı? Allah Teala'nın sizin için ne kadar güzel şeyler, değerli şeyler düşündüğünü, sizi ne kadar sevdiğini, hangi şartların içinde olursanız olun, hangi suçu işlerseniz işleyin, sizi kurtarmak için hazır olduğunu anladınız mı? Yoksa hala anlayamadınız mı? Eğer anlayamadıysanız, kendinize ne kadar büyük kötülük ettiğinizi ancak öldüğünüz gün anlayacaksınız. O zaman da iş işten geçmiş olacak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'dan hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah'ın çağrısı burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Cennet saadeti de, dünya saadeti de sizlerin olsun. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Aleyküm Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Kim mutlu olmak istemez ki? Herkes için hedef mutlaka mutluluktur. Herkes mutlu olmak ister. Ama insanlar neden mutlu olamadıklarını bilmeden bir ömür boyu yaşarlar. Ve hedef tayin ettikleri şeylerin hepsinin yanlış olduğunu ancak öldükleri zaman anlarlar. Herkes mutlu olmak için yaşar. Ve insanların büyük çoğunluğu da ne kadar çok para kazanırsam mutlaka o kadar çok mutlu olurum diye bir fikrin sahibi olurlar. E kazanırlar, çok para kazanırlar ama mutlu olamazlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, zenginlik insanla çevresi arasındaki bir ilişkidir. Başkalarından daha fazla para kazanır insan ve de zengin olur. Hep bir hedefle yaşar. Ben daha çok zengin olursam daha çok mutlu olurum diye. Daha çok zengin olur ama daha çok mutlu olamaz. Hep aynı mutsuz insan hayatını sürdürüp gider. Sevgili kardeşlerim, mutluluk farklı bir vetiredir. Bir yaşam biçimidir. Ve Allah devreye girmedikçe insanlar mutlu olamazlar. Mutluluğun Allah ile mutlak olarak yakin seviyesinde bir ilişkisi söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Nasıl olsa benim evim değil diye evinize ne kadar hor bakılmıştır. Aldığınız paranın yarısını evin tamiri için harcarsınız. Dairenin. Kirayı vermeyenlerin peşinden koşturmak hayatınızın en tatsız olaylarını teşkil eder. Ve de yaşarsınız dünyada. 100 tane dert almış olan birisi başına. 100 kiracı, 100 tane dert. Sevgili kardeşlerim, ne kadar isterdik bunları yaşamanızı, yaşayıp da görmenizi ve mutluluğun paranın dışında başka bir hüviyet sahibi bir nesne olduğunu anlamanızı. Anlaşıldı mı efendim? Öyleyse, ha benim sevgili kardeşlerim, başka yerde arıyorsunuz. Orada değil. Şu para denilen müesseseyi alın, kaldırın, atın. Allah Teala sizi aç bırakmaz. Çalışırsanız mutlaka karnınızı doyuracak olan parayı kazanırsınız. Allah Teala'dan talepte bulunun. Görün bakalım kazanıyor musunuz, kazanmıyor musunuz? Ama aç gözlü olmayın. Hak ettiğinizden daha fazlasını isterseniz Allah Teala size vermez. Hani Arnavutların bir sözü var. Ne kağı köfte, o kağı ekmek. Dengede her şey. Sevgili kardeşlerim, neye layıksanız onu mutlaka alırsınız Allah-u Teala'dan. İşte bizim size öğütlemek istediğimiz şey mutluluğa layık olmanız. Liyakatiniz neyse o mutluluk seviyesine mutlaka ulaşırsınız. Öyleyse bir defa daha soruyorum, mutlu olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorum diyorsanız o zaman bizi dinleyin. O zaman size faydalı olabiliriz. Evvela aynı şeyleri mi düşünüyoruz? İnsanlara sorduğumuz zaman sen mutlu musun diye tabii mutluyum diyor, yoksa mutsuza mı benziyorum? Hayır, benzemiyorsun da yani sormuştuk mutlu musun diye. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir sizce? Aynı şeyleri mi düşünüyoruz? Bizim Allah-u Teala'nın bize öğrettiği mutluluk anlayışımız şöyle. İç dünyasında kişi mutlu. Dış dünyasında da mutlu. Allah ile olan ilişkilerinde de mutlu. Birinci ayrım. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirdiği için mutlu. Dış dünyasında başka insanlarla kavgayı bitirdiği için mutlu. Allah ile olan ilişkilerinde, emirler cephesinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği için mutlu. Yasaklar cephesinde bütün yasaklara riayet ettiği için mutlu. Öyleyse acaba aynı şeyleri mi kastediyoruz mutluyum deyince? Başka bir mutluluk anlayışınız varsa siz ona göre düşünün. Ama bizim ölçümlemelerimize göre Allah'ın bize öğrettiği mutluluk dizaynı bu dizayn. Mutluluk sevgili kardeşlerim bir sulh ve sükun halidir. Kavganın

gittiği yeri başlangıç alır. Orada kavga bitmiştir. Öyleyse üç ayrı cepheden kavganın bitmesi. İç dünyanızdaki kavga kimle kim arasındadır? Nefsiniz %100 afetlerle donatılmıştır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, iptilalar, fitne, fücur vesaire vesaire. Ruhunuz da hasletlerle donatılmıştır. Nefsinizde ne vardı? Düşmanlık. Ruhunuzda dostluk. Nefsinizde fitne. Ruhunuzda uyum. Nefsinizde nefret, ruhunuzda sevgi. Bütün güzellikler Allah-u Teala tarafından ruhunuza yerleştirilmiş. Ruhunuz %100 hasletlerle donatılmıştır. İşte nefsinizde sadece afetler olduğu için, ruhunuzda da sadece hasletler olduğu için siz dünyaya ne kadar aydınlığa sahipseniz o kadar karanlıkla geldiniz. Nefsinizin afetleri kapkara bir dünyayı ifade eder ve nefsiniz afetlere dolu olarak yaratıldınız. Ruhunuzun hasletleri de pırıl pırıl bir dünyayı ifade eder. O ruhla mükafatlandırıldınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ruhunuz mu size gündüzü temsil eder? Nefsiniz mi geceyi temsil eder? Gece ve gündüz yan yana, ruhunuzla, nefsinizle, fizik vücudunuzla siz bir bütünsünüz. Üç faktörden oluşuyorsunuz. Nefsiniz, baştan aşağı afetler dolu bir nefsiniz var. Ruhunuz, baştan aşağı hasletlerle dolu bir ruhunuz var. Her şeyin en güzelini yapmak ister. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemez. Nefsiniz mi? Allah neyi emretmişse asla onları yapmak istemez. Allah neyi yasaklamışsa onları da mutlaka yapmak ister. Afetler demek, Allah'ın bütün emirlerine şiddetle karşı çıkan, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek isteyen bir özelliği ifade eder. Hasletlerse tam Allah'ın emirlerine %100 riayet eden, asla Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istemeyen herhangi bir fiil, Allah'ın emrettiği her şeyi mutlaka yerine getirmek isteyen bir dizayn. Böylece iki düşman kardeş içinizde yaşar. Ne zamana kadar? Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidinize ulaştığınız 14. basamağa kadar. Ne zaman mürşidinize ulaşır da önünde diz çöker ve el öpersiniz, tövbe edersiniz, ruhunuz sizi derhal terk eder. Çünkü başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelir. Eğer Allah'a ulaşmayı dileyen birisi idiyseniz, mutlaka mürşidinizi Allah'tan sordunuz, Allah size gösterdi. Tabiyetinizde zaten birinci kat cennetin sahibi olarak gittiniz mürşidinize, çünkü Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda birinci kat cennetin zaten sahibisiniz. Öyleyse cennet saadetiniz garanti altında. Mürşidinize ulaştınız, sordunuz Allah-u Teala'dan mürşidinizi.
ulaştınız, tabi oldunuz. Tabi olduğunuz an ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ve ruhunuz sizi terk eder. Öyleyse denge bozuldu. Ne vardı içinizde? Ruhunuz vardı, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyordu. Ruhunuz vardı, Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemiyordu. Ama yok artık. Buna karşılık neyiniz vardı? Nefsiniz vardı. Allah'ın bütün yasaklarını işlemek istiyordu. Nefsiniz vardı, Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi yapmak istemiyordu. Böylece nefsiniz de ruhunuz, biri geceyi biri gündüzü temsil eden %100 eşitliği sağlıyordu. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim öyle bir kitaptır ki, ne kadar gece kelimesi geçmişse o kadar gündüz kelimesi geçer. Ne kadar sıcak kelimesi geçerse o kadar soğuk kelimesi geçer. 0 noktasından uzaklıktaki bütün noktaların geometrik yeridir Kur'an-ı Kerim. Her şey Allah-u Teala tarafından zıttıyla kaim kılınarak çift yaratılmıştır. 7 kat cehennem, 7 kat cennet. Her şey sıfırdan belli uzaklıklarda fakat çift. Sıfırdan aynı uzaklıkta bir çift. İşte nefsiniz sıfırdan aynı uzaklıktaki birinci çift. İkinci çift ruhunuz gene sıfırdan aynı uzaklıkta. Birisi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir özellik taşır. Diğeri de tamamen aksine Allah'ın bütün emirlerini reddeden, isyan eden, yapmak istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellik. İki zıt kardeş içinizde yaşarken, mürşidinize ulaştığınız güne kadar yaşayabilirler. Tabiyetinizle beraber ruhunuz sizi terk eder. Neden terk eder? Çünkü devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir. Mümin suresi 15. ayet-i kerime gereğince der ki sizin ruhunuza, senin Allah'a mülaki olma günün, yevmit talakın geldi. Vücudu terk et. Allah'a dönmen için senin devrin. Kime tabi olduysan onun dergahına gidip ondan sonra da oradan devrin imamının dergahına ulaşman söz konusu. Ruh vücudu terk eder. Önce kime tabi olduysa onun dergahına, oradan da mutlaka devrin imamının dergahına ulaşır. Çünkü üst katlara ikinci bir çıkış kapısı mevcut değildir. Sadece bir tek çıkış kapısı vardır. Altın kapı. O devrin imamının dergahındadır. İşte sevgili kardeşlerim, ruhunuz fizik vücudunuzla beraber, nefsinizle birlikteyken, fizik vücudunuzun içinde hem nefsiniz hem de ruhunuz varken, bunlar ikisi arasında bir denge unsuru oluşmuştur. Nefsiniz ve ruhunuz birbirinin zıttı olan iki varlık olarak devamlı kavga halindedirler. Ama dengededirler. Ya ruhunuz sizi terk ettikten sonra ne olur? Denge gene korunur. İyi ama bütün güzellikleri temsil eden ruhunuz artık sizinle birlikte değil. Nasıl bir denge bu? İşte sevgili kardeşlerim, bu noktada Allah Teala öyle bir dizaynı oluşturur ki size ruhunuza karşı nefsinizi devamlı negatif uyarmak suretiyle kötü şeyler yaptıran şeytan artık size ulaşamaz. İnsan şeytanlar da size tesir edemez. Cin şeytanlar da tesir edemez.
Çünkü kim mürşidine ulaşmış da tabiyetini gerçekleştirmişse aynı anda o kişinin şeytanla olan bütün ilişkileri çoktan kesilmiştir. Daha o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an nefsi onun üzerinde artık hüküm ferma değildir. Nefsinin afetlerinin ona negatif bir şey yaptırması mümkün değildir. Bu kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah'a ulaşmayı dilediği an şeytanla ilişkisi bitmiştir. Yani bu kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren birisi olacaktır ve bunlardan zevk alan birisi olacaktır. Gerekli fiilleri ise işlemek istemeyecektir. Mürşidine ulaştığı noktaya kadar ruhu da onunla beraberdir. Zaten ruh nefsin bütün taleplerine karşı çıkmaktadır. Ama kişinin mutlu olmasını sağlayan husus nefsin afetlerinin şeytandan tesir almamasıdır. Şeytandan tesir almadığı için Allah Teala şeytanın tesirini bütünüyle yok ettiği için o kişi mutludur. Ruhunun emirlerini yerine getirmektedir. Nefsinin afetleri ona hiçbir şey telkin edemez. Çünkü şeytan artık devrede değildir. Onu nefsinin afetleri istikametinde azdıran şeytan o kişiye tesir edemez. Allah Teala şeytanla o kişinin arasına bir zırh çekmiştir. Öyleyse bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren mutlu bir insandır. Allah Teala diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan ona münkerle, fuhuşla emreder. Münkerle ve fuhuşla emreder. Öyleyse Allah Teala ne yapıyor? Şeytanın o kişiye münkerle emretmesine, yani Allah ne söylemişse onları inkar edici bir dizayna o kişiyi ulaştırmak istemesine şeytanın Allah mani oluyor. Onu inkara sürükleyen Allah'ın varlığından başlayıp Allah'ın bütün güzelliklerini, bütün güzel emirlerini inkar eden bir yapıya ulaştırmak ister şeytan kişiyi. Bu münkerle emretmektir. Bir de şeytanın o kişi üzerinde fuhuşla emretmesi söz konusudur. Fuhuşsa bir insanın nefsinin afetlerine tabi olması halidir. Nefsin afetlerine tabiyet kişiyi fuhşiyat olarak adlandırılan Allah'ın emirlerinin tam zıttı olan olaylar, Allah'ın yasak ettiği fiillerin o kişi tarafından işlenmesini temin için şeytanın talepleri. Fuhuş bir insanın nefsinin afetlerine tabi olması halidir. İkisi
birbirinden ayrı şeyler sevgili kardeşlerim. Allah'ın emirlerini ve yasaklarını inkar etmek, münkerdir. İnkar kelimesi de aynı kökten gelir. Fuhuş ise nefsin afetlerine kişinin tabi olmasıdır. Yani Allah'ın emrettiklerini yerine getirmemek, yani Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek. Fuhuşta nefsin afetleri hükümrandır. Öyleyse şeytan tarafından iki ayrı açıdan birden emredilir kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne yapıyor? Daha kişi Allah'a ulaşmayı diler dilemez, onun şeytanla olan ilişkisini bıçakla keser gibi kesiyor. Ne münker cephesinde, ne fuhuş cephesinde şeytan o kişiye hiçbir emir veremiyor. Ve de o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren mutlu bir insan oluyor. Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamaya başlıyor. Hatta pencereleri açıp mutluyum diye bağırmak geliyor içinden. Aslında nefs tezkiyesi mi yapmıştır? Yok, hayır. Daha başındadır konunun. Ama şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyetini Allah devre dışı bırakmıştır. Şeytanın o kişiye tesir etmesini imkansız hale getirmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın şeytanla aranıza koyduğu duvar dolayısıyla şeytanın size asla yaklaşamayacağı, asla hüküm ferma olamayacağı bir engelle karşı karşıya şeytan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde şeytanın size hiçbir zaman tesir edemeyeceği bir dünyada yaşayacaksınız. Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkiler öyle bir ilişkiler dizisidir ki neye layıksanız mutlaka onun karşılığını Allah'tan alırsınız. Öyleyse bu bapta yapılması lazım gelen müesseselere dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Allah ile olan ilişkilerinizden mi bahsediyoruz? Bu sizin mutluluğunuzun temelini teşkil eder. Ne zaman şeytan
Allah'ın o duvarı koyması sebebiyle size ne münker açısından ne de fuhuş açısından bir tesir icra edemiyorsa, siz mutlak bir saadetin içinde yaşıyorsunuz demektir. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece Allah'ın emrettiği istikamette bir şeyler yapabilirsiniz ve bu sizi sadece mutlu kılar. Allah'ın yasak ettiği hiçbir istikamette hiçbir şeyi gerçekleştirmek talebiniz olamaz. Çünkü o taleplerin oluşmasındaki temel faktör daima şeytandır. Ve şeytan size tesir edemez sevgili kardeşlerim. Öyleyse şeytanın tesirinden tamamen kurtulabileceğiniz bir noktaya ulaşmanız mümkün mü? Evet, mümkün. Allah'a bir insanın ulaşma süreci, ruhu Allah'a doğru yola çıktıktan sonra Allah'a ulaşma süreci en çok 6 ay süren bir olgudur. Normal standartlarda 5-6 aylık bir süreyi içerir. Bu süreç içerisinde Allah Teala şeytanın size, insan ve cin şeytanların size negatif hiçbir faktörü kabul ettirmesine müsaade etmez. Mutsuz olmanızın temelinde ise sadece onlar vardır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleme konusundaki talepleriniz, Allah'ın emrettiklerini yapmama konusundaki talepleriniz. Mutsuzluğun temel kaynağı bu ikisidir. Sadece onlar sevgili kardeşlerim. Öyleyse öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki bu dünyada sadece mutluluk vardır. İşte böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi merdivenin basamaklarını birer birer çıkar. Allah Teala ona furkanlar verir. Görmeyen gözlerini açar. Ve görme hastasının üzerindeki gışavet adlı perdeyi kaldırır. O kişinin kulaklarındaki engel olan vakrayı alır. O kişinin kulaklarındaki mührü açar. Kalbindeki mührü açar. Kalbindeki ekinleti, yani kalbindeki engeli, idraki önleyen ilahi kompütürü oradan alır. Bunun adı ekinnettir. Yerine ihbat koyar Allah-u Teala. Bu da idraki sağlayan bir ilahi kompütür. Böylece kişi Allah ile olan ilişkilerinde muhteşem bir dizaynı yakalar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu bapta Allah-u Teala'nın size verdiği her bir faktör mutluluğunuzun ayrı bir göstergesidir. İrşat makamına eskiden bakardınız,
onu herhangi bir insandan ayırt edemezdiniz. Herhangi bir kişi o da. Size göre öyledir. Bütün insanlara göre öyledir. Ama ne zaman ki Allah-u Teala size gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi ve görme ağzınızdaki kıçaveti aldıktan sonra irşat makamına baktırıyor, o zaman irşat makamının gerçek yüzünü görüyorsunuz. Allah ile ilişkili cephesini görüyorsunuz. İrşat makamı olarak bakıyorsunuz artık ona. Onun sözlerini eskiden de duyuyordunuz ama işitmiyordunuz. Manevi manasına varamıyordunuz. Şimdi bu manevi manaya varıyorsunuz. İrşat makamı ve onun söylediği sözler sizin için artık kıymetli. O herhangi bir kişi değil. O irşat makamı. Sözlerini anladıkça sözlerinin yapılması gerektiğini, mutluluğunuzun mutlaka bunu gerektirdiğini hissediyorsunuz. Ve o işittiğiniz sözleri kalbinize indiriyorsunuz. Allah'ın kalbinize koyduğu ekinleti alarak, kalbinize koyduğu ihbat sebebiyle onun söylediklerinin manasını kalben idrak ediyorsunuz. Bu faktörler bir araya geldiği zaman siz gören, işiten ve idrak eden bir insan oluyorsunuz. Ne yaptınız bunu, bunların sahibi olmak için? Bir tek şey yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Yaptığınız şey bu kadar. Ama buna karşılık Allah-u Teala sizin irşat makamını gerçek hüviyetiyle tanımanızı temin edecek olan işlevleri yaptı. Engelleri kaldırdı ortadan. Engeller sizde doğuşunuzdan beri var mı? Hayır, yoktu. Ne zaman ki irşat makamı size seslendi, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Bu söz bir kulağınızdan girdi, öbür kulağınızdan çıktı ve gitti. Bu söz sizin üzerinizde bir tesir icra etmediyse mutlaka engeller konuldu Allah-u Teala tarafından. Peki tesir etseydi, Allah'a ulaşmayı dileseydiniz ne olacaktı? O zaman çok farklı şeyler olacaktı. O zaman Allah-u Teala sizin kalbinize ihbat koyacaktı. Ve Allah'ın irşat makamı vasıtasıyla size ulaştırdığı bütün muhtevayı anlıyor olacaktınız. Bu ise ona olan sevginizi her gün büyütecekti. Ona olan sevginizin büyümesi sizin şeytandan adım adım koparak Allah'a yaklaşmanızın temel faktörünü oluşturacaktı. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala o kişi için şöyle söylüyor. Furkan Suresi 29. ayet-i kerime. Ey amil olanlar, takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. İşte Allah-u Teala'nın aminu olanlar dediği Allah'a inananlar.
iman sahipleri bunlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar hak müminlerdir. Hak mümin kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'tan furkanlar alan kişidir. Dilemeyen, o da Allah'a inanıyor. Allah'a inanıyor ama cehennemden kurtulması mümkün değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o kadar çok yanlışlarla donatıldınız ki, bu yanlışların hepsinden sizleri kurtarabilmek öyle kolay bir konu değil. Size din öğretenler, dinlerini bilmedikleri için haklı olarak öğrendikleri kadarını öğretebileceklerdir. Ve o dar alan içerisinde hüküm vereceklerdir insanlar hakkında. Ahkam keseceklerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insan korkunç bir durumda. Mutluluğu yaşaması hiçbir şekilde mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan şirkte, müşrik. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Allah'a karşı takva sahibi değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Allah'ın kulu değil. Tağutun kulu, şeytanın kulu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan tağutun dostu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi mümin değil, kafir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir kavram ki Allah'a ulaşmayı dilemek, eğer bir insan dilemezse gideceği yer mutlaka cehennem. Allah'ın ayetlerinden gafil, hüsranda ve mümin değil, kafir. Sevgili kardeşlerim, geniş kitlelere İslam dini hakkında öğretilen öğretiler hakikatin o kadar küçük bir bölümünü almış ki muhtevasına, onunla hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Bu saydığımız faktörlerden hiçbirinden de kurtulması mümkün değildir. Öyleyse o kişi bu dünyada mutsuz bir hayat geçirir. Bir gün ölür gider. Kıyametten sonra da gideceği yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir. Hayır sevgili kardeşlerim, cehennemde bir süre yandıktan sonra cennete gitmek diye bir olay Kur'an-ı Kerim'de mevcut değildir. Öyleyse yanlışlar üzerine bina edilmiş bir İslam bütün dünyada İslam'ı öğreti olarak öğretiliyor. Ama sevgili kardeşlerim, İslam kurtarıcı boyutlarının hepsi budanmış, kesilmiş, kuşa çevrilmiş bir hüviyette hiç kimseyi cennet saadetine ulaştırması mümkün olmayan ve
dinini yaşadığını zanneden insanları cehenneme götüren bir hüviyet kazanmış. İslam'ın 5 şartı sebebiyle. Biliyorsunuz sevgili kardeşlerim, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 şartıdır. Derler ki İslam silm kökünden gelir. Bu kökünde temeli İslam'dır, yani teslimdir. Ve İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve 5 tane şartı vardır. Bu saydığımız 5 şart. Biz evvelallah bu 5 şartın hepsini yerine getiriyoruz diyorlar İslam olduklarını iddia edenler. Öyleyse İslam teslim olmak demek olduğuna göre, 5 şarttan oluştuğuna göre, biz de 5 şartın hepsini yerine getirdiğimize göre biz Allah'a teslim olanlarız diyorlar. Biz de onlara sormaz mıyız sevgili kardeşlerim? Hay Allah razı olsun. Çok güzel teslim olmuşsunuz. Peki sorması ayıp olmasın ama neyinizi teslim ettiniz Allah-u Teala'ya? Ruhunuzu mu? Fizik vücudunuzu mu? Nefsinizi mi? İradenizi mi? 4 teslim içerir İslam. Ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Acaba ayıp olmasın ama sorması, bu 4 tane teslimden hangisini gerçekleştirdiniz? Tıs yok. Hiç cevap yok sualinize. Sevgili kardeşlerim, neden acaba İslam alemi dünyanın en geri ülkelerinden oluşuyor? Her şeyimizi yok etmiş iblis. Allah ile ipleri koparmış. Sevgili kardeşlerim, İslam 7 safhadan oluşur. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemedi kişi, dilemediği sürece Allah'ın cennetine girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Demin saydığımız bütün unsurlar da o kişinin üzerindedir. Ve farzdır. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farzdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve kurtuluşa ulaşmıştır. Burası birinci kat cennettir. 14. katta o kişi mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. Mürşide tabiyet farzdır. İslam'ın ikinci safhası, ikinci kat cenneti ifade eder. 14. basamak. Üçüncü basamak, 14. basamak. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Burası 22. basamak. Buraya kadar olan 3 safa Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. İşte ayet-i kerime Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Allah'ın kendisine ulaştırdığı kişiler Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dilek yoksa vuslat da yoktur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah onu asla kendisine ulaştırmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası 21 ve 22. basamaklar, ruhun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması. Buraya kadar herkes garanti altındadır. Allah'ın kişiden istediği sadece bir tek şey var. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Dilerse o kişi mutluluğu hak etmiştir.
o kişi mutlaka mutlu olacaktır sevgili kardeşlerim. Mutlaka saadeti yaşayacaktır. Bu saadet dünya mutluluğunun yarısıdır. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'laştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Ve vaziyetini bozmadan öyle yaşayabilirse ölünceye kadar, bu o kişinin yani o zikir seviyesini muhafaza etmesi kaydıyla, en az 33 bin zikirdir en az, bu seviyeyi hatta 35'e, 37'ye, 39'a, 41'e çıkartırsa kişinin daha çok garantisi olur. Ve de artan zikrine paralel bir seyir takip eder hayatındaki mutluluk. Ama o kişi mutlaka üçüncü kat cennete girer. O kişi hayatta olduğu sürece Allah'ın bütün güzellikleri o kişi içindir. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra şeytanla arasındaki perde artık kalktığı için, şeytan onu tekrar tuzağına düşürmek için sesini ona ulaştırabilecektir ve onu devamlı etkilemeye çalışacaktır. O kişi bu noktadan itibaren ömrü boyunca şeytanın hep kendisine negatif telkinlerde bulunmasına şahit olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kainattaki en büyük düşmanınız şeytandır. Mutlu olmanız onu çileden çıkartır. Öfkesinden çatır çatır çatlar. Bütün gayretiyle size negatif bir şeyler yaptırmak ister. Allah'ın koruyucu kalkanının üzerinden kalkmasını ne yazık ki beklemek mecburiyetindedir. Buna fena halde içerler, kudurur öfkesinden. Ama sizin ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar size hiçbir kötülüğünün dokunması, hiçbir tesirinin sizin üzerinizde oluşması mümkün değildir. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dilemiş olun. Ta 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar, 22. basamakta da ruhunuz Allah'ın zatında yok oluncaya kadar emniyettesiniz. Bu noktada zaten dünya saadetinin yarısına sahip olursunuz. Aynı zikir seviyesini koruyabilirseniz hiçbir zaman üçüncü kat cennetten düşmezsiniz. Ama şeytan sizin o mevkiyi koruduğunuzu gördükçe kudurur öfkesinden. Bütün gücüyle sizi Allah'ın yolundan men etmeye çalışır. O ulaştığınız yerlerden düşürmeye çalışır. Düşmemek sizlerinizde zikrinizi devam ettirmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, başarabilirseniz ömür boyu bu huzuru yaşayabilirsiniz. İleri gidemezsiniz. Yani fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemeyebilirsiniz. Zikrinizi arttırmadığınız sürece, aynı seviyede kaldığınız sürece, ama düşmezsiniz de. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini dikkatle yerlerine oturtun. Çok seviliyorsunuz. Bir hiç karşılığında, bir tek talebiniz karşılığında, Allah'a ulaşmayı dilemek karşılığında Allah Teala sizi birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat cennetine,
ulaştırmayı garanti ediyor. Bu Allah-u Teala'nın muhteşem bir mutluluğudur. Sevgili kardeşlerim, işte saadet adına, mutluluk adına söylenenler bu standartları mutlaka içerir. Kur'an böyle söylüyor ama insanlar, özellikle din öğreticileri, Allah'ın bu söylediklerinden haberdar değiller. Hidayetten haberleri yok. İnsanın Allah'a ulaşmayı dilemesi birinci hidayettir. Mürşidin ulaşıp tabiyeti ikinci hidayettir. Ruhunu Allah'a ulaştırması üçüncü hidayettir. Fizik vücudunu Allah'a teslimi dördüncü hidayet. Nefsini teslimi beşinci hidayet. İrşad olması altıncı hidayet. İradesini Allah'a teslim etmesi yedinci hidayet. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi bütün bu hidayetlere ulaştırmasını, hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me as-salavat Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha bir mutluluk sohbeti yapmak üzere bir aradayız. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Saadet müessesesi, mutluluk müessesesi. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Kul olmak nerede başlıyor? Allah'a kul olmak. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan başlıyor. Birinci kulluk. Allah-u Teala bütün engellerinizi kaldırıyor, günahlarınızı örtüyor, mürşidinize ulaştırıyor sizi. Tabiyetinizi gerçekleştiriyorsunuz. İkinci kulluktasınız. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıyor. Allah-u Teala üçüncü kulluktasınız. Buraya kadarı garantide. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Sonra dördüncü kulluk, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Beşinci kulluk, nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Altıncı kulluk, irşada ulaştığınız zaman. Yedinci kulluk, İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Yedi tane kulluk müessesesi. Her birinde mutluluğunuz giderek daha çok artıyor. Cennet saadeti mi dediniz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cennet saadeti sizin. Hiçbiriniz cennetin dışında kalamazsınız bizim dostlarımız. Kim öğrenmişse ki Allah'a ulaşmayı dilediği anda mutlaka cennet saadeti onundur. O kişi bunu gerçekleştirdiği anda cennet saadeti onundur. Öyleyse bizim çevremizde olanlar, sözlerimizi dinleyen sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bu kadar kolay bir şey. Sizin cennete girmeniz bu kadar kolay bir şey. Allah'a ulaşmayı dilemek. Peki ama bu işin içinde namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, zikir yapmak var. Ben onları yapamam ki diyor birçok kişi. Tabii yapamazsınız ama şu andaki halinizde yapamazsınız. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah sizi onları yapacak hale getirecek. Siz bir şey yapmayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim insanlara kul olun demekle neyi kastediyor? Yedi kat cenneti kastediyor. Çünkü Allah'a kul olduğunuz zaman nihai kullukta, Hakk'a yakın kulluğunda adın cennetlerinin sahibi olursunuz. Cennetlerin en üstünü. Yedinci kat cennet. Niye kul olun diyor? Dünya mutluluğunun da sonsuzunu yaşarsınız. Her an mutlu olan bir insan olursunuz. Öyleyse mutluluğun tarifine gelin beraberce bakalım. Şu dünyada mutlu olan insanlar neden mutludurlar acaba? Dünya mutluluğundan bahsediyorum. Allah'ın kanunlarını öğrenmişlerdir. Allah'ın Bileşik Kaplar Kanunu gibi. Sevgili kardeşlerim, siz birinci ünitesiniz. Etrafınızdaki herkes, bütün insanlar ikinci ünite ve Allah üçüncüsü. Allah kanunları koyar. Bu kanunlar Bileşik Kaplar Kanunu'nun eşididir. Sizden çevrenize onları üzecek bir davranış biçimi sergilendiği zaman, başkasına eza verdiğiniz zaman, sıkıntı verdiğiniz zaman, başka birini rahatsız ettiğiniz zaman, birinci ünite ikinciye negatif bir dalga boyu ulaştırmıştır. Bununla onu rahatsız etmiştir, rencide etmiştir. Ve
çevre mutlaka onu ona kendisine iade edecektir. Hayır, o kişi değil, bir başka kişi, daha başka bir kişi, her kimse, ama mutlaka o kişiye bunun aksi geri dönecektir. Peki bu kişi çevresindekine bunu ulaştırdığı zaman nasıl oluyor da geri dönüyor? Allah bunu kanun olarak koymuş. Herkes diyor ektiğini biçer. Çalma kapını, çalarlar kapını. Men dakka dukka da buyuruyor Allah Teala. Eğer birine sizden bir kötülük ulaşmışsa, o kötülük mutlaka toplumdan size geri dönecektir. Aynı boyutta bir şeyi ödeyeceksiniz. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bir şeylerini çaldıranlar, onlara dikkatle bakın, bunlar zekat vermeyen insanlardır. Allah Teala onlardan zekatlarının karşılığını alıyor. Hırsız aç, hırsız çalmak mecburiyetinde, çaresiz. Ama çaldığı kişinin mutlaka böyle bir sorunu vardır. Allah'ın kanunlarını hiçe saymıştır. Ve başka insanlar onun yaptığı yanlışlığın bedelini ona ödetirler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, siz olun, sadakanızı siz olun, zekatınızı mutlaka verin. Hatta onun ötesinde birinizi de verin. Her şey öylesine güzel olur ki Allah'a hayran olursunuz. Sizden çevrenize kötü bir şey ulaştığı zaman, bu negatif dalga boyunun toplumda ulaştığı yer, tekrar bulunduğu noktaya mutlaka geri dönmesini ifade eder.

bu iki taraftan bir tanesinden ikincisine ulaşan bir negatif veya pozitif sistem aynı oranda kişiye tekrar geri dönecektir. Aslında iki katıyla geri dönecektir. Çünkü hem Allah kişiye azap verir, başkasına zulmeden kişiye, hem de ruh nefse huzursuzluk verir. Yetmez, toplumdan birileri de o kişiye başkalarına ulaştırdığı negatif etkiyi ulaştırır, onu aynı istikamette negatif olarak etkiler. Öyleyse kötülük yapan her zaman kötülüğe muhataptır. Peki aksini düşünelim. Bir insan düşünün ki başkalarına iyilik yapmak için yaşıyor. Onları mutlu etmek hedefi bu. Daha bu kişi başkalarına mutluluk vermeyi, bir mutluluğu ulaştırmayı düşünmeye başladığı andan itibaren Allah'ın ülkesindedir. Şu apsis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği bir yer var ya, sıfır noktası. Buradan altı sıfırın altıdır. Negatif değerlerdir. Buradan üstü pozitif değerlerdir. Pozitif değerlerin olduğu kesim Allah'ın ülkesidir. Negatif değerlerin olduğu kesim şeytanın ülkesi. Ne zaman siz başka birisine bir iyilik ulaştırmak için varsanız, böyle bir şeyi düşünmeye başlamışsanız, birisine bir hediye almak istiyorsunuz, birinin gönlünü hoş etmek istiyorsunuz, bir hastayı ziyaret etmek istiyorsunuz, birisine bir hediye almak istiyorsunuz, etrafınızdaki insanları mutlu etmek için bir yarış içindesiniz. Daha o kişiye bu mutluluğu ulaştırmayı düşünmeye, planlamaya başladığınız andan itibaren bunun manası siz bir zamanınızı, iki enerjinizi, üç aklınızı, dört size ait olan her şeyi bir başkasını mutlu etmek için angaje etmiş durumdasınız. Seferber etmiş durumdasınız. Bu noktadan itibaren Allah'ın yardımı üzerinizdedir. Bir tarafı ne Allah'ın oluşturduğu, ikinci tarafını ruhunuzun oluşturduğu, üçüncü tarafını işlediğiniz hayrın oluşturduğu bir üçgenin içinde, bir mutluluk üçgeni içinde yaşarsınız, daimi zikre kadar. Eğer daimi zikre ulaştıysanız, bir dördüncü boyut daha gelecektir. Bir tarafında daimi zikir yaptığınız için nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı cihetle dördüncü boyutunu, bir dörtgenin dördüncü boyutunu nefsiniz oluşturacaktır. Allah'ın, ruhunuzun, nefsinizin ve işlediğiniz hayırların oluşturduğu bir dörtgen, bir kare. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, hele bilseniz ki bütün bunların merkezinde başka birisi yok. Yalnız siz varsınız. Top her zaman sizde. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Öyleyse iki kat mutluluk almak için başkalarına bir kat mutluluk vereceksiniz. Olayın matematik değeri bu kadar basit. Şimdi birisine bir iyilik etmek istiyorsunuz. Gayeniz onu mutlu etmek. Düşünmeye başladınız. Ne yapabilirim? O kişiyi mutlu etmek için ben ona ne yapabilirim? Seçim yapıyorsunuz şimdi. Acaba bir hediye almayı düşünüyorsunuz. Falanca hediyeyi mi alsam, peşmeken hediyeyi mi alsam, hangisini alsam onu daha fazla memnun ederim düşünüyorsunuz. Etrafınızdakilere soruyorsunuz. Bunları yaptığınız zaman siz mutlu bir insansınız. Çünkü gayeniz size ait olan her şeyi seferber ederek o kişiye bir hizmette bulunmak, onu memnun etmek. Sevgili kardeşlerim, dikkatle dinleyin. O aldığınız şey o kişiyi mutlu etmese bile

de o nesneyi alıp da ona götürüp teslim ettiğiniz ana kadar siz Allah'ın bir sevgilisisiniz. Başkasına mutluluk götürmek üzere yola çıktınız ve o hediyeyi o kişiye götürdüğünüz ana kadar Allah'la siz berabersiniz. Allah sizi o noktaya kadar mutlak bir saadetin içinde yaşatacaktır. Bir saat, iki saat bu konuda harcadınız ve sonunda o hediyeyi o kişiye götürdünüz. Bu noktaya kadar Allah'ın ülkesinde siz mutlu bir insansınız. İki saatinizi A için harcadınız. Hediyeyi ona verdiniz, birinci alternatif çok beğendi ve size minnetini gösteren gözlerindeki parıltıyı gördünüz. Bir şey söylemediğini düşünüyoruz, teşekkür bile etmediğini düşünüyoruz, hiç fark etmez. Ama gözlerindeki pırıltı size çok şey söyler. Sevgili kardeşlerim, onu mutlu edemeyen bir hediye almış olabilirsiniz. İkinci alternatif. Netice değişmez. O ana kadar mutluluğu yaşadınız. Eğer onun da mutlu olduğunu görseydiniz, biraz daha fazla mutlu olacaktınız. Olmadı. Ama iki saat boyunca mutlu olan sizdiniz. Diyelim ki etrafınızda 10 tane insan var, her zaman sizinle beraber olan. İkincisine bir güzelliği ulaştırmak için yola çıktınız, düşünmeye başladınız. Bu da 2 saat sürdü. O 2 saat süresince siz gene mutlu bir insansınız. İkinci bir kişiye mutluluk ulaştırmak için varsınız. Ve akşama kadar geçen süreç içerisinde etrafınızdaki 10 kişiye bir şeyler ulaştırdınız. Bazılarına yarım saat, bazılarına bir saat harcayarak. Ama bütün günü başkaları için tükettiniz. İşte siz o bütün günü mutlulukla geçiren bir insansınız. Etrafınızda her zaman sizinle ilişkide olan insanlar, konuşan dostlarınız, arkadaşlarınız, sizin kendilerine ulaştırdığınız bu mutluluk istikametinde onlardan size daima pozitif dalga boyları ulaşacaktır. Siz onlara onları mutlu edecek olan hedeflerle yaklaştınız. Ve her onlara saadet ulaştırışınıza kadar geçen süreç içerisinde mutluluğu yaşadınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, o gün 10 saatinizi o etrafınızdaki kişilere mutluluk vermek için harcadıysanız, 10 saat boyunca siz mutlu oldunuz. Her birinin yaşadığı mutluluğun iki katını kazanarak, etrafınızdaki 10 kişi sebebiyle her birinin yaşadığı mutluluğun iki katını, yani bir tekin yaşadığının 20 katı mutluluğu yaşadınız bir günde. Ne yapmak gerekiyormuş? Mutlu olabilmek başkalarını mutlu kılmaktan geçiyormuş. Sevgili kardeşlerim, almak için vermek mecburiyetindesiniz. Mutluluk almak mı istiyorsunuz? Mutluluk vereceksiniz. Bunu yaptığınız zaman iblis size hep sen enayi misin der. Bu insanlara bunu yaparsın, bunlar hiç kıymet bilmezler. Allah-u Teala acaba niçin öyle söylüyor? Mutluluğunuz başkaları mutlu olup da size mutluluk ulaştırsın diye. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, o insanların size yapacakları karşılık meselenin sonunu ifade eder. Başlangıçta siz mutluluğu yaşıyorsunuz. Başkalarına mutluluk ulaştırmak için harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah sizinle beraber sizi mutlu kılıyor. Hayatınız başkalarının mutluluğu için devam ettiği sürece siz asla mutsuz bir insan olamazsınız.
onlara ulaştırdığınız her mutluluktan evvel, o mutluluğa ulaştırmak için yaptığınız bütün gayretler, bütün zaman parçaları, Allah'ın sizi muhteşem bir mutlulukla donattığı zaman parçalarıdır. Eğer hep başkaları içinseniz, hep bu mutluluğu yaşarsınız. Onlara vereceğiniz mutlulukla onların mutlu oluşlarını gözünüzün önünde canlandırırsınız. Nasıl bu işi halledebileceğinizi düşünürsünüz. Zamanınız, paranız, iradeniz, aklınız, enerjiniz, hepsi o hedefe yönelik olarak başka birinin mutluluğu için vardır artık. Bu sizi mutlu edecek olan en büyük faktör. Peki, ya siz yaşadığı mutsuzluğu başkalarına da bulaştırmak isteyen siz hep intikam peşindesiniz. Size birisi bir kötülük etmiş, onu affetmeyi onurunuza yediremiyorsunuz. Şeytan sizi vazgeçirmiyor intikamdan. İntikam almak için harekete geçiyorsunuz. Birine bir kötülük yapmak üzere harekete geçtiğiniz andan itibaren o kötülüğü nasıl gerçekleştireceğinizi planlamaya başladığınız andan itibaren siz mutsuz bir insansınız. Şeytanın emrinde olan bir insansınız. Şeytanın ülkesinde yaşayan bir insansınız. Yani sıfır noktasının altındaki negatif alemde. İblis sizi devamlı mutsuz kılar. İntikam almak için daha bilenmiş bir inatla konunun üzerine gidersiniz. Ve o kişiye nasıl bir kötülük yapacağınızı planlarsınız. Bu süreç içerisinde siz mutsuz bir insansınız. Şeytan sizinle beraberdir. Nefsinizin afetleri sizinle beraberdir. Şeytan, nefsinizin afetleri ve işlediğiniz günah bir üçgen oluşturur. Burada dörtgen yok, sadece üçgen var. Şeytan, nefsinizin afetleri ve şeytanla nefsinizin afetlerinin birleşerek vücuda getirdiği günahlar. Huzursuz bir insan, mutsuz bir insan. Böyle bir insan da sabahtan akşama kadar 10 kişiyi mutsuz etmek için çalışsa, o insanları mutsuz etmeyi başarır. Ama kendisi de onların her birinin mutsuzluğunun iki katını yaşar. 10 kişiye mutsuzluk ulaştıran bu kişi, onların birisinin yaşadığı mutsuzluğun tam 20 katını yaşayacaktır aynı gün. Çünkü hem Allah onlara azap eder, her vücuda getirdikleri günah sebebiyle, hem de ruhların nefslerine huzursuzluk verir. İki kat huzursuzluk, azapla beraber huzursuzluk, bu kişinin başkalarına verdiği huzursuzluğu, sıkıntının iki katını yaşamasına sebebiyet verir. O başkasına bir kat sıkıntı verebilir yaptığı kötülükle. Ama kendisi mutlaka bunun karşılığını iki kat olarak ödeyecektir. Bu kişi sabahtan akşama kadar 10 kişiye kötülük etse, her birinin yaşadığının iki katını alacağı için onların her birinin 20 katı kadar huzursuz olacaktır. Yeter mi? Yetmez. Böyle bir insana etrafındaki herkes nefretle bakar, ondan intikam almak için fırsat arar. Ve fırsat bulursa mutlaka intikamını alır. Her intikam alışta bu kişi bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha hep üzülecektir. Ve hep mutsuz bir dizayn içerisinde ömrünü tüketip gidecektir bu zavallı insan. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey
en güzel standartlarda, her şeyin en güzeli ulaştığı bir noktada neden siz yoksunuz? Neden herkes için bir mutluluk kaynağı değilsiniz? Neden etrafınızdaki insanlar sizi sevmiyorlar? Çünkü siz onları sevmiyorsunuz. Çünkü siz onlara iyi davranmıyorsunuz. Asık suratınızla bir kibir abidesi gibi etrafta dolaşmanız, insanların ruhlarına sıkıntı veriyor. Haddinizi bilmiyorsunuz. Büyüklerinize saygı göstermiyorsunuz. Küçüklerinizi sevmiyorsunuz. İnsanlara sadece sıkıntı veriyorsunuz. O zaman bütün bunları yaparken asıl sıkıntıyı duyan sizsiniz, farkında değil misiniz? Neden yüzünüz asık? Çünkü mutsuzsunuz. Çünkü başkalarını mutlu etmek için bir gayretin sahibi değilsiniz. Size göre buna lüzum da yok. Ama başkalarını mutlu etmek istemediğiniz sürece mutluluğu siz yaşayamazsınız. Sevilmeyen bir insan olursunuz. Ve sebebini de o düşünce platformunuzda bir türlü yakalayamazsınız. Ben onlara ne yapıyorum ki? Herkes bana kötü davranıyor. Herkes beni çok suratlı buluyor, asık suratlı buluyor. Herkes benimle bir karşı rezistans oluşturarak birlikte oluyor. Acaba neden beni sevmiyorlar? Neden benden nefret ediyorlar diye hiç düşünmez misiniz sevgili kardeşlerim? Arkasında onlar yok. Arkasında siz varsınız. Neden mutsuz bir insansınız? Evvela iç dünyanızda mutsuzsunuz. Nefsinizin afetleri devamlı sizi huzursuz ediyor. Neden? Yapmak istediğiniz her konuda iç dünyanızda kavga var. Nefsinizle ruhunuz arasında bir kavga. Bu kavganın muhtevasına dikkatle bakın. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istiyor. Ruhunuz da ona karşı çıkıyor. Bu kavga sebebiyle mutsuzsunuz her şeyden evvel. Nefsinizle ruhunuz diyalektik bir kavga içerisinde. Bitmek, tükenmek bilmeyen bir kavga. İç dünyanızda mutsuzsunuz. Dış dünyanızda da mutsuzsunuz. Çünkü başkalarına yardım etmek istemiyorsunuz. Başkalarına karşı nefsinizin o hırçın dizaynı içerisinde yanlış davranışlarda bulunuyorsunuz. Ben onlardan daha üstünüm diyorsunuz. Onlar benim üstünlüğümü kabul etmeli diyorsunuz. Kibirle onların üzerine gidiyorsunuz. Size bir görev verildiği zaman o görevi başkalarını rahatsız etmek istikametinde kullanıyorsunuz. Çevrenizdeki insanlara karşı saygı göstermiyorsunuz. Hep burnunuz havada dolaşıyorsunuz. Öyleyse başkalarıyla ilişkilerinizde daima mutsuz olacaksınız. Nefsiniz her zaman
onlardan üstün olduğunuzu kanıtlamak peşinde, hakikatleri değişik kuvvetlere bürüyerek, bazı şeyleri söylemeyerek üstün olduğunuzun ispatlarını vermeye çalışıyorsunuz çevrenize. Her kalp kırdığınız zaman o insanların hüzünlendiği kadar siz de Allah-u Teala'dan azap görüyorsunuz. Bunun için mutsuzsunuz. Arkadan ruhunuz nefsinize sıkıntı veriyor. Bunun için mutsuzsunuz. Yeter mi? Yetmez. Bu insanlar sizden intikam almak isteyeceklerdir. İntikamlarını da alacaklardır. Onlar intikamlarını aldığı zaman bir defa daha huzursuz olacaksınız. Haksız bir davranışa muhatap olduğunuz kanısındasınız. Bununla yetinmeyeceksiniz. Siz de onlardan intikam almaya kalkacaksınız. İntikamınızı alabilirseniz yeniden huzursuz olacaksınız bir haksız fiili işlediğiniz için. Eğer intikamınızı alamazsanız, alınamamış intikam kine dönüşecek. Ve şuur altı birikiminiz başlayacak. Bu sefer de şuur altı birikiminiz sebebiyle rahatsız olacaksınız. Şuur altı birikiminin sizde oluşturduğu tesir sebebiyle huzursuz olacaksınız. Öyleyse dış dünyanızda da mutsuzsunuz, huzursuzsunuz. Ya Allah ile olan ilişkiler, görevlerinizi genellikle yapmıyorsunuz ya da az yapıyorsunuz. Her görevin yapılmayışında Allah-u Teala size azap eder. Ruhunuzda nefsinize huzursuzluk verir. Her Allah'ın yasak ettiği fiili işleyişinizde aynı şey olur. Allah size azap eder. Ruhunuzda nefsinize huzursuzluk verir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, yürüyor musunuz? Mutsuzluk denilen şey başkalarının eseri değil. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her zaman top sizde. Siz başkalarına mutluluk verdikçe mutluluk satın alırsınız. İki katını. Bir kat mutluluk verirsiniz. Allah-u Teala aynı miktarda size mutluluk verir. Ruhunuzda nefsinize İnşirah verir, ferahlık verir. İki kat. Verdiğiniz mutluluğun iki katını siz yaşarsınız her zaman. Öyleyse Allah Teala niçin başkalarını mutlu edin diye emirler veriyor Kur'an-ı Kerim'de? Hedefiniz her zaman başkalarına mutluluk vermektir. Allah'a kul olmak bu demektir. Daimi zikre ulaştığınız zaman bütün insanlarla hiçbir meseleniz kalmayacak sevgili kardeşlerim. Onlar size düşman olabilirler ama siz onlara düşman olamazsınız. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın sevgilisi olmak yok mu? Allah'ın sevgilisi olmak söz konusu kardeşlerim. Bu kemal derecelerinde gelişmenize paralel bir seyir takip eder. Daimi zikre ulaştığınız zaman zaten böyle bir insanı otomatik olarak yaşamış olacaksınız. Nefsinizde afet kalmadığı için nefsinizle ruhunuz arasındaki iç dünyanızdaki kavga bitmiş olacak. Diyalektik kavga sona erecek.
İç dünyanızda kavga bitecek. Huzur ve sükun gelecek yerine. Herkesi mutlu eden ve aslında kendisi herkesi mutlu etmenin bedelini mutluluk olarak alan bir mutlu insan. Böyle bir mutluluk müessesesi hepiniz için en güzeli gösteren bir işaret taşır. Mutlu olmak istiyorsanız Allah'ın yolunun dışında bir yolun mevcut olmadığını göreceksiniz. Sadece o yol sizi mutluluğa, huzura götürebilir. Her şeyin en güzel olacağı bir ortamda mutluluğu yaşamak. İşte o sizin de hakkınız sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'a ne kadar sonsuz şükürler edeceğinizi şimdiden görür gibiyim. Size o sonsuz saadeti bahşettiği için, başkaları için yaşamaya başladığınız gün, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Bütün bu güzellikleri size yaşatan kim? Allah. Ama bu yaşamın standartlarını veren Allah, bunu sizin iradenizle gerçekleştiriyor. Siz isteyeceksiniz mutlu olmayı, siz isteyeceksiniz Allah'a ulaşmayı, dilemeyi. Siz nefsinizdeki bütün afetleri yok edeceksiniz. Siz güzellikleri yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin en güzeli sizler için. İşte başkalarına mutluluk vererek yaşamak. Eğer daimi zikre ulaşmışsanız hiçbirinde zorlanmanız zaten geçerli değil. Çünkü nefsinizde afetler kalmayınca hiçbir zaman başkalarına kötü davranamazsınız. Onlara hakaret edemezsiniz. Onlara kötü davranamazsınız. Bu sizin elinizde değildir artık. Yapınız buna müsait değildir. İçinizdeki bütün Allah-u Teala'nın gılgış dediği nefsinizin bütün afetlerindeki negatif faktörler, bütün afetler yok olacaktır. Nefsinizin hevası, hevesi yok olacaktır. Ruhunuzun hasletleri fazıllar adıyla faziletleri oluşturmak üzere nefsinizin kalbinde bütünleşecektir. Bu sevgili kardeşlerim öyle bir dizayn ki her an mutluluktan uçacaksınız. Her anınız mutlu bir dizayn içerisinde geçecek. Her şeyin en güzeli sizin olacak. Allah Teala'nın elinde güzellikleri yaşamak sevgili kardeşlerim. Bunun için ulaşmanız lazım gelen yer daimi zikir. Ama başından beri anlattığım şeyler hiç daimi zikirle alakalı değildi. Herkes biraz kendisini zorlasa bu güzellikleri yaşayabilir başkalarına güzel davranışları sergilemekle. Daimi zikrin farkı ne? Kendinizi zorlamayacaksınız. Çünkü nefsinizde afetler kalmadığı için zaten isteseniz de kimseye bir kötülük yapamazsınız. Onlara eza veremezsiniz. Onları mutsuz kılamazsınız. Ve herkese sizden sadece onları mutlu edecek davranışlar ulaşır. Size kötülük edeceğini bilseniz, sizi öldüreceğini bilseniz,
O insana kötülük yapamazsınız. Daimi zikir sizi bu seviyeye ulaştırır. Daimi zikir onun için bir sonsuz mutluluklar hayatına sizi ulaştıracaktır. Ama sevgili kardeşlerim, şimdi böyle bir muhtevada farklı bir dizaynı düşünün. Daimi zikirde değilsiniz ama başkalarına iyilik yapmak için çalışmaların içindesiniz. Bu da sizi mutlu etmeye yeterli. O gayretin içinde olduğunuz sürece Allah-u Teala'dan sonsuz yardımlar alırsınız. Söylediğim gibi başkalarına mutluluk ulaştırmak üzere harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah sizi mutluluk ülkesinde yaşatır. Kendi krallığında yaşatır. Allah'ın ülkesinde kendinizi başkalarına iyilik yapmaya hedeflendirdiğiniz bütün zaman parçalarında Allah sizinle beraberdir. Mutlu bir insan kılar sizi. Öyleyse bir daimi zikirle bu hedefe yürümek var. Bu hiçbir zaman daimi zikre ulaştıktan sonra hiçbir zaman zor bir şey değildir. Çünkü nefsinizin afetleri zaten yoktur. Herkes dostunuzdur. Herkese iyilik etmek üzere her an varsınız. Her anınız zaten başkalarına hizmetle geçer. Her an mutlusunuz. Diğerinde daimi zikirde değilsiniz. Ama kendi gayretinizle oraya ulaşmak istiyorsunuz. Devamlı bir savaş var içinizde bu hedefe ulaşmak için. Ama başkalarını mutlu etmek istikametinde harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah'ın size ne kadar yardım ettiğini, ne kadar büyük zevkler yaşattığını göreceksiniz. İşte mutluluk mu diyorsunuz adına? Hazır. Siz isteyin. Ne kadar teşnesiniz buna? Ne kadar istiyorsunuz mutlu olmayı, o kadar mutlu olursunuz. Evvela bileceksiniz ki ne ekerseniz onu biçersiniz. Evvela bileceksiniz ki almanın yolu vermekten geçer. Vermeden alamazsınız. Mutluluk sadece vererek alınır. Şeytanın söylediklerinin tamamen tersine mutluluk sadece mutluluk vererek satın alınır. Mutluluğun parası başkalarına mutluluk vermektir. O zaman mutluluğu satın alırsınız. Sevgili kardeşlerim, çok güzel bir müesseseden bahsediyorum. Allah'ın hepinizi yaratma hedefi bu. Çünkü ne kadar Allah'a yaklaşırsanız o kadar mutlu olursunuz. Ve Allah Teala hepinizi kendisine yaklaştırmayı en derin boyutlarda arzu ediyor. Hepinizi kendisine yaklaştırmak, ulaştırmak istiyor sevgili kardeşlerim. Hepinizin ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini kendisine teslim etmenizi istiyor. Çünkü bu teslimlerin her birinde sizin mutluluğunuz kat kat artacaktır. Cennet saadetiniz zaten daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda elinizde. Bütün bunları dünya saadetine ulaştırmak için size Allah-u Teala koymuş, kaideleri koymuş. Sizin mutluluğunuz için, sizin için, her şey sizin için sevgili kardeşlerim. Bütün bu gezegenler, kainat, her şey sizin için. Sayısız gezegende insan adı verilen mahluklar yaşıyor. Bu mahluklara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Hepsi insan hüviyetinde. Hepsinde Allah'ın onlara emanet verdiği ruh var. Hepsi mutluluğa namzet. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamı yaşamak için yaratılmış hepsi. Bütün kainatlar sizin. Her gece bir yerlere nefsiniz vücudunuzdan ayrılıp gider. Ertesi gün kalktığınızı hatırlayamazsınız.
iki türlü hayatınız var. Bir gece hayatınız, evet hepinizin gece hayatı var. Gece hayatı dediğimiz zaman barlarda, pavyonlarda geçen gece hayatı değil sevgili kardeşlerim. Uykuya daldığınız zaman ikinci hayatınıza başlarsınız. Uyandığınız ana kadar devam eder. O başka bir hayattır, nefsinizin hayatı. Burada uyuduğunuz an orada kalkarsınız. Orada uyanırsınız. Yani nefsiniz vücudunuzdan ayrılır. Nerede yaşayacaksa o gün, o gece oraya gider. Belki zahiri alemin bir parçasında, o zaman her taraf sizin için dokunulmazdır. Sadece bir görüntüden ibarettir. Bazen berzah alemine gider. Her şey fiziktir. Sevgili kardeşlerim, her birini tanıdıkça önünüzde ufuklar açılacak, ufuklar açılacak, ufuklar açılacak. Her şey sizin için bir zevk olacak. Namaz kılmak bir zevk. Neden mi zevk? Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim. Kalp gözünüz açılmış, kalp kulağınız açılmış. Namaz kılarken önünüzde duvar yok artık. Önünüzde alemler var. Önünüzde sonsuzluk var. Yukarıda Rabbiniz var. Onları görerek namaz kılacaksınız. Allah'ın söylediklerini işiteceksiniz. Ya şuradan kalbinizden size ulaşacak. Onun azadı kabul etmeyen kölesi olacaksınız. Azatsız kölesi Allah'ın. Ne kadar büyük bir zevk olduğunu inşallah o günler gelince sizler de bana anlatırsınız. İşte hayatımızın en büyük mutluluğunu o zaman yaşarız. Her birinizin Allah'ın önünde bir yıldız olduğunu gördükçe. Sevgili kardeşlerim, mutluluklar hep sizin için. Sizin için de mutluluk var. Siz de mutluluğa layıksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi o kadar çok seviyor ki bunu idrak edemezsiniz. Her birinizi ayrı ayrı sever. Sizin tahmin edeceğinizin çok ötesinde sever. Ve sizler kendinizi şeytanın yolunda tükettikçe Allah-u Teala bundan sevinç duymaz. Sevdiklerinin birer birer şeytanın elinde bir esir olması onu üzer. Ama herkes kendi hayatını yaşar. Allah-u Teala serbest iradeye o kadar çok değer verir ki kimsenin serbest iradesine müdahale etmez. Herkes dilediği hayatı yaşayacaktır. Ama Mahkeme-i Kübra'da her yaptığını karşısında bulacaktır. Yani hayatınızın her saniyesi, şu anda dahil olmak üzere her saniyesi devamlı filme alınıyor kiramen katibi meleklerince. Üstelik her saniyesinde iki film birden. Bir, efalinizin, fiillerinizin, yaptıklarınızın filmi, aksiyon olarak, davranış biçimleri olarak. İki, düşüncenizin filmi. Acaba neyi düşündünüz, ne yaptınız? O zaman yaptıklarınızla düşünceleriniz arasındaki illiyet rabıtası ortaya çıkacak. Herhangi birine bir zarar verdiğiniz zaman bunu kasıtlı olarak mı yaptınız? Düşünce filminiz derhal bunu gösterir. Yoksa öyle bir niyetiniz yoktu, başkasını üzmek gibi bir niyetiniz yoktu. Ama şartlar
Farkına bile varmadan size o kazayı yaptırdı. İkisi birbirinden çok farklı şeyler. Unutmayın, hayatınızın her saniyesinde amel defterinizde mutlaka bir rakam yazar. Ya Allah'ın emrettiği bir güzelliği işlemiyorsunuz, derecat kaybediyorsunuz. Bir kötülük işliyorsunuz, derecat kaybediyorsunuz. Veya bir güzelliği işliyorsunuz, derecat kazanıyorsunuz. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Şu anda hiç kimseye bir zararım yok. Evet, ibadet de etmiyorum. İbadet etmediğime göre, zikir yapmadığıma göre derecat kazanmıyorum. Tamam. Ama kimseye de bir kötülüğüm yok. Öyleyse derecat kaybetmiyorum da. Diye mi düşünüyorsunuz? Kaybediyorsunuz. Çünkü Allah Teala daimi zikri üzerinize farz kılmış. Zikirsiz geçirdiğiniz her saniye derecat kaybedersiniz. Her kaybettiğiniz bir derece, bir derecelik negatif neticeye ulaştırır sizi. Ama Allah'ın yoluna girmeseniz bile her kazandığınız bir tek derece amel defterinize 10 derece olarak yazılır. En az 10 derece. Eğer Allah'ın yoluna girmişseniz, mürşidinize ulaşıp tabi olmuşsanız 10 tane ihsanla hayat filminizdeki rakamların her kazandığınız bir derece için 1'e 10'dan 1'e 100'e çıktığını göreceksiniz. Nefsi emaredesiniz. Nefsi levvamede ruhunuz ikinci kata çıktığı zaman 1'e 200 alırsınız. Nefsi mülhimede 1'e 300 alırsınız. Nefsi mutmainede 1'e 400 alırsınız. Nefsi raziyede 1'e 500, nefsi mardiyede 1'e 600 ve nefsi tezkiyede 1'e 700 alırsınız. 1'e 700. Bir derecenize karşılık 700 derece yazılmaya başlar hayat filminize. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o arada kıyamet gününde hepimiz dirileceğiz. Hayat filmimizi göreceğiz. Hiç kimseden bir gizlimiz kalmayacak. Kapalı kapılar arkasında yaptığımız her şey herkese ayan olacak. O gün diyor Allah Teala, ağzınızı mühürleriz. Uzuvlarınız konuşur. Uzuvlarınız orada hayat filminde yaptıklarını göstererek konuşmuş olacaklar. Ne mutlu sizlere ki sevgili kardeşlerim bu bilgileri alıyorsunuz. Ne mutlu bizlere ki bu bilgileri Allah Teala bizlere veriyor. Sizler için, sizlerin mutluluğunuz için. Allah'ı işitemezsiniz. Kalbinizdeki Allah'ın açacağı kulak açılmadıkça işitenlerden öğreneceksiniz. Ne zamana kadar? Sizin de kalp kulağınız açıldığı güne kadar. Onu işitmeye başladığınız zaman hayatınızın ne kadar muhteşem bir noktaya ulaştığını size bir anlatabilsem sevgili kardeşlerim. Allah'ı işitmek, söylediklerini dinlemek, yazmak, emirleri yerine getirmek. Allah'ın ne kadar doyulmaz bir ihsanı biliyor musunuz, nimeti biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onun dostu olmak, sevgilisi olmak, hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değil. Allah'a dost olmak bir dilekle gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, ona dost oldunuz. Çünkü mutlaka sizi evliya yapar. Allah'a ulaşmayı dileyeni, dilediği an kalbine bakarak işitir, bilir ve görür. Arkası nedir bunun? Bunun arkası o kişinin ruhunun mutlaka Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılmasıdır.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onu sevin. Ona aşık olun, ona hayran olun. O sizi inanamayacağınız kadar çok seviyor. Sizden vazgeçmez. Sizler onun sevgililerisiniz. Ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz sevgili kardeşlerim, siz de ondan vazgeçemezsiniz. Allah-u Teala'nın hepinize mutluluğun bütün pınarlarından doyurana kadar rahmetinden içirerek sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyorum ki, sizler Allah'ın dostluğuna layık olanlarsınız. Hep kalbinizde o sonsuz mutluluğu yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sonsuz mutluluklar, dualarımız sizlerle olsun. Sizler de Allah ile olun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat.

El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde daha birlikteyiz. Öyleyse bu muhtevaya dikkat edin. Mutlu olmak hepinizin hakkı. Hepiniz insan olmanın haysiyetini ve şerefini yaşamak için, mutlu olmak için yaratıldınız. Hilkatinizdeki hedef budur. Allah-u Teala'nın kainatta en çok sevdiği mahluksunuz, insan. Bütün yerler, bütün gökler, her şey sizin için yaratılmış, yetmez. Emrinize amade kılınmış. Allah Teala Câsiye Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki: bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığımız her şeyi emrimiz, sizin emrinize musahhar kıldık diyor. İnsanın emrine musahhar kılmış Allah Teala. Hasretmiş. İnsanın emrine amade kılmış. Bütün göklerde olan şeyleri, bütün yerlerde olan şeyleri, hepsini. 17 ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de yerlerdeki insanlardan, göklerdeki insanlardan ve ikisinin arasındaki insanlardan bahsediyor. Allah-u Teala diyor ki biz yıldızları zemin katın tavanı yaptık. Bunun ötesinde 7 tane gök katı var. Zemin kattan 7 tane gök katı adım adım yukarıya doğru sizi çıkartacaktır. Kim seyri sülukunu tamamlamışsa, Allah'a ruhu ulaşmışsa, ki 33 bin zikirde normal standartlarda ulaşır, o zaman o kişi o 7 tane gök katını birer birer aşmıştır. Ne mutlu onlara ki Allah'a ermiş olan evliyalardan oldular. Biliyorsunuz Türkçe'de kalın çizgilerle ermiş denir evliyanın adı. Aslında evliyalık müessesesi Allah'a ulaşıldığı zaman başlamaz. Evliyalık müessesesi daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren başlar. Evliya dostlar demek, veli dost demek. Bakıyoruz Allah Teala Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri. Allah amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Velisidir. Onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Yani nefsinin kalbindeki o karanlıkları Allah'tan getirdiği %2 rahmetle ve ondan sonra da hep fazıllarla onları nefsinizin kalbine yerleştirerek karanlıkları kapı dışarı eder. %51 nur birikiminde, yani 7 defa %7 fazıl, %2 de rahmet birikimiyle ruhunuz Allah'a ulaşır. Allah'ın evliyası olursunuz. Unutmayın, şeytan yalnız nefsinizin kalbindeki afetlere tesir edebilir. Başka bir tesir alanı yoktur. Ona da tesir etmesi gene gücü olduğundan kaynaklanmaz. Nereden kaynaklanır? Çünkü nefsinizin kalbi afetlerle donatılmıştır. %100 afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi ise %100 hasletlerle doludur. Öyleyse ruhunuzun kalbi ve nefsinizin kalbi, biri %100 afetlerle, biri %100 hasletlerle dolu. Bütün güzellikler ruhunuzun kalbindedir. Bütün çirkinlikler de nefsinizin kalbinde. Sonra mı?
Sonra nefs tezkiyesi denilen bir olaya gireceksiniz. Zikir yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bunu yaptığınız için mutlaka nefsinizin kalbine Allah'ın nurları gelecek. %2 fazıl, %2 rahmet birikiminiz nefsinizin kalbinde tamamladığınız zaman siz huşu sahibi olacaksınız. O zaman irşat makamını görmeniz için Allah imkan oluşturacak. Ve neticede ulaşacaksınız irşat makamına. Tabiyetinizi gerçekleştireceksiniz. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak ve Allah'a ulaşacak. İşte bu Allah'a ulaşana kadar ruhunuzun geçirdiği yolculuk 7 tane gök katını aşıp 7. gök katında da 7 tane sağa doğru alem geçmektir. Bunlar gerçekleştiği zaman ne olur? Ruhunuz Allah'a ulaşır. Yedinci gök katında soldan sağa 7 tane alem geçtikten sonra Sitretül Münteha'ya ulaşır ruhunuz. Sitretül Münteha'dan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Sonra ne olur? Allah'ın zatında yok olur. İşte böyle bir betire sizi Allah'a ermiş bir evliya yapar. Allah'a ermiş bir veli yapar dememiz daha doğru. Çünkü veli tekildir. Evliya kelimesi ise çoğuldur. Ama dilimize, Türkçemize evliya kelimesi tekil olarak girmiştir. Yani Hacı Bayram Veli mi? O evliyadır deriz. Evliyadır aslında velilerdir manasına geliyor. Çoğul kullanıyoruz. Ama çoğulu tekil diye kullanıyoruz. Ve hepimiz de normal bir kelime kabulü olmuş bu. Yani evliya kelimesi veli olarak kullanılıyor. Tekil olarak kullanılıyor. Sonra velayetin daha üst kademeleri oluşuyor. Fena, beka, züht, muhsinler. Yani fizik vücudun Allah'a teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra irşada ulaşma, sonra iradenin teslimi. Bunların hepsi kademe kademe geliyor ve yaşıyorsunuz. Allah ile dost olmayı yaşıyorsunuz. Allah ile bir olmayı yaşıyorsunuz. Öyle bir gün geliyor ki iradenizi de Allah'a teslim ediyorsunuz. Ve irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına Allah-u Teala sizi tayin ediyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki sadece hayranlık duyabilirsiniz. Unutmayın, yolun başlangıcında sadece bir dilek var. Yani bir insanı cehennemden kurtarıp Allah'ın cennetine alacak olan şey sadece bir dilektir. Dikkat edin. Bu dilek sizde vardır veya yoktur. Eğer varsa mutlaka cennet ehlisiniz. Eğer yoksa gideceğiniz yer muhakkak cehennemdir. Öyleyse mutluluğun başlangıç noktası neresidir diye ben size bir sual sorsam ne diyeceksiniz bana? Diyeceksiniz ki mutluluğun başlangıç noktası din konusundaki, Kur'an-ı Kerim konusundaki pozitiflerin hepsinin başlangıç noktası orasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte sevgili kardeşlerim, işte can dostlarım, işte gönül dostlarım, kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar felaha ererler. Dilemeyenler hüsranda kalanlardır. Öyleyse mutsuzluğunuzun simgesinden başlayalım ki mutluluğu yaşamayı öğrenesiniz. Mutsuzluğun başlangıcı bütün insanlar için hayata geliştir. Herkes nefsinin bütün afetleriyle
beraber doğar. Ruhunda ise baştan aşağı hasletler vardır. Bütün güzellikler ruhundadır ve bütün çirkinlikler nefsinde. Nefsin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkarlar. Nefsin afetleri Allah'ın yasak ettiği her fiili mutlaka işlemek isterler. Bu sebeple şeytanın nefsinize hakim olması işten değil. Neden değil? Çünkü şeytan da ister ki Allah neyi yasak etmişse onu işleyesiniz. Çünkü şeytan da ister ki Allah neyi emretmişse onu asla yapmayasınız. Sadece size bunu emreder. Yani söyler. Eğer içinizden Allah'ın bir emrinin vakti geldiğinde, lüzum hasıl olduğunda, o emrin yapılmaması konusunda sizi kandırmaya çalışan bir ses duyarsanız, sizin sesiniz zannettiğiniz o ses, sizin sesiniz değildir. O, iblisin sesidir. Allah neyi emretmişse, içinizden bir ses, onu yapma diyorsa size, diyorsa, işte o, iblisin, şeytanın sesidir. Ne zaman da Allah Teala bir şeyi yasak etmişse, ille de ille onu size yaptırmak istiyorsa, gene menhus, şeytan sahnededir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, daima şeytanlar size bir şeyler fısıldayacaktır. Ne zamana kadar? Daimi zikre ulaştığınız zamana kadar. Ondan sonra fısıldamayacak mıdır? Aslında gene fısıldayacaktır. Ama artık tesirsiz bir fısıldama. Onun için fısıldamamakla fısıldamak arasında orada farklılık yok. Fısıldasa da fısıldamasa da fısıltıları vızıltı gelir size. Umurunuzda bile olmaz.

zaman da üzülürüm. Ona deyin ki hayır, sen mutlu değilsin. Mutluluk senin zannettiğin gibi bir şey değil. Sen zevkleri yaşarsın ve hüzünleri yaşarsın. Ama mutlu insan hüzünleri yaşamaz. Ne demek yaşamaz? Yaşamaz. Mutluluk devamlı bir vesiledir. O kişi bütün şartlarda mutludur. Mutluluk üç alemde birden oluşur. İç dünyanızda mutluluk, dış aleminizde, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. Öyleyse hem iç dünyanızda mutlusunuz, hem dış dünyanızda, hem Allah ile olan ilişkilerinizde mutlusunuz. Bir, mutluluk devamlı bir vetire, hiç kesintisiz olarak mutlusunuz. İki, üçüncüsü de mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Huzura kavuşma. Sulh ve sükuna kavuşma. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de. İşte sizi mutluluğa taşıyacak olan faktör iç dünyanızdaki kavganın bitmesidir. İç dünyamızda kavga mı var diyeceksiniz? Oo, kavganın daniskası. Her an içinizde bir tartışma duyarsınız. Şu konuda karar vereceksiniz, karşı fikirler de içinizdedir. O konuda karar vermenizi sağlayan fikirler de içinizdedir. Ama karşınızda siz yoksunuz, karşınızda iblis var. E ne zaman konulardan bir tanesini seçerseniz, şu karar veremediğiniz konuda bir an için karara varıp da bir şey yapmaya kalkarsanız, o karara vardığınız ana kadar ki tartışmada söylemediği yeni şeyleri size iletecektir iblis. Ve öyle şeyler iletecektir ki hakikaten onları düşünemediğinizi göreceksiniz. Ve gene fikrinizi değiştirmek istikametinde bir karara varmak üzeresiniz. Diyelim ki öyle yaptınız, fikrinizi değiştirdiniz. O karar verdiğiniz şeyi değil, onun tersini uygulayacaksınız. Öyle mi? Karar verdiğiniz zaman iblis gene sahnededir ya da şeytan. Yani şeytanlardan biri, sizin etrafınızda olanı. Ve size o ana kadar sizin aklınıza gelmeyen başka bir alternatifle o karar verdiğiniz şeyin tam zıttının onun işlenmesinin, onun yapılmasının daha doğru olduğu cevabını vermeye çalışacaktır. Diyelim ki gerçekten öyle baktınız, haklı. İş dünyanız bunu düşünmüş, daha akılcı bir çözüme ulaşmış. Tamam, birincisine geri dönüş yapıyorsunuz. İlk karar verdiğinizi gerçekleştireceksiniz. Hayır, kararı gerçekleştirmeden evvel yeni bir fikir empoze eder size. Öyle bir şey söyler ki onu hiç düşünmemişsinizdir. Ve de aklınız yatar ki diğer kararınızı değiştirerek ikincisini uygulamak istersiniz. Böylece sizi oyuncak eder iblis. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki karar verinceye kadar düşün. Karar verdiğin zaman kesinlikle değiştirme. Azmet o kararda diyor Allah Teala. Ulul azm peygamberler kararlarında azim sahibi olan peygamberlerdir. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kadar. Bunlar ulul azm peygamberler. Ulul azm, azm sahipleri. Azimleri sağlam. Allah Teala onlara diyor ki şunu yap. Şeytan onların karşısına aklınıza gelmeyecek güçlükler çıkarır. Herkesi onun aleyhinde kışkırtır. Herkesi o kararın yapılmaması için seferber eder. Ama onlar sebatkardırlar. Kararı vermişlerdir. Allah onlara emretmiştir ki onu yapacaklardır. Aslında

Allah Teala yardım etmese onlar da ulul azm peygamber olamazlardı. Allah Teala diyor ki çünkü Hay suresinin 54. ayet-i kerimesinde hiçbir nebi yoktur ki diyor. Onlar bir karara varsınlar da iblis onlara vesveseler verip o kararlarından caydırmak üzere harekete geçmesin ve şiddetle arkalarına bu konuda takılmasın. Ama diyor hangi vesveseyi verse biz peygamberlerimizden onu alırız diyor Allah Teala. Burada nebi kullanılmış. Peygamberlere has bir müessese. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse mutluluktan bahsediyorduk, öyle değil mi? Bakıyorsunuz mutluluk denilen şey bir sulh ve sükun hali. Sulh ve sükun nasıl sağlanır? Bir tek yol var, kavganın bitmesi. Peki kavga mı var sizde? Elbette var. İç dünyanızda devamlı nefsinizle ruhunuz birbiriyle didişiyor. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işlemek istiyor. Allah'ın emrettiklerini de yapmamak. Ruhunuz da tam aksine Allah'ın bütün emrettiklerini yapmak, yasaklarını yapmamak istiyor. Öyleyse nefsinizin talebiyle ruhunuzun talebi birbirine taban tabana zıt. Bu sebeple aralarında ömrünüz boyunca devam edecek olan bir diyalektik kavga var. Ama siz nefsinizi devre dışı bırakabilirseniz, yani onun afetlerini yok edebilirseniz, nefsinizin içini fazıllarla doldurursanız, o zaman nefsiniz şeytanın elinde oyuncak olmaz sizde. Öyleyse bu işin yolu var mı? Elbette var. Sulh ve sükûne ulaşacak olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Birinci fasıl, yedinci basamakta, üçüncü basamakta dileyecek, yedinci basamağa gelecek. Allah ona furkanlar verecek. Görmeyen gözlerini, işitmeyen kulaklarını, idrak etmeyen kalbini ve hassalarını gören, işiten ve idrak eden kişinin hüviyetine sokacak. Arkasından da idraki sağlamak üzere mutlaka o kişiye bir ekinleti alıp ihbat verecek. Kalbinin en güzele dönmesini sağlayacak. Sonra mı? Sonra günahlarını örtecek. Sonra mürşidine ulaştıracak. O kişi nefs tezkiyesi yapacak. Nefsinin kalbine Allah'ın fazılları iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlayacak. İşte bu toparlanan fazıllar ruhun hasletlerinin eşdeğeridir. Adına fazıl diyor, kişiyi fazilet sahibi yapar. Herkes fazilet sahibi değildir. Herkesin ruhunda hasletler vardır ama herkes fazilet sahibi değildir. Fazilet sahibi olanlar nefslerinin kalbini fazıllarla dolduranlardır. Öyleyse nefsinizin kalbinin fazıllarla doldurulması noktasına gelelim. Bunun yolu zikirdir. Zikir, Allah'ın katından rahmet, faz ve salavatı gönderecektir. Ve nefsinizin kalbine gelen bu nurlar, yani fazıllar, iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlayacaktır. Aksi, manyetik alanların sahibi oldukları için, iman kelimesinin etrafında nefsinizin kalbine Allah'ın yazdığı irşat makamına ulaşıp da tabiyetinizi gerçekleştirdiğiniz zaman kalbinizin içine iman yazılır. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda ne olur? Böyle bir dizaynda her şeyin en güzeli olur. Kişinin, nefsinin kalbi adım adım Allah'ın nurlarıyla dolar. Daimi zikirde ise tamamen dolar. Nefsin afetleri
fazıllar, rahmet ve salavat nurları nefsinizin kalbine doldukça nefsinizin kalbini terk etmek mecburiyetindedirler. Artık nefsinizin kalbinde iman kelimesi var. Bu sebeple nefsinizin kalbi fazılları kendisine çeker, toplar ve nefsinizin kalbi zikriniz arttıkça Allah'ın nurlarıyla dolar. İşte bu mutluluğun simgesidir. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Karar merciği aklınızdır. Ve eğer Allah'ın bütün emirlerinin asla uygulanmadığı, yasak ettiği her fiil ise serbestçe uygulanabildiği bir ortamda şuur kazanmışsa, o zaman bütün negatif faktörlere yeşil ışık yakacaktır. Yani nefsinizin bütün talepleri kabul edilecektir. Ama ruhunuzun talepleri kabul edilmeyecektir. Bu konudaki karar hakkı aklınıza verilmiş. Öyleyse vücudun kumandanı olan akıl devamlı nefsin taleplerini gerçekleştirir, ruhun taleplerini gerçekleştirmez ve hep huzursuz bir insan olarak yaşamaya devam edersiniz. Nefsiniz duruma hakim olduğu sürece. Ama öyle bir durum olur ki nefsinizin kalbinde fazıllar yerleşmeye başlar. %7-7. 7 defa %7 fazıl birikiminde ruhunuz 7 tane gök katını aşıp Allah'ın zatına ulaşır. 2 de daha evvel giren, nefsinizin kalbine giren rahmetle beraber nurlar %51'i bulur. Bu şeytanın yenildiği noktadır. Şeytan başlangıçta nefsinizin kalbinin %100'ünü hükmedebilmektedir. Neden hükmedebilmektedir? Çünkü zaten onun bütün talepleri nefsinizin kalbinin talepleridir. Nefsinizdeki afetler ne istiyor? Nefsinizin afetlerinin istediği şey Allah'ın emirlerini çiğnemek, yasaklarını işlemek. Ve şeytan da onları emrediyor. O zaman nefsiniz zaten buna göre programlanmış olduğu için bütün şeytanın dediklerini gerçekleştirmek istiyor. Bunun için kavga var iç dünyanızda. İç dünyanız devamlı bir kavga halinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kavgada siz farkına bile varmadan iç dünyanız devamlı savaş veren bir savaş alanı olur. Bu demektir ki orada kavga vardır, mutluluk yoktur. Mutluluk kavganın bittiği yerde başlar. Öyleyse kısmi zevkleri yaşamak mutluluk değildir. Bir taraftan acılar vardır, bir taraftan mutluluklar vardır. Bu mutluluk değildir. Hem de daha iç dünyanızdayız. Ne zaman ki daimi zikre ulaşırsınız, o zaman iç dünyanızda sağlam bir mutluluk oluşur. Neden? Çünkü nefsinizin bütün afetleri yok olmuştur. Artık nefsinizin kalbi %100 hasletlerle dolmuştur. Nefsinizin kalbini dolduran bu hasletler sizi en güzele ulaştıracaktır. Bu hasletler sebebiyle nefsinizin kalbindeki bütün muhteva değişmiştir. Hiç karanlık kalmamıştır. Nefsinizin kalbi de ruhunuz gibi pırıl pırıl aydınlık olmuştur. Fazıllarla %98, rahmet nurlarıyla %2 dolmuştur. Bunun manası nefsinizle ruhunuz arasındaki ezeli kavga, diyalektik kavga, kainatsal kavga, evrensel kavga sona ermiştir.
Bütün kainattaki insanlar bu standartlarda yaratılır. Nefsleri afetlerle doludur, ruhları hasletlerle. Ne oldu? Daimi zikre ulaştınız. Nefsinizin kalbi tamamen hasletlerle doldu. Ve nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitti. Sonsuz bir mutluluğun sahibi oldunuz. Kavgasız bir hayat yaşıyorsunuz. İç dünyanızda kavga bitti. Şeytan mı? Şeytan artık nefsinizin afetlerinden hiçbirisine tesir edemez. Çünkü şeytan sadece sizi huzursuz etmek ister. Bunun için, huzursuz edebilmek için Allah'ın yasak ettiği fiilleri emreder. Emirlerini de yaptırmamak ister. Ama o günler geçmiştir artık. Nefsinizin kalbi tamamen nurlarla dolmuştur. Ve iblisin taleplerini kabul edebilecek hiçbir merci artık nefsinizin kalbinde mevcut değildir. Peki iç dünyanızdaki kavga burada bitti. Biterse ne olur? İç dünyanızda sulh ve sükun oluşur. Ve kesintisiz bir sulh ve sükun hali, iç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk hali. İşte burası iç dünyanızdaki kesintisiz mutluluğun yaşandığı noktadır. Peki iç dünyanızda gerçekten nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitti. Ya dış dünyanız, dış dünyanızda da bitti. Neden bitti? Çünkü dış dünyanızdaki davranış biçimleri de nefsinizdeki durumla %100 alakalıdır. Öyleyse nasıl alakalıdır yani? Şöyle alakalıdır. Davranış biçimlerinizde nefsiniz saflaşmışsa, artık afetleri taşımıyorsa, o zaman ne olur? O zaman iç dünyanızdaki kavgasızlık, sulh ve sükun hali dış dünyanızda da vurur. Çünkü siz öyle bir insan oldunuz ki artık başka insanlara üstünlük taslamıyorsunuz. Artık başka insanları ezerek onlara hakim olmak, onlara tahakküm etmek istemiyorsunuz. Böyle bir talebiniz bütünüyle yok olmuş durumda. Siz onlara yardım etmek için çalışıyorsunuz artık. Her davranışınızdan bu sonuç çıkıyor. Hiç kimsenin üzerinde bir üstünlük kurmak, bunu gerçekleştirmek diye bir zavallılığın içinde değilsiniz. Ama sırf öyle olduğu için bütün sözleriniz emir kabul ediliyor. Sevgili kardeşlerim, kutuplara dikkatle bakın. Ne zaman başka insanlara hükmetme eğiliminden vazgeçebilirseniz, ki bu nefsinizin kalbindeki afetlerin tamamen temizlenmesini gerektirir, bu temizlikten sonra siz istemeseniz de insanlar sizin her sözünüze itaat edeceklerdir. Bir emir hüviyetinde olmasa da netice değişmez. Öyleyse bunu gerçekleştirmek sizin kendi içinizdeki sulh ve sükûne bağlıdır. Ne zaman kendi içinizdeki kavgayı bitirirseniz dışarıdaki insanlarla da kavganız biter. Çünkü onlara üstün olmak falan istemiyorsunuz artık. İnsanlardan üstün olmak diye bir niyetiniz yok. Umurunuzda bile değil üstün olmak olmamak. Siz Allah'a aşık olmuşsunuz. Siz Allah'a hayran olmuşsunuz. İç dünyanızda afetler yok ki başkalarına tahakküm etmek isteyesiniz. Her şeyin en güzelini yaşamaktan sizi men edecek olan afetler tamamen temizlenmiş nefsinizin kalbinden.
yerine sizi sonsuz mutluluklara taşıyacak olan fazıllar gelip yerleşmiş. Ve muhteşem bir uyum halinde iç dünyanız şekillenmiş, kavga bitmiş. Dış dünyanızda da başka insanlarla ilişkilerinizde artık siz onlara bir şeyler ispat etmek mecburiyetinde değilsiniz. Bir şeyler ispat ederek onlara hakim olmak, hayır, böyle bir şey tamamen tarihe karışmış, onların nefsinizin size hakim olduğu devrelerin zavallı gayretleriydi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki ne ekerseniz onu biçersiniz. Siz nefsinizin kalbindeki afetler yok olunca başkalarına karşı en güzel davranışlarda bulunan birisi oluyorsunuz. Onları kırmak için hiçbir sebebiniz yok. Ama onları mutlu etmek için bütün sebepler oluşmuş vaziyette. Kendinizi başkalarının mutluluğuna adarsınız. Bunun manasını biliyor musunuz? Onları mutlu edeceğim diye uğraşırken asıl mutlu olan siz olursunuz. Neden? Çünkü ne zaman siz bir başkasını mutlu etmek üzere bir şeyler düşünmeye başlarsanız, şu absis ve ordinat eksenleri var ya, onların kesiştiği nokta hem sağla sol arasında sıfırdır, hem de yukarı ile aşağısı arasında yine sıfırdır, sıfır noktasıdır. Başkalarına iyilik etmeye kendinizi hasrettiğiniz noktadan itibaren sıfır noktasının üzerindeki pozitif alemde yaşıyorsunuz. Orası Allah'ın ülkesidir. Orada sadece mutluluk vardır. Orada huzur vardır. Orada başka insanlarla kavga tamamen bitmiştir. Onlar mı bitirdi kavgayı? Hayır, siz bitirdiniz. Onların bir kısmı hala size düşman olabilir. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Görüntünüz ne olursa olsun, realitede iç dünyanızdaki fazıllar buna hiçbir zaman müsaade etmez. Allah'ın size verdiği vazifeler vardır. O vazifeler bazen sert görünmenizi icap ettirir. Ama gene de kimsenin kalbini kıramazsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı sevin. Sevin ki siz mutlu olasınız. Görüyorsunuz ki iç dünyanızdaki aydınlık, iç dünyanızdaki nurlanma, iç dünyanızdaki sulh ve sükun başka insanlarla ilişkilerinize de yansımıştır. Hiçbir zaman onların kalbini kıracak bir davranışta bulunamazsınız. Böyle bir dizayn sizin için geçerli değildir. Ve etraftaki insanlar bunu çabucak yakalayacaklardır. Bu hüviyetinizi ve davranışları ona göre olacaktır. Siz sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Dış dünyanızda da kesintisiz ya Allah ile olan ilişkiler. Sevgili kardeşlerim, eğer nefsinizin kalbindeki afetleri yok edebilirseniz, yerine fızıllar gelir, nefsinizin kalbini bütünüyle donatırsa, o zaman Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyemezsiniz. İç dünyanız muhtevasındaki hasletler ve faziletler dolayısıyla, fazıllar dolayısıyla buna müsaade etmez. İçinizden gelen talep asla Allah'ın emirlerini gerçekleştirmemek istikametinde olamaz. Her şeyinizi feda edip mutlaka Allah'ın emirlerini gerçekleştirirsiniz. Yasak ettiği fiiller, onları işlemezsiniz. İşlemek gelmez içinizden. İç dünyanız buna müsait değildir. Öyleyse ne emirler cephesinde, ne yasaklar cephesinde sizin için
hüzünlü bir sonuca ulaşmak söz konusu olmayacaktır. Öyleyse neden bahsediyoruz? Öyleyse bu konunun muhtevasına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. İş dünyanızda mutlusunuz, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitti. Nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu için. Dış dünyanızda mutlusunuz, gene nefsinizde afetler olmadığı için çevrenizdeki insanlarla tam bir uyum haline girdiniz. Onları sadece mutlu eden bir insansınız artık. Onlara huzursuzluk veren bir insan değilsiniz, onlar için yaşıyorsunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, bundan hoşlanan, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemeyen bir hüviyet kazandınız. Öyleyse iç dünyanızda mutlusunuz, dış dünyanızda mutlusunuz, başka insanlarla ilişkilerinizde. Allah ile olan ilişkilerinizde mutlusunuz hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde. Yani sevgili kardeşlerim daha ne olsun?

0: her tarafınızdan mutluluk saçılır. Mutlu insan etrafındakileri de mutlu eder. Onlara da bir huzur ve sükun, bir huzur gelir. Ve adım adım onlar da sizdeki güzellikleri yaşamak için artan bir gayretin içine girerler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın, Allah'ın emirlerine herkes aynı liyakatte gerçekleştiremez. Herkesin yapısına bağlıdır, hissiyatına bağlıdır, düşünce standartlarına bağlıdır, şeytandan aldığı tesirlerin standartlarına bağlıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, güzellikler böyle bir dizayn gösteriyor. Başlangıçta iş dünyanızda neden mutsuzdunuz? Nefsiniz %100 afetlerle dolu, ruhunuz %100 hasletlerle dolu, kavganın hiçbir an eksik olmadığı bir kaos ortamında yaşıyordunuz. Nerede kavga varsa, nerede kaos varsa orada huzursuzluk vardır. Ruhunuz sizi mutlu edecek olan davranışları gerçekleştirmek istediği halde ne aklınız ne nefsiniz ona müsaade etmezler. Ve bu istikamette bir sonuç almanız pek mümkün değildir. Geçici dünya zevkleri kısa kısa dakikalar içinde yaşanır, sonra biter. Mutsuzluk yine içiniz dışınızı kaplar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu vapta adım adım yaşadıkça Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an'ın temel faktörlerini, zikrinizin seviyesine bağlı olarak mutluluğunuz devamlı artacaktır. Nefsinizin kalbi 21. basamakta nefsinizdeki karanlıkları aşacaktır. %51 nur birikecektir içinizde. Sonra bu nur artacaktır. %61'e, 71'e, 81'e. %81'de fizik vücudunuz da Allah'a teslim olacaktır. İyi ama nefsinizin kalbinde hala %19 karanlık var. Var. Ama nefsiniz buna hiç aldırış etmiyor. O, Allah ne emretmişse onu gerçekleştiriyor. Yasak fiilleri ise işlemiyor. Öyleyse bu neye bağlı sevgili kardeşlerim? Bunun bağlı olduğu şeye dikkatle bakın. Orada bu bağlanışta nefsinizin kalbindeki afetlerin yok olması, yerini fazılların alması. Adım adım artan fazıllarla evvela denge noktasına geliyorsunuz, sonra da aşıyorsunuz her şeyi. Eğer ruhunuzu ve nefsinizi birer ayrı faktör olarak değerlendiriyorsanız, başlangıçta denge halindesiniz zaten. Yani ruhunuz %100 hasletlerle dolu, nefsiniz %100 afetlerle dolu ve böyle bir standartta pozitiflerle negatifler birbiriyle dengede. %50 negatif, %50 pozitif. Böyle bir dizayndasınız. Karanlıkla aydınlık aynı seviyede, alaca karanlıktasınız. Denge halinde kulvara girersiniz. Sonra nefsinizin kalbindeki afetler adım adım yok olur, yok olur, yok olur. %51 yok olduğu zaman, %50 yok olduğu zaman daha nefsinizin kalbindeki afetler %50'dir. Veya %51'e ulaşırsınız, %49'dur. Ama hasletler ve fazıllar toplamı %151'dir. 200'de 151'dir. 249 afet, 251 hasret artı fazilet, fazıllar. Ama %75 mutluluğa ulaşamazsınız. Çünkü bu görüntüye rağmen şeytan nefsinize devamlı telkinlerini salacak ve sizi mutluluktan önlemek için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Yanlışlıklar yaptırmaya çalışacaktır ve büyük ölçüde de başarılı olacaktır. Düşünce sisteminize tesir ederek mutluluk duymanız lazım gelen bütün olaylarda sizi etkileyecek ve huzursuz olmanızı sağlayacaktır. Öyleyse her güzellik sizin için, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki, öylesine güzel dizayn etmiş ki Allah-u Teala, zikrinizi arttırıp da bir gün daimi zikre ulaşırsanız, bunun manası nefsinizin kalbindeki bütün afetler ayrılmıştır nefsinizin kalbinden, bir daha da geri dönmeleri mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Çünkü zikre başladığınız zaman zulmani kapıyı, Rabbani kapıyı örten mühür oradan ayrılır. Rahmet, faz ve salavat nurları onu zulmani kapıya kadar iterler ve de zulmani kapıyı kilitlerler. Neyle kilitlenir? Zulmani kapıya kadar inen mühür zulmani kapıyı tamamen kapatır. Ve Allah'tan gelen rahmetin, fazlın ve salavatın, bu nurların hepsinin baskısı evvela o mühürün üzerine olacağı için mühür aşağıdan gelen karanlıklara duyarlı olamaz. Karanlıklar kapıyı açamaz. Yukarıdan aşağı bastıran üç grup nur kapıyı kilitli tutar. Ard arda gelen nurlar kapının kilitli kalması için gerekli sistemi devamlı ayakta tutarlar. Mühür asla açılmaz zikir devam ettiği sürece ve kişi bir noktaya gelir ki daimi zikrin sahibi olur ve kapı bir daha asla açılmaz. Zulmani kapı açılmayınca karanlıkların kalbinize girmesi mümkün değildir. Kalbiniz zaten zikre başladıktan sonra birkaç dakika içinde %100 aydınlık olur. Eğer zikri bırakmazsanız nefsinizin kalbi hep aydınlık, pırıl pırıl aydınlık kalacaktır. Nefsinizin kalbi neticede %100, %98 fazıl ve %2 rahmet olmak üzere %100 Allah'ın nurlarıyla donatılmış olacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de daimi zikirde sonsuz bir mutluluğun sahibisiniz. Bu mutluluğu perçinleyecek olan şey nedir? Başkaları için yaşamak. Daimi zikre ulaşamıyorsunuz ama başkaları için yaşıyorsunuz. Daimi zikre ulaşan bir kişinin mutluluğunu siz de yaşayabilirsiniz. Neden? Kim başkası hakkında pozitif bir şeyler düşünerek onu memnun etmek için, onu mutlu etmek için harekete geçerse, çareler ararsa, aklını, zamanını, parasını, her şeyini seferber eder de o başka insanları mutlu etmek için çalışırsa, o zaman Allah'ın ülkesinde yaşar o kişi. Ve bu düşünceye sahip olduğu andan itibaren Allah'ın ülkesinde Allah o kişiye sonsuz bir yardımın sahibi olur. O kişi bu yardımı tasarladığı sürece, tatbik sahasına koymak üzere düşündüğü sürece ve harekete geçtiği sürece ve gerçekleştirdiği sürece hep mutludur. Allah Teala tarafından mutlu kılınır. Çünkü her şeyini, parasını, vaktini, enerjisini, her şeyini başka birini mutlu etmek için seferber etmiştir. Ve Allah için bu son derece önemli bir şeydir. Hepinizin böyle olmasını ister. E böyle olabilirseniz yardım %100 gelir. Mutlu bir insan olursunuz. Böyle devam ettiğiniz sürece. Siz başka insanlara iyilik etmek istiyorsanız, bu konuda seferber olmuşsanız, nefsinizin afetleri sizi burada tesir edemiyor demektir. Etseler, negatif bir şeyler etkileyecek, negatif bir şeylerle sizleri etkileyecekti iblis ve nefsinizin afetleri. Başkalarına iyilik değil, kötülük etmek için gayretin sahibi olacaktınız. O zaman mutsuz ve huzursuz olacaktınız. Öyleyse bu bapta sadece iki tane alternatif var. Birinci alternatif, başkalarının mutluluğu için yaşamak, Allah'ın ülkesinde yaşamak. Bir tarafta Allah, bir tarafta ruhunuz, bir tarafta işlediğiniz sevaplar, işlediğiniz güzellikler olmak üzere bir üçlünün içinde yaşayacaksınız, mutluluk üçgeni. Ama başkalarının kötülüğü için kafanızı yormaya başlamışsanız, başkalarına nasıl kötülük edebilirim diye kafanızı yormaya başlamışsanız, o zaman sıfır noktasının altında, eksi alemde, şeytanın aleminde yaşarsınız. Ve de nefsinizin afetleri, işlediğiniz günahlar ve şeytan olmak üzere gene bir üçgenin içinde yaşarsınız. Bir mutsuzluk üçgeni. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden? Neden bu dünyada sizi, her şeyi kendinize zindan etmeniz, mutsuz olmanız neden? Başkalarına nefsinizin afetleri sebebiyle kötü davranıyorsunuz. Öyleyse böyle yapmamanız lazım değil mi? Öbür taraftan zikir yaptığınız zaman otomatik olarak nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolar, karanlıklar olmadığı için yanlış davranışlarda bulunamazsınız zikir boyunca. Zikir yapan herkes daimi zikre ulaşmış kişinin davranışlarını verir. Zikir boyunca. Zikir boyunca nefsinin kalbi %100 hasletlerle, fazıllarla donatılmıştır. Ama bu fazıllar bir kısmını sağlar nurun, geri kalan kısmını fazılların dışındaki salavat ve rahmet nurları oluşturur. Asıl olan fazılların durumudur. Peki ya cennet saadeti? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennet sizin. Allah Teala gökler ve yerler kadar olan cennete koşuşun diyor. Bütün gökleri, yerleri Allah'ın cenneti kaplıyor. Yedi kat, yedi gök katı, yedi tane cennet. Arzı, gökleri ve yeri kaplayan cennete koşuşun. Öyleyse her katta bir başka cennet söz konusu. Allah Teala ayet-i kerimede arz kelimesini kullanıyor. Yani dünyamız gibi dünyalar, yer, küreler, yer. Ama bunu eni olarak Türkçeleştirmişler. Türkçeleştirme yapanlar, eni yerler ve gökler kadar olan cennete kuş için. Hayır, öyle demiyor. Arzı gökler ve yerler kadar olan, yani gökleri de kaplayan, yerleri de kaplayan, yedi kat cennet. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki, Ebrar'ın rakamlı kitapları, kitab-ı merkumu, illiğindedir. Diğerlerinin ise sicindedir diyor. Füccarın sicindedir diyor yerden. Bizim bu dünya zemin kattır. Bu dünya yerlerinde göklerinde başlangıç noktasıdır. Yerlere doğru girecek olursanız buradan başlarsınız. Göklere çıkacak olursanız gene buradan başlarsınız. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kat cennetin sahibi olur. Kim mürşidine ulaşırsa 14. basamakta tabiyetini gerçekleştirirse 12 ihsanla ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırırsa 3. kat cennetin sahibi olur. Bir dileğinizle 3. kat cennete kadar Allah Teala sizi çıkarmaya hazır. Hayır, siz bir şey yapmayacaksınız. Her şeyi o yapacak. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dünya saadetinin yarısı da bunun içinde. Çünkü nefsinizin kalbi ruhunuza Allah'a ulaşıncaya kadar %51 nurla dolar. Bunu da Allah Teala garanti ediyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size sonsuz mutluluklar dileriz. Allah'ın emirleri açık ve kesin. Kim onları gerçekleştirirse saadete mutlaka ulaşır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sonsuz mutluluklar içinde bir ömrü ve sonsuz bir cennet hayatını Allah-u Teala'nın size bahşetmesi, nimet olarak vermesi, sizi bunlarla nimetlendirmesi konusunda dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak isteriz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sohbet mi? Evet, sohbet. Buna bizim kardeşlerimizden birisi sohbet sohbeti diyor. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinizin mutlu olması için hayatımızı Allah Teala sizlere vakfetti. Sizler için yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Sizler için varız. Sizlerin mutlu olmanız tek dileğimiz. Ve size mutluluğu yaşatmak için varız. Hiç de zannedildiği gibi zor bir şey değil sevgili kardeşlerim. Mutlu olmak hepinizin elinde. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda mutluluk gemisi iskeleden ayrılır. Dünyadaki en müstesna bir huzur yolculuğuna çıkarsınız. Huzur, iç huzuru ve mutluluk. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve hepinizden istediğimiz sadece bir tek şey var. Tek bir şey. Allah'ın ve onun yeryüzündeki temsilcisi olan bizim hepinizden istediğimiz bir tek şey var. Mutlu olmanız. Allah Teala bize bunu emretti. Hayatımızı sizin mutluluğunuza adamak. İşte sevgili kardeşlerim, 32 yıldan beri sizleri mutlu etmek için varız. Sizleri mutlu kılmak için yaşıyoruz. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah Teala insan adı verilen mahlukunu kainattaki en büyük nimetiyle nimetlendirmiş. Bize ruhundan üfürmüş. Ama ruhunu, üfürdüğü ruhu geri istiyor. Manevi tekamülünüz için diyor, manevi gelişmeniz için, manevi güzellikleri yaşayabilmeniz için bunu yapmanız lazım diyor. Ruhunuzu diyor, hayattayken diyor, bana diyor, ulaştırmanız diyor, lazım diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki. Şu insanlığa bakıyorum. Ne olur ki sevgili kardeşlerim? Ne kaybederler ki? Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bunu gönülden dilemek istiyorum. Ne olur? Gönülden dilememi temin et. Biliyorum ki ben bunu gönülden dilediğim takdirde ben sana ruhumu ulaştırmayacağım. Sen benim ruhumu kendine ulaştıracaksın. Çünkü öyle söylüyorsun. Ey yüce Allah'ım, ne olur benim de ruhumu kendine ulaştır. Yoksa Allah Teala sahiden öyle mi söylüyor? Yani kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu hop

ulaştırırım. Öyle mi söylüyor? Aynen. İşte Rad suresi 27. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Allah dalalette kalanları bırakır. Dalalette olanları dalaletleri üzere bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama diyor o dalalette olanlar var ya, o dalalette olanlardan, ki herkes doğuştan itibaren dalalettedir, o dalalette olanlardan diyor, her kim bana ulaşmayı dilerse diyor, o dalalette olan bütün insanlardan, her kim bana ulaşmayı dilerse diyor, o bana ulaşmaz diyor. Ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Sevgili kardeşlerim, daha güzel bir müjde olabilir mi? İlk defa bizi dinleyenler, bunun ne kadar büyük bir müjde olduğunu biliyor musunuz? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, ruhunuzu Allah'a ulaştıracağınız güne kadar geçecek olan o 7-8 aylık devre, bilemediniz 10 aylık devre, bazen daha kısa zamanda 5-6 ayda gerçekleşebilen devre, sizin hayatınızın daimi zikre ulaştığınızdan daha çok mutlu geçeceği bir devreyi ifade eder. Daimi zikre ulaşan insan daha fazla mutlu olmaz mı? Çünkü nefsinde hiç afet kalmamış. Ruhunu da Allah-u Teala'ya ulaştırmış. Oh keka, her şey yolunda. Evet mutlu, ama onun mutluluğu bu 7-8 aylık devredeki mutluluktan daha azdır. Allah-u Teala bir insan şeytanın tasallutundayken, şeytanın ona devamlı engeller çıkarması olayını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilerse şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyetini Allah Teala bıçakla keser gibi keser atar. Ne diyor? Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib diyor. Allah dilediği kişiyi, dilediğini kendisine seçer. Kimleri seçer? Kimleri seçmez demek daha kolay. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama aynı zamanda bütün insanları Allah'ın yolundan men eden, men etmeye çalışan, Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmeye çalışan insanlar, bu insanlar özel yapılıdır. Sevgili kardeşlerim, o öğrendikleri yanlış din öğretisini doğru zanneden alimler. İşte şeytanın bütün insanların başına ördüğü en büyük çorap budur. Hani bir tabir vardır ya, başına çorap örmek diye. İblis ne ister? Sadece bir tek şey ister. Kendisinin cehenneme gitmesine sebebiyet veren Adem Aleyhisselam olarak kabul eder. Adem Aleyhisselam Allah'tan yaratmasaydı şeytanın da cehenneme gitmesi söz konusu olmayacaktı. Ama yarattı. Ve Adem Aleyhisselam'ı yarattı ve onun dışındaki bütün mahluklara dedi ki, şeytanlara ve cinlere yani, onu organik topraktan yarattım,
ve ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi hepiniz ona secde edin. Yani o, siz yarattığım ne kadar mahlukum varsa hepinizden daha üstündür diyor Allah Teala. Onun için diyor ona, Adem Aleyhisselam'a secde edeceksiniz diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam'a secde etmek. Bütün melekler Allah Teala emri verir vermez hepsi Adem Aleyhisselam'a secde ediyor. Onların arasında bulunan cin tayfesinden olan, neden cin tayfesinden diyoruz? Çünkü dumansız ateşten, enerjiden yaratılmış, enerjiden yaratılanlar cinler. Şeytan da cin. Şeytan bir cindi diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki, sen diyor onu topraktan yarattın diyor. Salsalin adı verilen bir topraktan yarattın. Ama beni enerjiden yarattın. Ben diyor ondan üstünüm. Ve Allah Teala diyor ki sen cehennemi hak ettin. Cehennemde seni cezalandıracağım. İblis de diyor ki ya Rabbi benim hayatımı kıyamet gününe kadar uzat. Ben senin insan adı verdiğin bu mahlukun ileride vücuda getireceği bütün nesilleri senin yolundan ayırmak için çalışacağım. Onları kendimle beraber cehenneme sürüklemek için çalışacağım. Ben ve benimle beraber olan bütün şeytanlar demek istiyor. Şeytanların sayısı her geçen gün artıyor. Öyle ki herkesin etrafında en az bir şeytan her zaman hazır ve nazırdır. Bütün gücüyle o insanı mağlup etmeye çalışır. Madde 1. Şeytanlar son derece zeki mahluklar olarak yaratılmışlardır. Her türlü kötülüğe akılları olağanüstü bir şekilde insan dizaynının ötesinde bir olağanüstülükle çalışırlar. Bütün gayeleri, gene bütün kelimesini kullanacağız, bütün insanları cehenneme taşımak, kendisiyle beraber bütün insanları cehenneme taşımak, iblis ve onun avanesi olan bütün insanların etrafında bulunan bütün şeytanların temel hedefidir. Şeytan isimli şeytan grubunda olan cinlerin, cin şeytanlar. İnsan şeytanları da var mı? İnsanlardan da kim insan olarak yaratılmasına rağmen hayatını kötülüğe adarsa, şeytanın tesirinde şeytanca işler yaparsa onlar da insan şeytanlardır. İnsan şeytanlar başkalarının kötülüğünü isteyen, özellikle kötülük yapmak için yaşayan, özellikle insanları cehenneme sürüklemek üzere yaşayan kendisiyle beraber. Kendisi cehenneme girecektir. Ama insanları da her türlü aldatma metodunu tatbik ederek cehenneme sürükleyecek olan şeytanlar.
sürüklemek için hayatını

cehennemin ta dibine, en dibine girecektir. İşte bu şeytan adı verilen iblis ve onun hempaları, onun takımı, herkesin etrafında bulunan bu korkunç mahluklar insanlara sanki onların kendi düşünceleriymiş gibi bu hissi vermek suretiyle insana yaklaşırlar. Yani insan sanki kendisi düşünüyormuş gibi zanneder. Şeytanın kendisine verdiği vesveseleri. Öyle korkunç bir mahluk ki neye karar vermek isterseniz kararı verdiğiniz anda o kararı değiştirmeniz için her şeyi yapar. Basit bir misal verelim. Bir şehirden kalkıp başka bir şehre gitmek istiyorsunuz. Gitmek isteği aklınıza geldi. Şeytan hemen devreye girer. Oraya gitmemeniz için ne kadar mantıklı sebep varsa inanılmayacak bir zekayla o mantıklı sebepleri evvela birini söyler, ikna edemezse bir tane daha söyler, ikna edemezse bir tane daha söyler. Ve eğer siz bu inandırıcı delillerin karanlığı altında temel hedefinizden vazgeçerseniz, o zaman değişik bir olayla karşılaşacaksınız. Bu sefer de sizi o değişmiş olan fikrinizin tamamen zıttı olan başlangıçtaki hedefiniz istikametinde o birinci hedefe dönmenizi sağlamak üzere ikna etmeye çalışacaktır. Ne kadar azim bir tecellidir ki çoğunlukla birinciyi de başarır, ikinciyi de başarır. Başarırsa ve siz o yere gitmeme kararını aldıktan sonra tekrar gitme kararını alırsanız, o ana kadar söylemediği yeni deliller ortaya sürerek sizi tekrar gideceğiniz yerden vazgeçirmeye çalışır. Bütün insanlar bunu kendi akıllarının, muhayyilelerinin birer mahsulü zannederler ve de düşünceleri devamlı değiştiren iblisin elinde oyuncak olurlar. Sevgili kardeşlerim, deneyin. Bunu bütün boyutlarıyla yaşayacaksınız. Vazgeçmezseniz eğer, belki 10 defa gitmeyi dileyeceksiniz, 10 defa da gitmemeyi, belki çok daha fazla. Ama bunu durdurabilirsiniz. Onun iblis olduğunu, bu hem pozitifi size enjekte etmesinden, onu kabul ederseniz, hem negatifi enjekte etmesinden derhal anlarsınız. Yani o sizin içinize fit sokar. Sevgili kardeşlerim, şimdi böyle bir statüde düşmanınızı tanıyorsanız probleminiz yok. Hatta siz onunla alay edebilirsiniz. Nasıl alay edersiniz? Onun sizi verdiğiniz karardan caydırmaya çalışması üzerine ona caymış gibi görünebilirsiniz. Sonra da bir sürprizle onu karşılaştırabilirsiniz. Fikrinizi tatbik ederek. Buraya ulaşmak hiç de kolay bir şey değildir, deneyen bilir. Ve sevgili kardeşlerim, denediğiniz zaman bu korkunç mahlukun ne kadar zeki bir mahluk olduğunu, ikna kabiliyetinin ne kadar yüksek olduğunu göreceksiniz. Sağlam bir imanla Allah'a bağlanmışsanız Allah Teala'dan mutlaka yardım alırsınız. Onun için bir karar alırken Allah'tan yardım

yardım dileyin. Şeytanın sizi tuzağa düşürmemesi için yardım alın. Bu yardıma rağmen iblisin çoğu zaman gene sağdan soldan taşmalar yaparak sizi etkilemeye çalıştığını hissedeceksiniz. Yapmanız lazım gelen de kararı verdiğiniz zaman kararı vermeden önce bütün delilleri bu konuda kullanabileceğiniz olan malzemenin hepsini düşünün ve bir karara varın. Bu kararı iblisin değiştirmesine müsaade etmeyin. Ve siz de onunla alay edebilirsiniz. Onun değiştirme gayretlerine karşı çıkın. Ne kadar çok alternatif vücuda getirdiğini göreceksiniz. Sizin fikrinizi değiştirebilmek için de neticede ikna olmuş gibi görünün. Sonra mı? Sonra kararınızı mutlaka uygulayın. İşte o zaman şeytanı deli edersiniz. Orhan Veli'nin şiiri gelsin aklınıza. Deli eder insanı bu dünya. Bu gece, bu yıldızlar, bu koku, bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç. Sevgili kardeşlerim, iblis mi? O sizin düşmanınız olmaya layık bile değildir. Düşmanınız bile olmaya layık değildir. O kendisini insanları cehenneme göndermek üzere vazifelendirmiş bir zavallıdır. Yapabileceği hiçbir şey yok. Gideceği yer cehennem. Ve bütün gayretiyle bütün insanları cehenneme sürükler. Hedefi budur. Ne yazık ki insanların büyük, çok büyük bir kısmı cehenneme gidecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki bana ulaşmayı dileyin. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'yü. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yünib. Ve o seçtiği %95'den fazla insanın arasından onların belki %1'ini hedefe ulaştırır. Onlar Allah'a ruhunu hayatta iken ulaştırmayı dileyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'a onu tanıdıkça, zikrinizi arttırdıkça yaklaşacaksınız. Önce bir hoşlanmakla başlar olay. Allah'tan hoşlanırsınız. Sonra Allah'ı seversiniz. Sonra Allah'a aşık olursunuz. Ama önemli olan iradeyi de Allah'a teslim ederek Allah'a hayran olmaktır. Ey sevgili kardeşlerim, şeytandan korkmayın. Siz onu alay konusu edebilirsiniz. Düşüncelerinizi kontrol altında tutun. Hatta ona kanmış görünün. Düşüncelerinizi kabul etmiş gibi onun düşüncelerini bir şekle sokun. Ondan sonra da
gene o aklınızdakini gerçekleştirerek ona bir şut atın. Çok fena içerleyecektir bu işe. Ama yapabileceği hiçbir şey de yoktur. Yapabileceği, eli ona verilen tek imkan, insanları kandırmasıdır. Kandırma yetkisinin detaylarına sahip. Kandırma standartlarının o korkunç zekasıyla bütünlüğüne sahip. Korkunç bir zekası var sevgili kardeşlerim. Onunla konuştuğunuz zaman ne kadar zeki bir mahluk olduğunu anlarsınız. Nasıl o kadar çok delil getirebiliyor, hayret edersiniz. Sırf sizi verdiğiniz karardan caydırabilmek için ne kadar çok planlar yaptığını, ne kadar çok şey söylediğini bir konuda karar verip deneyin. Eğer birinci etapta size fikrinizi değiştirebilirse, değiştirtebilirse, değiştirmeyi başarırsa, o zaman onun tam zıttı olan sizin gerçek talebinizin ne kadar ötesinde şeylerle sizi tekrar o birinci istikamete yönelttiğini göreceksiniz. Hani bir söz vardır ya, bu şeytanın bile aklına gelmez dedikleri şey, işte bu korkunç zeki mahlukun bu zekası sebebiyle söylenmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan mutluluğunuzu eğer siz sabit kadem olursanız, yani sağlam bir şekilde ayaklarınızı yere basarsanız, istediğiniz şey Allah'ın rızası istikametindeyse Allah'tan yardım almayı dileyin. O zaman iblis bir çaresiz zavallıya dönüşür. Sizi ikna etmeye ne kadar çalışsa, siz Allah'tan yardım aldığınız için onun sözlerinin geçersiz olduğunu her istikamette tespit edersiniz. Ve onu yenecek olan bütün oyunları Allah Teala size öğretir, uygulatır. Galip olan her zaman Allah'tır. O korkunç zekasıyla ne oldu şeytan? Cehennemin en dibine gidecek. Buna mahkum edildi. Başka bir şey yapabilir mi? Hayır, yapamaz. Kaderi tayin edildi. O da biliyor ki mutlaka gideceği yer cehennem, hem de cehennemin gaya kuyusu. O zaman ne kadar çok insanı yoldan çıkartabilirsem, benimle beraber cehenneme sürükleyebilirsem, o kadar memnun olurum felsefesinin sahibi bir zavallı şeytan oluyor karşınızda. Gerçekten bir zavallı sevgili kardeşlerim. Onunla konuştuğunuz zaman göreceksiniz ki eğer siz sağlam bir zemindeyseniz, Allah sizinle beraberse, şeytan sizi yenemez. İşte biz Allah'ın dostuyuz. Öyleyse her zaman Allah'ın hakimiyetinde yaşarız. Onun gölgesinde yaşarız. O Allah'tır. Onun nurunda yaşarız. Gölgesinden muradımız şeytanın bize ulaştırmak istediği yıldırımları Allah Teala engellediği için
Şeytanın bize ulaştırmak istediği her türlü desiseyi, hileyi Allah önlediği için. Nasıl güneş ışıklarını yaprakları sık bir ağaç önlerse, altında oturan kişi her tarafı güneşin fazla miktarda ışıtmasına karşılık bir gölgede olursa, işte onun gibi sevgili kardeşlerim. Hiç endişeniz olmasın. Bu anlattığım şeyleri dikkate alırsanız, İblis'le olan muhtevada hep galip gelecek olan siz olursunuz. Siz olun, onun hile ve desiselerine kanmayın. Bunu bir süre sonra gerçekleştirebileceğinizi göreceksiniz. Bu söylediğimiz taktiği kullanın. İnanmış gibi onu dinleyin. Sonra fikrinizi tekrar değiştirdiğinizde onun ne kadar çok sebep bulduğunu göreceksiniz. Tam sizin fikrinizin zıttı fikirde olan düşünceleriyle sizi caydırdıktan sonra tekrar birinci, yani sizin hedef göz olarak tayin ettiğiniz şeyi size tekrar kabul ettirmek için o kadar kurnazca şeyler söyleyecektir ki ikna olabilirsiniz gene. Sevgili kardeşlerim, ama bu oyunu bir defa öğrenirseniz o zaman müdafaa mekanizmasını hazırlarsınız. Öyleyse ne yapacakmışız? Onun bizi yenmesine müsaade etmeyecekmişiz. Etmeyebilir miyiz? Evet. Allah'tan yardım isteyin. Yardımın geldiğini göreceksiniz. Allah sevdiği hiçbir kulunun şeytana yenilmesine müsaade etmez. Ama eğer Allah sizi idare etmiş olsaydı, o zaman ne kadar kurnazca olaylara muhatap olduğunuzu Allah birer birer size açıklayacaktı. Karşılık olan bir silahla her seferinde Allah'ın yardımıyla onu yenecektiniz. Deneyin. Yenebildiğinizi göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Ha, bir şey daha. Şu anda bu kainat üzerinde en çok kızdığı, içerlediği mahluk biziz. En çok kızdığı, içerlediği insan biziz. Her seferinde Allah Teala onu yenmeyi bize nasip kıldı. Çıldıracak. Sevgili kardeşlerim, o sizinle alay etmesin. Siz onunla edin. O zaman onun ne durumlara düştüğünü göreceksiniz. Ne kadar nefsinizi afetlerden temizleyebilirseniz, o sadece afetlere tesir edebildiği için size giderek daha az, daha az, daha az tesir etmeye başlayacak. Bir gün nefsinizdeki bütün afetleri yok edeceksiniz. O zaman sığınacak hiçbir sığınak bulamaz şu kalbinizde. İşte o zaman şeytan yandı. Tutuştu. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak o kadar zor bir şey değil. Mutlu olmanın bir yolu şeytana hakimiyet sağlamak. Onun palavralarına tok olduğunuzu ona ispat etmek. Bu ispat için onun söylediği bir söz var. O kadar temiz ki kalbi ona tesir edemiyorum.
Sevgili kardeşlerim, İblis her zaman yenilmeye mahkumdur. Yeter ki siz aklınızı kullanın. Yeter ki siz kalbinizi temizleyin. Kalbiniz hangi ölçüde temizse onun size sızması o ölçüde mümkün değildir. Öyle bir gün gelir ki şeytan sizinle değil, siz şeytanla oyun oynarsınız. Ve de sizi hiçbir zaman yenemez. Sevgili kardeşlerim, insanların düşünce standartlarıyla şeytanınki ayrıdır. Bir insan olarak ne kadar çok Allah'tan yardım alabilirseniz o kadar güçlü olursunuz. Ne kadar çok afetiniz azalırsa o kadar çok şeytana karşı galibiyet elde edersiniz. Daimi zikirle beraber nefsinizin kalbindeki bütün afetlerden kurtulacaksınız. O zaman iblisin karşınızda bir hiç olduğunu yaşayacaksınız. İtiraf edecek ki, evet, sana bir şey yapamıyorum. Sevgili kardeşlerim, aynen şunu söylemişti. Kalbi öylesine temizlenmiş ki hiçbir açıdan ona tesir edemiyorum. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Allah'a aşık olun. Allah'a hayran olun. Üçüncü merhale, nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmadan gerçekleşmez. Daimi zikir bu konu için yetmez. Tesbihe geçmeniz lazım. Sevgili kardeşlerim, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki. Ne kadar çok isterdik biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bizim yaşamakta olduğumuz bu sonsuz mutluluğu, bu noktalara ulaşıp hepinizin yaşamasını ne kadar çok isterdik biliyor musunuz? Ne kaybedersiniz ki zikirlerinizi arttırırsanız? Ama iblis bunu gerçekleştirmemeniz için her şeyi yapacaktır. En çok korktuğu şey insanların daimi zikre ulaşıp kalplerini tertemiz yaparak onun hiçbir sözüne yer bırakmamak, sözün tesir edebileceği alanları bütünüyle yok etmek. Afet yoksa, sıfırlanmışsa, şeytanın tesir edebileceği hiçbir alan kalmamıştır. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinizin mutlu olmasını çok ama çok istiyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha el ele gönül gönüle bir beraberliğin içindeyiz. Konumuz mutluluk. Mutlu musunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz mutlaka mutlusunuz. Çünkü siz mutlu olmayacaksınız. Allah Teala sizi mutlu kılacak sözü var. Bir insan neden mutsuzdur? Neden mutludur? Mutluluğa nasıl ulaşır? Bütün suallerin cevabı var Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel şunu bilelim. Hepimiz netice itibariyle sadece birer mahlukuz. Mahluk. Yaratık. Yaratansa hepimizi yaratan Allah. Yaratılışın o ince hilkat sırlarına dikkatle bakın. İnsanoğlu nasıl vücuda geliyor? O ceninin etrafını saran zar, plasentanın nasıl bir dalga boyları dizisiyle bir insanın bütün uzuvlarını yerine getirdiğini daha dünya bilmiyor. Plasentayı gereksiz, hani ceninin etrafını kuşatan, doğumdan sonra da atılan bir et parçası, bir perde, bir zar olarak düşünüyorlar sadece. Nereden bilsinler temel fonksiyonları sevgili kardeşlerim? Mutluluk mu? Eğer dünya mutluluğu diyorsanız bu bir dizayndır. Bu bir uyum halidir. Kavganın bittiği yerde başlar. Kavganın bittiği yerde mutluluk vardır. Anlaşmazlık varsa, kavga varsa nefslerin afetleri devrededir. Orada mutluluk bulamazsınız. Orada hep haksızlıklar vardır. Huzursuzluklar vardır. Hep negatif faktörler devrededir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluğu herkes mutsuz olduğu için çok zor bir şey zanneder. Halbuki mutlu olmak isteyen bir kişinin yapması lazım gelen şey sadece etrafındakilerle olan kavgayı bitirmektir. Bu kişi daha çok mu mutlu olmak istiyor? O zaman kendisini başkalarına yardım etmeye adamalıdır. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir uyum halidir. Bir sulh ve sükun halidir. Çevrenizdeki insanlarla bir uyum içinde olacaksınız. İç dünyanızda bir uyum içinde olacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizde bir uyum içinde olacaksınız. Bir sulh ve sükun halini yaşayacaksınız. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sulh ve sükun. İçinizde kavga mı var? Tasavvufa adım atmamış olan, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilememiş olan herkes iç dünyasında devamlı bir kavganın içindedir. Bir insan, bir nefs, bir ruh, bir de fizik vücut olarak bir üçlü hüviyetinde vücuda gelir. Allah Teala tarafından vücuda getirilir. Bir ruhumuz var. Allah'ın bize verdiği bir emanet. Mutlaka emaneti sahibine iade etmek mecburiyetindeyiz. Ruhumuz Allah'ın bize verdiği bir emanettir. Tam bu vücudumuzun şeklini taşır. Yani şu anda bizim ruhumuzu görebiliyor olsaydınız, bunun aynı olan bir ruhu görecektiniz. Saçının, sakalının her teliyle
aynı olan bir ruh. Ama ne var ki ruh bizde değil, orada. Biz onu yıllarca yıllarca evvel onun gerçek sahibi olan, bizim de gerçek sahibimiz olan sahibimize, Allah'a teslim etmişiz. Öyleyse bir ruhunuz var, muhtevasında sadece hasletler yer alır. Bütün güzellikler ruhunuzdadır. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Ruhunuzdaki hasletler sebebiyle ruhunuz Allah'ın bütün yasaklarını uygulamak ister. Yani yasak ettiği hiçbir fiili işlememek ister. Yani tam Allah'ın emir ve yasaklarına riayet eden, yapısal olarak buna göre dizayn edilmiş, buna göre programlanmış olan bir varlık ruhunuz. Bu ruhu onun gerçek sahibi olan Allah'a, size emanet verene bu emaneti iade etmek mecburiyetindesiniz. Allah Teala buyuruyor ki biz emaneti yere, dağlara ve göklere teklif ettik ama onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. İnsana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. O insan ki cahildir ve nankördür diyor Allah Teala. Burada insanın sadece fizik vücudunun değil, cahil ve nankör vasıflarıyla Allah Teala tarafından ifade edilen nefsinin de teslim olanlar arasında bulunduğunu ifade ediyor. Sadece şu fizik vücudumuz teslim almamış ruhumuzu. Aynı zamanda bu vücudun içinde gene bu vücudun aynı hüviyette olan, her noktasında aynı olan nefsimiz de var. Nefsimiz de fizik vücudumuz ev sahibi olmuşlar ve eve bir misafir davet etmişler. Bu misafir ruhumuz doğumumuzda üfürülüyor. Üfürülmüş ruhumuz ve onu Allah'a gönderdiğimiz mürşidimizin önünde tövbe edip el öptüğümüz güne kadar o bizimle beraber ruhumuz. İşte bu beraberlik sırasında kesintisiz bir kavgaya şahit oluyoruz. Nasıl bir kavga? Nefsimiz Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri yapmak istiyor. Çünkü nefsimiz %100 afetlerle dolu ve bütün afetler Allah'ın yasak ettiği her şeyi yapmak ister. Buna göre programlanmıştır. Programlanması buna göredir. Diğer taraftan da Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi yapmak istemezler. Yani ruh neyi isterse nefs onu istemez. Nefs neyi isterse ruh onu istemez. İki zıt kardeş içinizde yaşıyor. Birisi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, öteki Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek istemeyen. Birisi Allah'ın yasak ettiği şeyleri işlemek istemeyen, öteki Allah'ın yasak ettiği fiilleri özellikle işlemek isteyen bir yapıda. Emirlere itaat etmeyen, yasakları işlemek isteyen nefsiniz %100 afetlerle dolu olarak size verilir. Nefsiniz %100 kapkaranlık olan afetlerle kaplı olarak size teslim edilir. Ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren ve nurlarla temsil edilen bir özelliği taşır. Öyleyse iç aleminizde iki varlık var başlangıçta. Birisi geceyi temsil eden nefsiniz %100 afetlerle donatılmış. İkincisi gündüzü temsil eden ruhunuz tamamen hasletlerle donatılmış. Ve %100 nur ruhunuzda, %100 karanlık nefsinizde kulvara eşit şartlar altında girersiniz. Gecenin ve gündüzün birbirine eşitliği. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
İşte böyle bir başlangıç noktası eşitliği ifade eder. Kötülükle iyilik, Allah'ın emirlerinin yapılması ve reddedilmesi eşitliği, Allah'ın yasaklarının işlenmesi ve işlenmemesi eşitliği. Sıfır noktasında tam bir dengede hayata başlarsınız. Yapmanız lazım gelen şey nedir? Allah'ın emirlerini hiçe sayan, yasak ettiği bütün fiilleri işleyen ve bu sebeple sizin devamlı Allah-u Teala tarafından cezalandırılmanıza sebebiyet veren nefsinizi afetlerden kurtarmak. Bununla vazifelisiniz sevgili kardeşlerim. Ruhunuzda afetler mevcut değildir. Ruhunuz hasletlerden oluşur. Nefsinizde de hasletler mevcut değildir. Nefsiniz de afetlerden oluşur. Birisi size sadece mutsuzluk verir, öteki de sadece mutluluk. Ama ikisi dengededir. %100 afetlerle dolu olan nefsinizi toplamın %50'si kabul ederseniz, %100 hasletlerle olan ruhunuzu toplamın diğer %50'si olarak düşünün. %50, %50 bir mutluluk ve mutsuzluk dizaynında terazinin iki kefesi birbirine eşit kulvara girdiniz. Yapmanız lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama ilk soruyu soralım. Neden mutsuzsunuz? Çünkü şeytan size devamlı tesir etmeye çalışır ve bunu geniş ölçekli olarak başarır. Allah Teala Nur Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki: Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle, inkar etmekle ve fuhuşla nefsinin afetlerine tabi olmakla emrolunurlar diyor Allah Teala. Bundan kurtuluşun çarelerini söylüyor arkasından da. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazla üzerinize olmazsa hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Yani mutsuzluğun nefs tezkiyesinin mevcut olmadığı bir ortamda gerçekleşeceğini ifade ediyor Allah Teala. Nefs tezkiyesinin mevcut olmadığı bir noktada afetler var. Bu afetler sizin için negatif boyutlar içerir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir eşitlikle devreye giren kişi o hayatı yaşadığı sürece mutsuzdur. Neden mutsuzdur? Şeytan ona devamlı olarak telkin eder. Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamasını, yasak ettiği şeyleri de yapmasını. Ve devamlı onu zorlar, ikna etmeye çalışır. Şurasını da açık bir şekilde koyalım ki ortaya son derece akıllı bir mahlukla karşı karşıyasınız. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe herkes şeytanın kuludur. Yani ondan aldığı emirleri yerine getirir. Genel anlamda. Çünkü o emirlerin şeytandan geldiğinin farkında değildir. Kendi düşünceleri zanneder onları. İblis böyle bir zanna ulaştırır kişiyi. O negatif olanların münkere çağıran ve fuhşa çağıran dizaynı içinden gelen sesi kendi sesi zanneder. Halbuki o ses onun sesi değildir. O ona emreden şeytanın sesidir.
tağutun, insan ve cin şeytanların insanı şeytanla hep karşı karşıya bulunduran bir gayreti söz konusudur. Bu karşı karşıya oluş, ikisinin karşı taraflarda oluşu anlamına değil, her an şeytan o kişinin iç sesini taklit ederek o kişiye Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemesini emretmek suretiyle Allah'ın emrettiği şeyleri de mutlaka yapmaması gerektiğini emretmesi yoluyla o kişiyi devamlı Allah'ın emirlerinin yerine getirilmemesi konusunda ikna eder, yasak ettiği fiilleri de işlemek konusunda ikna eder, kandırır. Ve de kişi Allah'ın yasak ettiği fiili işledikten sonra Allah Teala ona azap eder. Her Allah'ın yasak ettiği fiili işleyen kişi arkasından bir azap duyacaktır. Her Allah'ın emrettiği şeyi yapmayan kişi gene arkasından azap duyacaktır. Bu azabı ona veren, o kişiye veren Allah'tır. Allah o kişiye azap eder. Arkasından da ruh, nefsi huzursuz eder. Sıkıntılı kılar. Ve kişi ard arda iki defa sıkıntı duyar yaptığı iki yanlıştan. Birincisi Allah'ın emrine itaat etmemek. Öyle bir fiili işlediği zaman bu gerçekleşir. İkincisi Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek. Öyle bir fiili işlediği zaman da gene gerçekleşir. Hem Allah hem de o kişinin ruhu. Ama ya kişinin ruhu ayrılmışsa, o zaman da Allah o kişiye azap etmeye devam eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hiç kimse şeytandan devamlı olarak vahiy aldığını ya da ilham aldığını diyelim fark etmez. Hep insanlar o şeytanın kendilerine söyleyip de kendilerini kandırdığı sözleri hep kendi düşünceleri zannederler. Oysa ki demin söylediğimiz ayet-i kerimede gördüğümüz gibi şeytan insanlara Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkese münkerle ve fuhuşla emreder. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz sürece Allah'ın kulu olduğunuzu boşuna zannetmeyin. Hayır, Allah'ın kulu değilsiniz. Tağutun kulusunuz. İnsan şeytanların, cin şeytanların ve şeytan şeytanların kulusunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, diyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyin ki felah bulasınız. Felaha eresiniz. İçiniz ferahlıkla dolsun. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz o zaman tağutun kulusunuz. İnsan ve cin şeytanların kulusunuz. Şimdi gelin beraberce sahabeye bakalım. Sahabe ne yapmışlar? Tağutun kulu olmaktan kurtulmuşlar. Ne diyoruz Ömer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesi? وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي. Onlar, sahabe, tağutun kulu olmaktan kaçındılar, iştinab ettiler, kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Bu sebeple, bunu yaparak kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Bütün sahabe tağutun kuluymuşlar. Ama
Allah'a ulaşmayı dileyerek tağutun kul olmaktan paçayı kurtarmışlar. Yakalarını sıyırmışlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Hem de dünya müjdesini ve cennet müjdesini alarak. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Peki nereden biliyoruz hem cennet müjdesini hem dünya müjdesinin burada olduğunu? Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinden biliyoruz. Allah Teala diyor ki: "Ela inne evliya Allahı la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine aminu ve kanu yettekun lehumul bişra fil hayatet dünya ve fil ahireti." O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi de olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. İşte aynı şey burada, onların amen olduğunu söylüyor Allah Teala ve takva sahibi olduğunu söylüyor. Diğerinde de Allah'a ulaşmayı dilediklerine göre onlar da takva sahibi. Ne diyor Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde: "Minibine ileyhi ve yettekuhu." Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. İşte burada da kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah'a karşı takva sahibi oldu. Yani hem münip kelimesiyle ifade ediliyor, hem de amin olmak kelimesiyle ifade ediliyor. İkisi de konunun başlangıcı. Cehennemden kurtuluyor insan bir tanesinde, diğerinde şirkten kurtuluyor. İkisi de cehennemden kurtulma, ikisi de şirkten kurtulma. Ve de bir sonuca ulaşıyoruz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece onlar mutluluğu yaşayabilirler. İki mutluluğu da, cennet mutluluğunu da, dünya mutluluğunu da. Neden bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren mutlu bir insandır? Çünkü şeytanın bu kişiye münkerle ve fuhuşla emretmesi artık mümkün değildir. Allah Teala şeytanın fısıltılarının o kişiye tesir etmesine bu noktadan itibaren kesin şekilde engel olur. Artık o kişi şeytanın ilhamından, şeytanın vesvesesinden, şeytanın vahyinden kendisini kurtarmıştır. Şeytanı çok iyi tanırsınız sevgili kardeşlerim. Bir konuda karar vermek üzeresiniz. Şeytan sizi A istikametinde iki alternatif var diyelim. Birinci alternatif üzerinde karar vermeye zorlar. Aklınıza çeşitli alternatiflerle o birinci yolu kabul etmenizi size kabul ettirmeye çalışır. Kabul ettiniz, tam harekete geçerken ikinci alternatifin daha değerli olduğunu başka açılardan size anlatarak kararınızı değiştirmenizi temin etmeye çalışır. Eğer bu noktada sizi ikna edebilirse, birinci kararınızı değiştirmeniz söz konusu olur. Tam ikinci alternatifi tahakkuk mevkiine geçirecekken, tatbik edecekken, birinci alternatifin o ana kadar söylemediği başka ikna edici faydalarını size söyler. Gayesi tekrar harekete geçmenizi önlemek ve sizinle adeta alay etmek ve sizin iradenizin ne kadar zayıf olduğunu size ispat etmek ister. Onun için Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Onlarla müşavere et. Sonra da karar ver." Aslında ben de kararına yardım edeyim var burada. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın tasarrufu altında. Ve bir karar verdikten sonra asla o kararından cayma diyor Allah Teala.
kararını ver ve mutlaka onu tatbik et diyor. O zaman bu söz hepimizedir. Kararımızı verecek ve sadece onu tatbik edeceğiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde tağutun, insan şeytanlarıyla cin şeytanların ve şeytan şeytanların bize tesir etmesini engelleyebilecek olan bir tek faktör var. Bir dilek, Allah'laşmayı dilemek. Dilediğiniz anda aranıza bir kesin zırh çekilir. Şeytan ve tağut size asla tesir edemez. Neden edemez? Çünkü Allah Teala aranızdaki ilişkiyi kendi metoduyla yok etmiştir. İlişkinin kurulmasını sağlayan faktörler artık çalışmamaktadır. Ve şeytan size vahyedemez. Sizi negatif istikamette bir hedefe artık sürükleyemez. Ne zamana kadar? Ta ki Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Yani en az 5-6 aylık bir devre var önünüzde. O süre içerisinde Allah'ın bütün istediklerini yerine getirmek sizin için çok büyük bir zevk olur. Yasak ettiği fiilleri de işlemeyi hiç istemezsiniz. İçinizden gelmez. Ve sanki başka bir dünyada yaşıyorsunuz. Hatta belki de pencereleri açıp mutluyum diye bağırmak gelir içinizden. Bu devrede içinizdeki kavga bitmiştir. Nefsinizle ruhunuz kavga etmez. Neden? Çünkü nefsinizi şeytanın hegemonyasından kurtarmıştır Allah Teala. Nefsinizin afetleri artık negatif istikamette şeytandan hiç tesir almaz. Almadığı için negatif istikamette emir alsalardı, onları yerine getirmek için hazır olan nefsiniz, böyle bir emir kendisine hiç ulaşmayacağı için o yanlışları yapmaktan hep men olunmuş demektir. Ama öbür taraftan ruhunuz devamlı Allah Teala tarafından beslenir ve hedefine gitmesi istikametinde yardım edilir kendisine. Öyleyse Allah'laşmayı dilediğinizden mürşidinize ulaştığınız 14. basamağa kadar Allah ruhunuzu devamlı destekleyecektir. Nefsinizin şeytan tarafından vahiy almasına engel olacaktır. Ve böylece huzursuz olmanızı mutlak olarak engelleyecektir Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde bütün güzellikler sizinle birlikte yaşar. Allah'a ulaşmayı dilediğinizden ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar. Yani hangi güzellikleri yaşarsınız sualinin cevabı açık ve kesindir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın üzerine derhal rahim esmasını tecelli eder. Tecelli ederse ne yapar? O kişinin üzerindeki bu tecellisi o kişinin görme hassasının, basar hassasının üzerindeki gışa ve tatlı perdeyi onun gözlerinden alır. Onun görme hassasının üzerinden alır. Onun gözlerinin üzerine koyduğu hicab-ı mestüreyi alır. Engeli alır. Onun kulaklarına koyduğu vakra isimli engeli alır. Onun işitme hassasındaki mührü açar. Onun kalbinin mührünü açar. Kalbindeki onu idrakten men eden, idrak etmesine mani olan ekinleti alır dışarıya ve kalbin içine ihbat koyar. O kişinin kalbinin idrakini sağlar. Bunları yaparken de her bir işlevde o kişiye günahlarının bir miktarını örtecek kadar derecat kaydeder. Yani
En çok 7 saniyelik bir zaman parçası içinde kişi 3. basamaktan 7. basamağa ulaşır ve bu kişinin afetleri perdelendiği için, bu kişinin afetleri perdelendiği için, şeytan ona tesir edemediği cihetle bu kişi huzursuz olmadığı gibi, bu süreç içerisinde o kişinin Allah bütün günahlarını örter. Bu zaman parçası en çok 7 saniyelik bir zaman parçasıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah onun bütün günahlarını örtecek kadar dereceyi onun sevaphanesine kaydettirir. Daha doğrusu kiramen katibin melekleri görevlerini çok iyi bildikleri için bu duruma gelen kişinin günahları kadar sevabı onun amel defterinin sevaphanesine kaydederler. Ne olur? Kişinin sevapları günahlarından çok olur. Ne olur böyle olursa o kişi mutlaka cennete girer. Bu kişi 14. basamakta mürşidine ulaşacaktır. Oraya ulaşana kadar bu kişi birinci kat cennetin sahibi olabilir. Ölseydi o noktada birinci kat cennete gidecekti. Ama mürşidine tabi olduğu andan itibaren ikinci kat cenneti kazanır, 14. basamaktadır. Sonra ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Bu yola çıktığı süreç içerisinde ölürse ikinci kat cennete girecektir hep. Ama ne zaman ruhu Allah'a ulaşır da kişi ondan sonra ölürse, o zaman mutlaka öldüğünde üçüncü kat cennete ulaşır bu kişi. Bu kişi ne yapmıştır? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Başka bir şey yapmamıştır. Geri kalanı hep Allah yapmıştır. O kişinin namaz kılmayı sevmediğini, nefs tezkiyesi için zikir yapmayı sevmediğini, oruç tutmayı sevmediğini düşünelim. Allah Teala bunların hepsini kişinin zevkle yapacağı bir hüviyete o kişiyi mutlaka sokar. Yani o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra zikri sevmediği halde vaktiyle o noktadan itibaren sevmeye başlar. Çünkü zikrin zevkini yaşayacaktır. O kişi namaz kılmayı sevmediği halde namaz kılmayı sevmeye başlayacaktır. O kişi Allah'ın bütün güzelliklerini bir bir yaşamaya başlayacaktır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel şeytanın tesiri altında hem yasak ettiği fiilleri işleyen hem emrettiği şeyleri asla gerçekleştirmeyen, devamlı şeytandan telkin aldığı için de başkalarıyla kötü ilişkiler içinde olan, onlara kötülük eden, kendisi de bunun karşılığında başkalarına kötülük gören ve bu sebeple hem kendi yaptığı kötülük sebebiyle huzursuz olan hem de başkalarının ona kötü davranmasıyla bir defa daha huzursuz olan bir kişiydi bu. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Siz başkalarıyla olan ilişkilerinizde başkalarına bir kötülük yaparsanız bunun arkasından Allah Teala sizi azap eder. Ve bu huzursuzluğu yaşarsınız. Başkasına kötülük ettiğiniz için. Yeter mi? Yetmez. Bir mücadele halinde olan ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir. Daha ötesi var mı? Evet var. O kendisine kötülük yaptığınız kişi eğer bir fırsatını bulursa mutlaka sizden

hediye verseydiniz, onun bir güzelliği yaşamasına sebebiyet verseydiniz, bundan büyük mutluluk duyacaktınız. İşte sevgili kardeşlerim, kötülükle iyilik burada çarpışıyor. Kişinin mutluluğu da burada kendisini gösterir. Bütün kötülükler şeytanın o kişiye yaptığı telkinler sebebiyledir. Tağutun o kişiye yaptığı telkinler sebebiyledir. İçindeki sesi, şeytanın sesini kendi sesi zanneden kişi yanlışlıklara girer, kötü davranışlarda bulunur. Arkasından da Allah mutlaka o kişiyi azap etmek suretiyle cezalandırır. Bu, o kişinin dünya hayatını yaşarken yaşadığı azabı ifade eder. Bu, dünya konusunda, dünya hayatını yaşarken yaşanan azaptır. Bu kişiyi başkasına kötülük etmiştir, Allah-u Teala'nın azap görmüştür. Başkası ondan intikam aldığı zaman bu kişi bir defa daha üzülecektir. Kendisinden intikam alması ona çok dokunacaktır. O kişinin kendisini üzmesi söz konusu olacaktır. Öyleyse bu kişi devamlı başkalarına huzursuzluk veren, başkalarının intikam almasıyla kendisi de huzursuz olan bir insandır. Ama eğer Allah'laşmayı denediyse başkalarına kötülük etmeyecektir. Başkalarından da kendisine azap gelmeyecektir. Ta ki ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar. Çünkü Allah Teala tarafından kişi kontrol altına alınmıştır. Mürşidine ulaştığı zaman bu kişi tabi olacaktır. Allah ona mürşidini gösterecektir ve mürşidini sevdirecektir. O sevdiği mürşidine ulaşacak ve tabi olacaktır. O zaman da ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ama daha Allah'laşmaya denildiği noktada Allah Teala şeytanla ilişkisini kestiği için şeytanın o kişiye seslenebilmesi, o kişiye sesini duyurup da ona tesir edebilmesi mümkün olmayacaktır. Allah Teala bütün tesirleri o kişiden alacaktır. Ve şeytan tesir edemediği için kişinin ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar Allah'ın yolundan sapması hiçbir şekilde mümkün değildir. Yetmez. Şeytanın onu düşünce sistemine tesir ederek huzursuz etmesi de mümkün değildir. Ruhunu Allah'a ulaştıracağı 21. basamağa kadar, ruhun Allah'ta yok olacağı 22. basamağa kadar şeytan o kişiye hiçbir şey yapamaz. Eli mahkumdur. Bu kişi nefsinin kalbindeki afetler giderek azalacaktır yaptığı zikirle. Yani ne demek? Zikir yaparsa nefsinin kalbindeki afetler niçin azalsın? Çünkü bu noktada Allah'laşmayı diledikten sonra mürşidinize ulaşıp da tabi oldunuz mu, bu noktadan itibaren yaptığınız zikir sebebiyle Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar ettiğiniz süreç içerisinde Allah'ın kadından göğsünüzdeki Allah'ın yardığı noktaya, Allah'ın kadından rahmetle faz, rahmetle salavat atlı iki grup nur gelir. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Bunlar göğsünüze gelir. Allah göğsünüzden kalbinize Allah'a ulaşmayı denedikten sonra siz yol açmıştır. Göğsünüzü yarmıştır. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre göğsünüzden kalbinize yol açmıştır ki Allah'tan gelen rahmetle ve rahmetle salavat nurları göğsünüzden kalbinize girsin de nefsinizin kalbine yerleşsin. Nasıl yerleşir? Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar nefsinizin kalbine, mürşidinize ulaştığınız zaman Allah'ın yazdığı iman kelimesiyle ters manyetik alan sahibidir. Nefsinizin kalbindeki iman kelimesi pozitif manyetik alanı,

nefsinizin kalbine ulaşan Allah'ın nurları da negatif manyetik alanı temsil ederler. Bu manyetik alanlar birbirini çekeceği için Allah'ın katından gelen fazıllar gelip nefsinizin kalbine yapışır. Kalbindeki iman kelimesinin etrafına yapışır ve orada birikmeye başlarlar. Bu kalbinizin nurlar tarafından işgal edilmeye başlanmasıdır. Bu nurların kalbinizde hükümranlık kurmak üzere kalbinizi işgal etmesidir. Mutlulukla paralel bir seyir takip eder. Bir defa ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar şeytanın size hakimiyeti sıfırlandığı için zaten siz mutlu bir insansınız. Nefsinizin kalbindeki afetler %7 %7 azaldıkça veya asıl ifadesiyle nefsinizin kalbindeki fazıllar %7 %7 arttıkça ruhunuz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarına ulaşacak. 7. kattaki 7 alemi geçecek. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Bu süreç içerisinde her katta %7 rahmet nuru biriktiği için başlangıçta %2 rahmet aldığınız için, rahmet nuru kalbinize girip yerleştiği için, sonra da 7 defa %7 yani %49 fazıl birikimini gerçekleştirdiğiniz için nefsinizin kalbi yarıdan daha çok Allah'ın nurlarıyla dolar. Bunun manası nefsinizin kalbinin %51'i Allah'ın bütün emirlerini yapmanızı, %49'u yapmamanızı ister. %51'i Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememenizi ister. %49'u ise işlemenizi ister. Artık hakimiyet Allah'ın nurlarına geçmiştir. Eskiden şeytan nefsinizin bütününe tesir ederken Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel, diledikten sonra bu sıfırlanmıştır. Allah Teala'nın görevi tamamlanmıştır. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olunca Allah aradan çıkacaktır. Çıktığı zaman tekrar şeytanla karşı karşıya kalacaksınız. Şeytan size tesir etmeye çalışacak, sesini duyurabilecektir. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olduğu zaman şeytanın bir açık kapısı oluşacaktır. Bu açık kapıdan şeytan size tesir etmeye çalışacaktır. Ama tesir edebilmesi sizin ona yeşil ışıkları yakmanıza bağlıdır. Öyleyse bu noktadan itibaren bir dengedesiniz. Nefsinizin kalbinin %49'u şeytanın bütün dediklerini kabul etmek ister. Şeytanın böylece Allah'ın emirlerini çiğneyin emrini yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiilleri de işlemek ister. Ama oran %49'dur. %51'i Allah'ın bütün emirlerini yapmanızı, yasak ettiği fiilleri işlememenizi ister. O zaman denge yarıdan daha üst noktada sizin lehinizedir. Ve eskiden Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel işlediğiniz suçları artık %50'den daha fazla işlemezsiniz. Bu nokta mutluluğun yarısını ifade eder. Eğer yolunuza devam ederseniz nefsinizin kalbinde %81 nur birikiminde fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Fizik vücut nefsinizin kalbinde %19 afet mevcut olmasına rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemez. Burada bir huzuru mutlaka geniş ölçekli olarak yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Daha sonra ise nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olacaktır. Yerini ruhunuzun hasletleri ile paralel olan fazıllar alacaktır %98. %2'de rahmet nuru alacaktır. Nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolacaktır. O zaman Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikte olan siz, kesintisiz bir mutluluğu yaşamakta olacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerde de. Öyleyse dünya mutluluğu nasıl bir şeydir?
iç dünyanızda mutluluk. Üç husus vardı. Bir tanesi bir sulh ve sükun hali. Yani bir uyum hali. Düşmanlığın, kavganın bittiği yer. Bunun kesintisiz olması lazımdı. İki, bir de üç aleminizde birden oluşması lazımdı. İç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk hali, uyum hali, dış dünyanızda kavganın bittiği kesintisiz bir sulh ve sükun hali, uyum hali, Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde bütün emirlerin yapıldığı, hem de yasaklar cephesinde yasakların hiçbirinin işlenmediği bir güzelliği yaşamak. Tam bir Allah'ın emirleriyle paralel, yasaklarıyla da paralel, yasakları asla işlemeyen, emirlerin hepsini yerine getiren, Allah ile olan ilişkilerde de kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İşte üç cephede de mutluluk sevgili kardeşlerim. Ne zaman iş dünyanızda nefsinizin bütün afetleri yok olur, o noktadan itibaren iç dünyanızda kavga %100 bitmiştir. Bu iç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun haline ulaşmanız demektir. Aynı noktada başka insanlarla olan kavganız da bitmiştir. Çünkü nefsinizde artık afet yoktur ki başkalarına üstünlük taslayasınız, hakkınız olmadığı halde onlara ukalalık edesiniz, kendinizi bir marifet gibi tanıtmaya çalışasınız, onlara üstünlüğünüzü ispat etmek yolunda her türlü konuşmayı deneyesiniz, onların kalplerini kırasınız, onları huzursuz edesiniz. Bunların hiçbiri artık mümkün değildir. Nefsinizin kalbinde afetler kalmamıştır. Fazıllar ise hiçbir zaman böyle bir şeyi emretmez. Üstünlüğünüz artık zaten sizin davranışlarınıza yansımıştır. Siz tevazuunuzla, siz hayatınızı başkalarına adayarak bu güzellikleri yaşarsınız. Hiç kimseyle kavganız kalmaz. Ha onlar mı? Onlar size düşman olabilirler. O sizin probleminiz değil. Onların problemi, çünkü o sadece onları üzer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burası Allah ile olan ilişkilerin en güzele dönüştüğü noktadır. Demek ki iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bittiği için muhteşem bir sülf ve sükun halini yaşıyorsunuz kesintisiz olarak. Dış dünyanızda yine nefsinizin afetleri yok olduğu için başkalarıyla halledilmeyecek olan bir hususunuz yok artık. Onları üstünlükle taslamıyorsunuz. Başkalarıyla ilişkilerinizde sizi mutsuz edebilecek olan bir hüviyet kalmamıştır. Allah ile olan ilişkilerinize gelince emirler mi? Bütün emirleri, o emirleri yerine getirirken zevk duyarak gerçekleştiriyorsunuz. Namaz mı? Namaz artık sizin hoşunuza giden, yaşantınızın vazgeçilemeyecek olan bir parçası olmuştur. Hangi şartlar içinde olursanız olun mutlaka namazınızı yerine getirirsiniz. Çünkü o sizin için bir angarya değildir, sadece büyük bir zevktir. Namaz boyunca açılan kalp gözünüze Allah-u Teala yerleri gökleri hep gösterecektir. Sevgili kardeşlerim, namazdan sonra zikir en büyük zevkiniz olacaktır. Zikir boyunca Allah-u Teala size gök katlarını gösterecektir. Zikir çektiğiniz yerle paralel olarak kalp, ruh, sır, hafi, ahva, letaif-i nefs, letaif-i ruh.
bunların hepsini yaşayacaksınız. Yedi katın yedisini de Allah-u Teala size gösterecek. Her kattaki bütün güzellikleri görerek mest olacaksınız. O zaman Allah'a ne kadar çok şükredeceksiniz, ne kadar çok hamd edeceksiniz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O zaman kapıları pencereleri açarak mutluyum diye haykırmak geçecek içinizden. Çünkü siz kainatın sırrına sahip oluyorsunuz. Daimi zikir sizi mutlaka kainat sırrına sahip kılar. Hele iradenizi de Allah'a teslim ederseniz, o zaman o en son bulmacayı da çözersiniz. Allah'ın zatını da görürsünüz. Bütün zevkler sizleri bekliyor sevgili kardeşlerim. Hadi koşun. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennete koşun. Koşabilir misiniz? Hepiniz koşabilirsiniz. Sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bitti. Geri kalanları hep Allah yapacak. Sizi üçüncü kat cennetin sahibi kılana kadar. Cehenneme gitmeyeceksiniz. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için mutlaka Allah'ın cennetine gideceksiniz. Ama Allah'ın size garanti verdiği olay üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısı. Siz daha öteye geçmelisiniz. Daimi zikre ulaşmalısınız ki şu dünyada yaşarken kalp gözünüz açılsın da Allah-u Teala size bütün gök katlarını göstersin. O müstesna zevkleri yaşamanızı ne kadar isterdim sevgili kardeşlerim. Ne kadar isterdim hepinizin sizlere anlattığım o katların hepsini görmenizi, o büyük zevkleri sizin de yaşamanızı, bütün güzelliklerden kam almanızı, o zaman Allah-u Teala'yı ne kadar çok sevdiğinizi fark edecektiniz. Kendinizin bir hiç olduğunu, her şeyinizin Allah'a ait olduğunu fark edecektiniz. O sizin sahibiniz olacaktı. Mutluluğunuzun sembolü olacaktı. Mutluluğunuzun da sahibi olacaktı. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, insanlarla ilişkinizde de yani ve Allah ile olan ilişkilerde de hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde kesintisiz mutlulukları yaşayacaktınız ömür boyu sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Namaz kılıyorsunuz, gözünüzün önünde duvar yok. Gözünüzün önünde gök katları sıralanıyor. Eğer iradenizi Allah'a teslim edebilirseniz Allah'ı görüyorsunuz. Onun huzurunda namaz kılıyorsunuz. Ona karşı. O yukarıda kalp gözünüzde onu görüyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bu zevkleri ucundan kıyısından bir yakalarsanız bir daha vazgeçemezsiniz. O zaman Yunus gibi siz de haykırırsınız. Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun diye. Herkesin kovanınızdan kam olması için elinizden geleni yaparsınız. Çünkü o noktada Allah'ı görebildiğiniz noktada irşat makamının sahibisiniz. Kovanınız artık yağmadır. Herkes gelip sizin kovanınızdan kam alıp kendi iradesiyle ulaşabildiği yere kadar yürüyecektir. İşte böyle sevgili kardeşlerim, acımaz mısınız şimdi şu zavallı ateistlere, Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen zavallı insanlara, küfür içinde kalanlara? Böylesine müstesna mutluluklar varken, huzuru, saadeti dört başı mamur olarak yaşamak varken, mutsuzluk neden sevgili kardeşlerim? Hadi gelin, mutluluğa gelin, saadete gelin. Mutluluk sizi bekliyor, Allah sizi bekliyor, biz sizi bekliyoruz. Hadi gelin. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir güzel sohbetimiz inşallah burada bitiyor. Bu güzellik hususu sadece bize göre mi sevgili kardeşlerim? Biz bunları size anlatırken büyük zevk, büyük mutluluk duyuyoruz. Ama sadece bizim kanadımızda olduğunu zannetmiyoruz. Söylediklerimizi can kulağıyla dinleyen herkes neticede Allah'a mutlaka aşık olacaktır.
Biz ona evvela onu beğendik, ondan hoşlandık. Sonra onu sevdik. Sonra ona aşık olduk. Ama sonra hayran olduk sevgili kardeşlerim. Bütün bu kademeleri sizin de geçip Allah'ın zatını görmenizi, ona hayran olmasını ne kadar çok isterdik biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hepinizi ne kadar çok sevdiğimizi biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve
1: Açığa çıkaran özellikle kim varlıklardır. Öyleyse biz onların artık madde olarak ortaya çıkardığı oksijeni alarak yaşarız. Onlar da bizim artık madde olarak çıkardığımız karbondioksiti alarak yaşarlar. Öyleyse onların karbonhidratları vücuda getirmeleri için köklerinden aldıkları suya, güneşin enerjisine ve havadan karbondioksit almalarına ihtiyaç vardır. İşte bizler de her an doğuşumuzdan itibaren bir çift hücreyle yaratılan bir insanlar, doğuşumuzdan itibaren her gün değişiklik gösteririz. Vücudumuzda her gün milyonlarca hücre ölür, her gün milyonlarca hücre yeniden yaratılır. Böyle bir devamlı hücre ölümü, hücre yaratılması, çocukluktan başlayan büyüme, sonra ihtiyarlığa geçiş, devamlı şekil değiştirmek. Hayır! Cennet veya cehennem hayatını yaşayan insanların hiçbirisinde bunlar olmaz. Artık Allah onları, cennete veya cehenneme gidecek olanları yepyeni bir yaratışla yeniden yaratacaktır. İşte bu insanlar yeniden yaratılırlar. Bu sura üçüncü üfürmeyle gerçekleşir. Bütün insanlar aynı yaşta olarak cennet veya cehennem hayatını yaşayabilecek özellikte ve böylece hücre yenilenmesine gerek olmadan Allah-u Teala'nın cennet veya cehennem hayatını yaşatacağı yeni insanlar çıkıyor ortaya. Yeni bir vücutla, yepyeni bir yaratılışla. İşte Allah-u Teala bunu söylüyor. Biz onları yeni bir yaratışla yeniden yaratırız diyor. Yeniden diriltiriz, yeniden yaratırız. İşte Allah-u Teala Zümer Suresinin 68. ayet-i kerimesinde bir defa daha aynı hususu söylüyor. Sonra tekrar üfürülmüştür, üçüncü defa üfürülmüştür ve onlar kalkmışlar, canlanmışlardır diyor bir defa daha. Böylece Kur'an-ı Kerim bize neyi söylüyor? İki defa ölümü söylüyor, iki defa dirilmeyi söylüyor. Ayet-i kerimeler son derece açık. Birinci hayat dünya üzerinde geçer. Birinci ölüm dünya üzerinde tahakkuk eder. İkinci ölüm kıyamet günü tahakkuk eder. İkinci dirilme de öyle. Öyleyse kıyamet günü yaşayan insanların ölmesi, tekrar hayata getirilmesi bütün insanlığın, ondan sonra tekrar ölmeleri ve tekrar yepyeni bir yaratışla yeniden yaratılmaları. Sonra ne olur? Bundan sonra Allah Teala mizanların kurulacağını, kitapların getirileceğini söylüyor. İşte Mümin 51'de birinci ölümümüzü anlatan Allah Teala Mümin 53'te bunun devamını söylüyor. Zümer 69'da da bunun devamı var. O gün diyor mizanlar getirilir, şahitler getirilir ve herkes hayat filmlerini seyretmek üzere hayatlarının onlara göstereceğini görmek üzere toplanırlar. Onlara asla zulmedilmez diyor Allah Teala. İşte olaylar dizisini yerli yerine oturttuğunuz zaman şunu göreceksiniz. Bu dünyada sadece bir defa yaşarsınız. Bunun neticesinde de mutlaka bütün insanlar gibi ölürsünüz. Eğer kıyametten evvel öldüyseniz ölümle beraber nefsiniz berzah alemine gidecek ve orada dünyaya tekrar dönmesi mümkün olmayan bir şekilde kıyamete kadar yaşayacaktır. Ne zaman ki kıyamet günü Allah-u Teala sizi ikinci defa öldürüp ikinci defa canlandıracak, artık değişikliğe uğramaz bir şekilde yaşamaya başlayacaksınız, İşte o zaman berzah aleminde bulunan nefsiniz de gelecek, fizik vücudunuzun içine girecek. Ve ondan sonra bütün insanlar İnde İlahi'nin o bölümünden o hesapların görüleceği yere hareket ederler. Mizanlar orada toplanır. Hayat filminiz orada oynatılır. Bu hayat filminizin oynaması için iki tane alternatifiniz var. Hayatınız boyunca her an kiramen katibin melekleri hayatınızı filme alıyorlar. Bütün günahlarınız sol tarafınızdaki kiramin katibin melekleri tarafından klase edilir, muhafaza altına alınır. Bütün sevaplarınız sağ tarafınızdaki kiramin katibin melekleri tarafından muhafaza altına alınır. Bütün rakamlar kümülatiftir, yani ard arda devam eder. Yani ne zaman baksanız son rakamı derhal görürsünüz, ilave edilmiş olan son fiilinizin de ilave edilmiş olduğu son rakamı derhal görürsünüz. İşte kıyamet günü kiramen katibin meleklerinin sol taraftakilerin elinde yalnız günahlarınızı içeren bir film vardır. Sağ taraftakilerin elinde de yalnız sevaplarınızı içeren bir film vardır. İkisi de eksiktir. Solda sevaplar yok, sağda günahlar yok. İşte böyle bir dizayn içerisinde derhal hesaplaşma oluşur. Eğer sağ taraftaki rakam yüksekse günahlara ait olan film sağa teslim edilir. Ve sağda tamamlanan zaman faktörleri itibariyle kronolojik olarak dizayn edilen bu hayat filminiz bütün olarak tamamlanır sağda ve size önden ve sağdan şu açı içerisinde filmleriniz teslim edilir. Kitaben merkumen diyor Allah Teala, rakamlı kitap. Hayatınızın her saniyesinde derecat kazanıyorsunuz veya kaybediyorsunuz. Bunların toplamı da o hayat filminizi oluşturuyor. Eğer sol taraftaysa ağırlık, o zaman sağdaki melekler sola teslim etmek mecburiyetindeler. O filmi de soldan itibaren arka yüze kıldırılan bu açı içerisinde o film o devredeki insanlar tarafından alınır. Böyle bir filmi seyretmek için size verilen mizanlar ve sistemler oradadır. Üç boyutlu olarak filminizi doğumunuzdan itibaren seyredersiniz. Allah Teala bu konuda diyor ki, hiç kimsenin kimseden bir gizlisi kalmayacaktır. Çünkü hayat filminiz herkesin önünde açık olarak oynar. Kapalı kapılar arkasında yaptığınız, zannettiğiniz her şey ayan beyan oradadır. Kim kimin sırrına ortak olmak istiyorsa, o sırrı görmek istiyorsa orada hayat filmi oynuyor. Allah Teala diyor ki, o gün biz sizin ağzınızı mühürleyeceğiz diyor. O gün uzuvlarınız gösterecektir diyor neler yaptıklarını. Ve biz size diyor o gösterdiklerimizle haber vereceğiz neler yaptıklarınızı diyor. İşte bu hayat filminiz. Öyleyse sağdan alınan bir hayat filmi sizin cennete gideceğinizi, soldan alınan hayat filmi cehenneme gideceğinizi gösterir. Meryem suresinin 71 ve 72 ayet-i kerimelerine gelince şöyle söylüyor. İster cennete gidin, ister cehenneme gidin. Hepiniz diyor mutlaka önce cehenneme gideceksiniz. Ne kadar insan varsa cennete gidecek olanlar da cehenneme gidecek olanlar da muhakkak hepiniz cehenneme gideceksiniz diyor. Sonra diyor biz orada cehennemde kalacak olanları burunları üstü sürterek cehenneme alırız diyor. Ötekileri de diyor cehennemden bırakırız. Onlar diyor cennete götürülürler. Kıyamet günü bütün insanlar bir kısmı şükretmek için Allah Teala kendilerini o cehenneme atmadı diye şükretmek için bir kısmı da gerçekten cezalarını çekmek üzere herkes cehenneme gidiyor. Ve o gün aynı gün cehennemde kalanlar kalıyor, geri kalanlar da oradan ayrılıp cennete götürülüyor. Öyleyse kafanızda bulunan hayalleri bırakın. Kur'an-ı Kerim ne söylüyor ona bakın. Aynen bunları söylüyor Kur'an-ı Kerim. Meryem 71-72'yi okursanız eğer, cennete de gidecek olsalar bütün insanların mutlaka önce cehenneme gittiğini göreceksiniz. Şükretmeniz için. Geri kalanlar da zaten orada kalmak üzere oraya gidiyorlar. Öyleyse bu anlattığımız dizayn içinde kısacık bir özet. Ne olmuş? Kıyametten evvel ölenler zaten ölmüş. Kıyamet günü hayatta olanlar sura birinci üfürülmesiyle ölüyorlar. Böylece herkes birinci ölümlerini yaşıyor. Sonra zaman tersine döndüğü için bütün insanlar tekrar canlanıyorlar. Yer çekimi kuvveti olmadığı için de Allah'ın huzuruna yükseliyorlar. İndilaya yükseliyorlar. Ve orada Allah Teala sura ikinci defa üfürtüyor. Herkes ikinci defa ölüyor. Üçüncü defa üfürtüyor. Aynı yaşta kadınları da erkekleri de aynı yaşta Allah Teala yeniden yaşatıyor, hayata getiriyor, diriltiyor. Cennet veya cehennem hayatını yaşatmak üzere nefsler de geliyor. Nefsler birleştiği zaman ayet-i kerimesinin gereği olarak nefsler de fizik vücutların içine giriyor. Ve böylece hayat filminizi nefse fizik vücut olarak seyrediyorsunuz. İşte konunun özeti bu. Ne olmuş? İki defa ölmüşüz, iki defa da diriltilmişiz. Öyleyse bunun ışığı altında bir başka ayet-i kerimeye bakalım. Bakara suresi 28. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki, siz nasıl Allah'ı inkar edersiniz ki? Siz ölüler idiniz, biz sizi dirilttik. Sonra tekrar öldüreceğiz, tekrar dirilteceğiz. Ne gördük? Gene iki defa ölüm, gene iki defa dirilme. İki defa ölüm ve iki defa dirilme, üçüncüsü yok. Hiçbir ayet-i kerimede bir insanın ikiden fazla diriltildiğini ve tekrar öldürüldüğünü göremezsiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın anlattığı ne? Kıyamet günü biz insanlara hitap ediyor. Ne olmuş? Evvela ölmüşüz, ölüler imişiz. Allah-u Teala bizi diriltmiş. Sonra tekrar öldürecek ve tekrar diriltecek. O dirildiğimiz yerden de kalkıp Allah'ın huzuruna ulaşacağız. Hesaplarımız çabucak görülecek. Allah hesabı çabuk görendir diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın huzurunda olmak, iki defa ölmek ve iki defa dirilmek son derece kesin hükümler olarak Kur'an-ı Kerim'e girmiş. Böylece zannediyorum ki Cebbar kardeşimizin sualinin, birinci sualinin cevabını tamamlamış oluyoruz. Bir defa dünya üzerinde yaşıyoruz ama ikinci dirilmemiz, ikinci ölümümüz ve ikinci dirilmemiz Allah-u Teala'nın kıyamet günü vücuda getirdiği olaylar. Allah razı olsun.
2: Bir de bugüne kadar pratik hayatta genellikle biz evvelki hayatımız şuydu, çocuklarımız buydu, annemiz buydu, bu şekilde bizzat işaret vermek suretiyle ilk defa dünyaya geldiklerini söyleyenler var. Ama bunlar üzerinde yapılan incelemeler bunu gösteriyor ki genellikle bunlar Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de kendilerine farz kıldığı emirleri yerine getirmeyenler. Yani müşriklerine tabi olmayanlar. Gerçekten bunlar müşriklere tabi olsalardı Allah-u Teala'nın hangi farzlarını yerine getireceklerdi ve getirmiş olsalardı acaba bu şeytanın tuzağından kurtulmuş olacaklar mıydı? Yani şu ayet-i kerimenin açıklamasını istiyorum hocam inşallah. Maide 105 يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْهِمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَتُرُكُمْ مَنْ دَلَّا اِذَا هَدَيْتُمْ اِلَى اللّٰهِ وَرْجِكُمْ جَمِيعًا اَيُّ نَبِيكُمْ اِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ayet-i kerimesinin açıklaması. Genellikle bugüne kadar pratik hayatta biz iki kere dünyaya geldik diyenler hep şeytanın tuzağı içerisinde müşriklerine tabi olmayanlar. Tabi olmuş olsalardı acaba bunu söylerler mi?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten Cebbar kardeşimizin söylediği gibi bugün dünya üzerinde birçok olay tespit edilmiş durumda. Kişi diyor ki ben evvelce hayattaydım. Falanca tarafından şurada öldürüldüm. Benim eşim falanca. Çocuklarım da şunlar, şunlar, şunlar. Adresim şu. Gelin diyor oraya gidelim, size söylediklerimi ispat edeyim. Gidiyorlar, aynen söyledikleri doğru. Yani gerçekten falanca tarihte o kişi öldürülmüş. Hanımı var söylediği kişi. Hatta ona öyle şeyler söylüyor ki, kesin olarak inanıyorsunuz ki muhakkak bunlar bir aradaydılar. Çocuklarıyla öyle şeyler söylüyor ki konuşurken, çocukları kendisinden büyük tabii aslında, yani dünya yaşı itibariyle. Onlara öyle şeyler söylüyor ki, çocuklar da emin oluyorlar ki bu babaları muhakkak. Böyle bir olayla karşılaşsaydınız ne hissederdiniz? Kesin olarak derdiniz ki tamam. İskender Hoca ne söylerse söylesin, Kur'an-ı Kerim ne söylerse söylesin, aslında bu adam gerçekten iki defa yaşamış arkadaş. Bu kişinin ruhu evvelce bir bedende olmuş, bu olayları yaşamış, şimdi de ikinci vücutta olur ruhu ve bunları yaşıyor. Ve anlattıklarının hepsi doğru. Böyle zannederdiniz ve haklı olurdunuz ama zannettiğiniz şey doğru değildi. İşte Allah'ın sırlarını bilmeyen insanlar zannediyor ki insan ruhu bir bedende yaşamıştır. O beden ölürken öldürüldüğü sırada doğmakta olan başka birine geçmiştir ve de o ikinci bedende yaşantısına devam etmektedir. Hayır, böyle bir şey yok. Bir insanın ruhu bir defa Allah'a gider. Allah Teala'nın sümme merciküm cemiyan dediği gibi sonunda hepiniz bana döndürüleceksiniz diyor. Bütün ruhlar o insan öldürüldüğü gün Azrail Aleyhisselam tarafından mutlaka Allah'a geri götürülür. Sitetül Müntaha'ya kadar Azrail Aleyhisselam'la beraber ruhunuz yolculuk eder. Sitetül Müntaha'da Azrail Aleyhisselam kalır, ruhunuz onu geçer, yokluğa geçer, ademe geçer, mekansızlığa geçer ve mekansızlıkta Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatı Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesine göre bu ruha me'ab olur, sığınak olur. İşte Allah'a giden bu ruh hiçbir zaman bir başka bedene dönmesi imkanı olmayan bir sistemdir. Zaten Müminun Suresinin 99 ve 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu son derece açık olarak söylüyor. Nefsler açısından söylüyor ve zaten onların da söylediği tekamüle açık olan nesne ruhumuz değil, nefsimiz. Diyor ki Allah Teala onlara ölüm isabet ettiği zaman, sırlar açıldığı zaman derler ki ya Rabbi bizi tekrar dünyaya döndür de tekrar dünya üzerinde yaşayalım, salih kullarından olalım senin. Allah Teala diyor ki bu kesinlikle mümkün değildir. Çünkü aralarında bazı gününe kadar yeniden bahsedecekleri, hayata getirecekleri kıyamet gününe kadar bir berzah vardır. O berzahı aşıp da gelmeleri mümkün değildir diyor. Öyleyse ruhun bir insan vücuduna, başka bir insan vücuduna veya başka bir insan vücuduna tekrar döneceğini zannetmek sadece Kur'an-ı Kerim hükümleri karşısında hayaldir. Öyleyse nedir olay? Olay cinler. Bir cin bir insanın vücuduna, o vücut müsaitse her an girebilir. Üç türlü insan vücudu yaratmış Allah Teala. Bir cinlerin her an o vücuda girmesine müsait olan insanlar. İki cinlerin sadece o insanlar trans haline geçtikleri zaman, derin bir uyku haline geçirildikleri zaman o vücuda girebildikleri insanlar. Buna müsait olan insanlar, trans haline geçtikleri zaman cinlerin o vücuda girmesine müsait olan insanlar. Üç, hiçbir şekilde cinlerin o vücuda girmesine müsait olmayan insanlar. Cin dediğiniz zaman bizim gibi bir fizik vücut düşünmeyin. Onlar enerji bedenli mahluklar. Hayatları mı? Bizim gibi 50 sene, 60 sene, 100 sene değil. 3000 sene, 4000 sene, belki daha fazla. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanında hayatta olan cinlerin hala hayatta olduğunu görüyoruz. Öyleyse bilin ki bu bir yakalama olayı. Cin bir insanın vücuduna girebilir mi? Evet, girebilir. Biz şahsen bunun birçok misallerini gördük, müşahede ettik, inceledik ve birçok kardeşimiz de kurtuldular cinlerden. Öyleyse olguya dikkatle bakın şimdi. Bir insanın vücuduna cinlerin girmesi için kapılar açıksa, o zaman ne olur? Cin böyle bir fırsatı yakaladığı anda o kişinin vücudunun içine derhal girer. Peki bu cinlerin hedefi ne? Hedefi, bu süfli cinlerin hedefi insanların kontrolleri altına almak. Şimdi bu sanır olarak benim size bir sualim var. Kendi kendinizin üzerinde yüzlerce sigarayı söndürebilir misiniz? Böyle bir deliliği yapmak isteyen insan var mı aranızda? Ama biz cinlerin kontrolünde olup bunu kendi kendine yüzlerce defa yapmış olan insanlar biliyoruz. Cinler o insanları öylesine tesirleri altına alıyorlar ki bunlar diyorlar, onlarla konuştuğumuz zaman söylüyor, ben diyor istemiyorum diyor bunu. Bunu bana diyor içindeki kuvvet yaptırıyor diyor. İçindeki kuvvetle konuşuyoruz. Niçin yaptırıyorsun diyor, zevk alıyorum diyor. Bu süfli cinler, yani şeytanın emrinde olan bu cinler, insanların vücutlarına girip onlara hükmetmeyi bir marifet zannediyorlar. Ve bunu becerebildikleri de kesin. Birçok olayı yaşadık, gördük. Ama kurtulanları da biliyoruz. Öyleyse evvela olayı aydınlatalım. Ne olmuş? Anlatmış kişi, ben falan tarihte öldürüldüm, gerçek. Ama öldürüldüğü ana kadar bir cinin kontrolü altında. O cin, o kişinin hayatına daha doğuşunda girmiş veya onun dışındaki bir zaman parçası içerisinde o kişinin hayatı boyunca yaşadığı her şeyi cin yaşamış. Her şeyi biliyor. Bütün tecrübelerine sahip o kişinin. Ve tabiatıyla cin gittiği zaman burası diyor benim evim, şu odada şu var, benim karım bu, Benim çocuklarım bunlar, ben bunlarla şu olayları yaşadım, hepsi doğru. Elbette doğru değil, ne bekliyorduk yani? Cin, o vücutta yaşadığı sürece, geçirdiği bütün tecrübelerin ışığı altında insanlara bunu ispat ediyor. Peki, bu süfli cinlere şeytan ne diyor? Onlara diyor, ruh olduğunu iddia et. Bir süre evvel İstanbul'da bir hanım kardeşim. Diyor ki, o benim vücuduma girdi diyor. Dilediği zaman çıkıyor diyor, tekrar giriyor diyor. Ve diyor, ben onu bulanık da olsa görebiliyorum. Soruyorum o hanım kardeşimize, ayaklarına dikkatle baktın mı? Baktım diyor. Ters miydi ayakları? Evet. Ve o cin diyor ki, ben evvelce insandım. Ama senin vücuduna girmeden hemen Allah beni cin yaptı ve senin vücuduna öyle girdim. Bu kuyruklu bir yalan. Hiçbir insan cin olamayacağı gibi hiçbir cin de insan olamaz. Cinler gayb aleminin mahlukudur, insanlar zahiri alemin mahlukudur. Öyleyse enerji bir bedenle fizik, topraktan oluşmuş bir fizik beden hiçbir zaman aynı şartların sahibi olamaz. Ve nitekim ona itiraf ettirdik ki eskiden de cindi, şimdi de cin. Öyleyse neyi görüyoruz? Bir cin bir vücutta yaşıyor, o vücudun bütün tecrübelerine sahip, o kişi öldürülünce oradan ayrılıyor, yeniden kontrol altına alabileceği bir vücut arıyor, bulduğu anda derhal gidiyor, ona sahip oluyor. Yıllar geçtikten sonra o kişi beyanlarda bulunuyor. Ben falan tarihte bununla evliydim, çocuklarım bunlardı, şunlar yaşandı. Bütün söyledikleri doğru. Neden? Çünkü cin bütün o olayları o insanın içinde yaşamış, bütün tecrübelerin sahibi. Böylece insanlar, dışarıdan olaya bakan insanlar da zannediyorlar ki gerçekten ruhlar bir bedende yaşadıktan sonra oradan ayrılıyorlar, başka bir bedene geçiyorlar, başka bir bedene geçiyorlar, başka bir bedene geçiyorlar. Asla bu bir hakikat değildir. Bunu etrafımızdaki birçok insan yaşadı, yaşadıktan sonra bize geldiler ve düzelenler oldu aralarında. Nasıl düzeldiler diyeceksiniz. Bir insanın cinlerden, bütün zulmani ilimlerden kurtulabilmesi Allah Teala tarafından kesin bir şarta bağlanmış. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, Allah istemedikçe zulmani ilimler insanlara bir tesir icra edemezler. İster güdüm olsun, yani cinleri insanların üzerine saldırtma ilmi, cinleri kontrol altına alabilme ilmi, ister güdüm olsun, ister büyü olsun, bir takım zulmani duaların oluşturduğu dalga boylarının insanları huzursuzluğa sokacak şekilde insanlara tesiri. Hangisi olursa olsun, ikisi de zulmani ilimdir. Transandantal meditasyon da zulmani bir ilimdir. Şeytanın bir ilimidir, zikir sahtekarlığıdır. Ve Allah Teala böyle bir dizaynda insanların ne zaman bu tesirden kurtulacaklarını da açıklıyor. Demek ki Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesi, Allah müsaade etmezse şeytanın büyüsü ve sihri, bir de hüddamız zulmani ilimlerin hiçbirisi bir insana tesir etmez. Peki nasıl tesir etmez? Cebbar kardeşimizin sorduğu ayet-i kerime cevabını veriyor. Ya eyyühellezine amelu aleyküm enfüseküm. Ey amel olanlar, iman sahipleri, nefsinizin sorumluluğu, nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. La yedirrüküm men dalle izah tedeytüm. Siz nefsinizi tezkiye ederek hidayete erdiğiniz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Biliniz ki zulmani ilimlerle uğraşan herkes dalalettedir. İşte bugün televizyonları istila etmiş falcılar var, zulmani ilimle meşguller. Büyücüler var. Adam saçlarını at kuyruğu yapmış, diyor ki ben büyücüyüm ve adamı öldürürüm. Bundan da adeta iptal ediyor. Diyorlar ki sen Allah'ın verdiği cenni nasıl almaya kıyarsın? Diyor ki orası beni alakadar etmez, bana parayı veren düdüğü çalar. Parayı verdi mi falancayı öldür dedi mi, ben diyor onu yaparım, öldürürüm. Kimse de cinayeti benim istediğimi bilemez. Adam bunu televizyonlarda bangır bangır bağırıyor, kimsenin de umuru değil. Bugün Türkiye'de medya zulmani ilimlerin koruyucusu olmuştur. İnsanlara transandantal meditasyonu, reenkarnasyonu doğru bir şeymiş gibi yutturmaya çalışıyorlar. Onun için buradayız. Bizi bu sebeple televizyonlara hiç çıkarmamak için bütün gayretlerini sarf ediyorlar. Ama bir gün biz de çıkacağız. O zaman ne diyebilecekler acaba karşımızda olan zavallılar? Bu ayetlerden daha size bahsetmedim. Ne kadar onların söylediği ayet-i kerime varsa hepsini getirdim. Hepsini bugün beraber gözden geçireceğiz. Öyleyse cinlere dikkatle bakın ve siz hidayete erdiğiniz zaman ne olur? Hidayete ne zaman adım atarsınız? Oradan başlayalım. Ne zaman bir insan hacet namazını kılmışsa Allah'tan mürşidini sormuşsa, Allah ona mürşidini göstermişse, o mürşide ulaşıp da önünde diz çöküp tövbe etmişse, nasıl bir tövbe bu? Nisa 64 söylüyor bu tövbeyi. Habibim, eğer o nefslerine zulmedenler sana gelip önünde tövbe etselerdi ve Allah'tan günahlarının affını talep etselerdi, sen de onların Resulü olarak onların günahlarının affını talep etseydin, Allah'ın her iki af talebini de kabul ettiğini görecektin diyor. Ne demek bu? Sahabe geliyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın önünde, diz çöküyor, tövbe ediyor. Tövbenin mahiyeti Mümtehine Suresinin 12. ayet-i kerimesinde açıklanmış. Nasıl tövbe edileceğini. Bir defa sahabe dediğiniz insanların hepsinin tövbeyi gerçekleştirdiğini ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olduklarını bilmenizi istiyorum. Hepsi de felaha ermişler. Araf Suresinin 157. ayet-i kerimesi, kim diyor o ümmi nebi resule, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın tam tarifi, o ümmi nebi resule kim tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor. Cennet saadetiyle, dünya saadetiyle hepsi müjdelendiler diyor. Bütün sahabe tabi olmuşlar. İşte böyle bir tövbenin yapılmasında ne olur dersiniz? Böyle bir tövbenin yapılmasında Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesine göre kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Yetmez. Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesine göre o kişinin üzerinde, başının üzerinde mürşidin ruhu oluşur. Mümkün olsaydı, Allah Teala 1 milyon insana aynı mürşidi gösterseydi, aynı insanlar gelip de 1 milyon insan birden o gün o mürşidin önünde tövbe etmiş olsaydı, hepsinin başının üzerine mürşidin ruhu mutlaka Allah Teala tarafından oluşturulur ve yerleştirilir. Bütün Allah'tan mürşitlerini soran, Allah'ın mürşitlerini gösterdiği ve Allah'ın gösterdiği mürşitlerini tövbe eden bütün insanların başlarının üzerinde şu anda açık ve kesin olarak bilin ki mürşitlerinin ruhu vardır. Ne olur varsa işte o ruh onları korur. Bir insanın vücudunda cin var. Mürşide tabi olmamış, cin de girmiş içine. Mürşide tabi oldu, cin vücudundan çıkar mı? Çıkmaz. Kalenin içine düşman girdikten sonra siz kalenin kapısına nöbetçi koyuyorsunuz. Bir şey ifade etmez. Ama eğer o cin o vücuttan çıkarsa tekrar vücuda girebilir mi? Asla giremez. Çünkü o başın üzerindeki ruh onları mutlaka zulmani ilimlerin tesir sahasının dışına çıkarmıştır. İşte Allah Teala Rad Suresinin 11. ayet-i kerimesinde diyor ki onların başlarının üzerinde önden arkaya doğru uzanan bir muhafız vardır diyor. Onları diyor muhafaza eder diyor. Zulmani ilimlerin hepsinden muhafaza eder diyor. Bu ayet-i kerimeyle demin söylediğimiz Maide Suresinin 105. ayet-i kerimesi birbirinin tam paralelindedir. Siz diyor ne zaman hidayete adım atarsanız ne olur? Başınızın üzerinde mürşidinizin ruhu oluşur demektir bu. Hidayete giren herkes, ne demek hidayete girmek? Ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmak demek. Neyle olgunlaşır, neyle gerçekleşir? Mürşidinize ulaşmanızla. Allah Teala diyor ki, biz diyor, müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere Resuller bahsederiz diyor, hayata getiririz. Mürşitler bahsederiz diyor, hayata getiririz. Bütün kavimlerin içinde hayata getiririz diyor. Niçin? Müminlerin başlarının üzerine bir nimet olmak üzere. Ve böyle bir nimetin sahibi değilsiniz. Sırat-ı müstakimin üzerinde olamazsınız. hidayete adım atmış olamazsınız. Hidayette olamazsınız. Çünkü hidayet insan ruhunun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Bunun için de ruhumuzun mutlaka vücudumuzdan ayrılması ve sıratımızda kime ayrılması, ulaşması lazım. İşte kavram, hidayet. Neymiş hidayet? Bugün 23 tane Kur'an-ı Kerim dolaşıyor piyasada. 23 tane Kur'an-ı Kerim'in Arapçasından hepsi birbirinin aynı. En ufak bir farklılık göremezsiniz. Ama meallere gelince her biri birbirinden farklı. Daha kötüsü Allah'ın söylediğini söylemiyor. İşte hidayet nedir? Allah-u Teala'ya soruyoruz. O da diyor ki, bak diyor Âl-i İmrân suresi 73. İnnel hüdâ hüdallah. İnne muhakkak ki el hüdâ hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Demek ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ruhunuzun vücudunuzdan ayrılıp siz ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Öldükten sonra zaten ruhunuzu Azrail Aleyhisselam Allah'a ulaştıracak ve o zaman kurtuluşunuz yok. Ölmeden evvel bu işi yapmak mecburiyetindesiniz. Ve bu işi yapmanız için mutlaka vücudunuzdan ruhunuzun ayrılması için mutlaka mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Ancak ulaştığınız gün Mü'min suresinin 15, evvela şu 3 ayet-i kerimeyi tamamlayalım. Yeni konuları geçmeden 3 ayet-i kerimeyi tamamlayalım. Birincisi Âl-i İmrân 73. İnnel hüdâ hüdallah, muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. İkincisi Bakara 120. İnne hüdallâhi hüvel hüdâ. İnne muhakkak ki hüdallâhi, Allah'a ulaşmak var ya, insan ruhuna Allah'a ulaşması, hüve işte o el hüdâ, hidayettir. Muhakkak ki insan ruhunun Allah'a ulaşması var ya, işte o hidayettir. Kehf suresi 17. ayet-i kerime. Men yehdillâhü ve hüvel muhted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o kişi hidayete erer. Öyleyse ruhunuz mutlaka vücudunuzdan ayrılacak, Allah'a doğru yola çıkacak. Ve bu Allah-u Teala'ya doğru yola çıkışın neticesinde Allah'a vasıl olacak. Ruhumuz vücudunuzdan ayrıldı ve sırat-ı müstakime ulaştı. Başınızın üzerinde mürşidinizin ruhu bir nimet olarak var olmadığı sürece hiçbirinizin ruhu sırat-ı müstakime ulaşamaz. Nereden biliyoruz? Bakınız ne diyor Allah-u Teala Fatiha suresinde. Yani biz Allah-u Teala'ya ne söylüyoruz demek daha doğru. İyyâke nestaîn, yalnız senden istiâne isteriz. Niçin? İhtinas sırat-ı müstakim, bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Bizi sırat-ı müstakime ulaştırman için biz istiâne isteriz senden, ama yalnız senden isteriz bunu. Sonra Allah Teala sırat-ı müstakimi tarif ediyor. Sırat-ı ellezîne, o yol ki en'amte aleyhim. Üzerlerinde, başlarının üzerlerinde nimet bulunanların yoludur. Başınızın üzerindeki nimet nedir? Mürşidinizin ruhudur. Hangi sure gelince, hangi ayet gelince? Âl-i İmrân 164. Biz mürşitleri müminlerin başlarının üzerine bir nimet olsun diye yarattık diyor Allah-u Teala. Öyleyse bütün mürşitler Allah'ın mürşit olarak kaynettiği bütün mürşitler bir nimettir. Kişinin başının üzerinde yer alacak olan bir nimet. Ve kimin başının üzerinde böyle bir nimet varsa sadece o sırat-ı müstakimin üzerinde bulunabilir. Sonra Allah Teala gene tarif ediyor sırat-ı müstakimi. Gayret maddûbü aleyhim. Üzerlerine gadap duyduğumuzların yolu değildir sırat-ı müstakim. Biz kime gadap duyuyorsak onlar sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar. Bir adım daha atıyor. Son sözünü söylüyor. Beleddâlin. Dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar. İşte hidayet kavramına doğru yol diyen 23 tane Kur'an-ı Kerim meali, işte dalalet mevhumuna diledikleri istikamette karma karışık laflar söyleyen insanlar. Nedir dalalet? Kim dalalettedir? Allah Teala son derece açık ve kesin olarak cevap veriyor. 10 ayet-i kerime. Mürşidine ulaşamayan dalalettedir diyor Allah Teala. Sözlerime dikkat edin. Mürşidine ulaşamayan dalalettedir diyor. Kişi kendini ne kadar hidayette zannederse zannetsin, mürşidine ulaşamayan dalalettedir diyor. 10 ayet-i kerime, 1 kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar nefslerine, hevalarına tabi olmuşlardır. kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi oluyorsa ondan daha çok dalalette olan kim vardır? Sadece iki tane alternatif. Ya nefsinize tabi olacaksınız ya da bir gün aklınız başınıza gelecek. Allah'tan mürşidinizi soracaksınız. O gösterecek ve ona ulaşacaksınız. 2. Taha 123. Allah Teala buyuruyor. Hadi hepiniz oradan aşağı inin birbirinize düşman olarak. Yaşadığınız devirce size hidayetçilerimiz gelecek. Kim o hidayetçiye tabi olursa onlar dalaletten kurtulurlar. Tabi olmayanlar diyor dalaletten kurtulamazlar. 3. Kehf 17. Men yehdillahi fehüvel mühted ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Kim diyor Allah Teala o Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o kişi hidayet erer. Kimi de dalalette bırakırsa o kişi için bir veli mürşid, bir evliya mürşid yoktur diyor Allah Teala. Câsiye suresi 23. ayet-i kerime. Habibim o hevalarını kendilerine ilah edilenleri, hevalarına tabi olanları görmüyor musun? Allah onları birbirimize dalalette bırakır. O kişiler mürşidlerine tabi olsaydı ne olacaktı? Dalalette olmayacaklardı. 5. ve 6. ayet-i kerimeler Cuma 2, Ali İmran 164. Birinde müminlerin arasında bir Resulü bahseden odur diyor Allah-u Teala, hayata getiren odur. İkincisi de müminlerin üzerinde bir nimet olmak üzere mürşidleri bahseden odur diyor, hayata getiren odur. Bütün kavimlerde her ikisi de. Niçin? O insanlara Allah'ın ayetlerini okusunlar diye. 1. Onlara onların nefslerini tezkiye etsinler diye. 2. Onlara kitap öğretsinler diye. 3. Onlara hikmet öğretsinler diye. 4. Bu mürşitlere tabi olmadan evvel, bu resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor. Dalaletten kurtuldukları gün, o gün mürşitlerine tabi oldukları gün. 7. ayet-i kerime Ahkâf 32. O Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar var ya, onları Allah'ın yeryüzünde aciz bırakamazlar. Onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. 7. ayet-i kerime. 8. Nahl 36. Biz bütün kavimlerde Resuller hayata getiririz. O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayet erdiler. Bir kısmının sözlerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. 9. ayet-i kerime Zümer 23. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah onunla dilediğini hidayete erdirir. Kimi de dalalete bırakmışsa o kişi için bir hidayetçi yoktur diyor. Bir sonraki ayet, sonraki 10.sü Araf 186. Allah Teala buyuruyor. Allah dilediğini dalalette bırakır, onlar için bir hidayetçi yoktur. Hidayetçilerin olmadığı, o kişinin hidayetçiye ulaşmadığı bütün noktalarda o kişinin dalalette olduğunu söylüyor Allah Teala. Ve dalalette olanlar diyor, sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar diyor. İnsanlar kendilerini sırat-ı müstakimin üzerinde zannediyorlar ama olamazlar. İşte kişinin hidayete ermesi, dalaletten kurtulup hidayete adım atabilmesi, ruhunun vücudundan çıkıp sırat-ı müstakime ulaşmasıyla mümkün, hidayete adım attı. Emare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde nefsi teskiye olacak, aklanacak. Ruhu da emarede birinci gök katına yükselecek, levvamede ikinciye, mülkimede üçüncüye, mutmainede dördüncüye, radiye, mardiye ve tezkiyede beşinci, altıncı, yedinci gök katına ulaşacak. Yedinci katın yedi tane alemine geçecek, sitret-i müntahaya ulaşacak. Oradan yokluğa geçip Allah'ın zatına ulaşacak.

0: cinciler, delayette olan Süleymaniye ilmi sahipleri cinciler size bir zarar veremezler. Sümme mevcutum cemiyen, sonra hepiniz Allah'a döndürüleceksiniz. Öyleyse dikkat edin, hidayete erdiğiniz zaman, başınızın üzerine daha hidayete adım attığınız gün mürşidinizin ruhu oluşur. Bu ruh başınızın üzerinde olduğu sürece hiçbir şeyden endişeniz olmasın. Ne cinciler size bir zarar verebilirler, ne de büyücüler bir zarar verebilir. İşte bir insanın büyücülerden ve cincilerden mutlak olarak kurtulmasının sonucu burada. Bir kişinin diyelim vücudunda cin var. O cinin çıkmasından evvel kişi gelmiş, mürşidine ulaşmış, mürşidin ruhu başın üzerine yerleşmiş. O cin vücuttan çıktığı anda tekrar o vücuda giremez. Artık onun oraya girmesini kesin olarak engelleyecek olan bir engel vardır, mürşidin ruhu. Öyleyse kimlere şeytani ilimler zarar verebilir? Başlarının üzerinde mürşidin ruhu bulunmayan herkese. Ama Allah Teala problemleri ortaya koyuyor, çözümlerini de ortaya koyuyor. Evet, zannederim burada tamamlanıyor. Allah razı olsun.
1: Hocam, buyurdunuz ki özellikle bugün şeytanın tuzağına düşenler, üç grupta insanlar olabiliyor. Bir özellikle cinlerin vücutlarına üşüme yapı sebepten girdiği insanlar. İki, trans hale geçtikten sonra cinlerin vücutlarına giren insanlar. Üç, cinlerin asla vücutlarına giremediği insanlar. Ve cinlerin asla vücutlarına giremediği insanları da mutlaka başları üzerinde Allah'ın kendileri için tayin ettiği müşrik ruhunu taşıyanlar da buluyoruz. Ve hidayete ermekte temel vasıta olarak zikirle bu noktaya ulaşılıyor. Zikir ana konu ama tabi diğer vasıta evler, namaz, oruç, zekat, ulada destek ve mahiyette. Bir de bir başka şeytanın tuzağı daha var. Transandantal meditasyon. Biz hidayete erme, müşriye tabi olmak ve zikirle o noktaya ulaşabiliyorsak, acaba bu zikrin bir başka taklidi olan transandantal meditasyon kimlerde gerçekleşir veya trans hale vücut geldiği zaman acaba tekrar bir cinni mi davet ediyor kişi? Transandantal meditasyon hakkında ne buyursunuz?
0: Aslında transandantal meditasyonu evvel ben bu konuyu bitirmek istiyordum. Ama istersen transandantal meditasyon hakkındaki sebebimizi verelim. Ama o da bir konu başlı başına yani.
1: İnşallah.
0: Öyleyse bunu bitirelim önce, ondan sonra ona geçelim. Demiştim ki bugüne kadar televizyonlarda söylenen ne kadar ayet-i kerime varsa hepsini bir araya topladık ve getirdik. Bakınız bir kapı var mı? Bir kapı yok. Reenkarnasyon diye bir şeyin oluşması, bir insan ruhunun devamlı birçok bedenlerde dolaşması hiçbir şekilde mümkün değil. İşte ayet-i kerimeleri birer birer okuyorum buradan. Konuyla alakalı olan, bu konuyla alakalı olan bütün açık oturumlarda, canlı yayın diyorlar galiba, canlı yayınlarda hangi iddia sahibi ne söylediyse hepsini buraya aldık. Birinci ayet-i kerime, Secde Suresinin 11. ayet-i kerimesi. De ki, size vekil kılınan ölüm meleği sizi öldürecek, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Bütün insanlar için ölüm söz konusu. Bir gün mutlaka ölüm vücuda gelecek. Vücudunuzda 200 trilyon hücre var. Bunların her birinde mitokondriler var, elektrik enerjisi üretiyorlar. Azrail aleyhisselam ve onun melekleri geldiğinde kontağı kapatıyorlar. Artık vücudunuzdaki mitokondriler çalışmıyor. Yani elektrik enerjisini üretemiyorlar. Üretemeyince hiçbir hareketiniz artık yavaş yavaş mümkün olmayacak. Son kalan enerjiyle hareket edeceksiniz. Sonra tükenecek. Beyninize oksijen gitmeyecek. Beyinden başlayan bir ölüm bütün vücudunuza yayılacak ve öleceksiniz. Ne olur öldüğünüzde vücuttaki manyetik alanlar da sona erer. Çünkü bütün manyetik alanlar elektromanyetik alandır. Bütün manyetik alanlar biliyorsunuz iki kutup taşır. N ve S. Bir kutbuyla ruhunuzu, bir kutbuyla nefsinizi çeken vücudunuz, manyetik alan sistemi yok olduğu anda ne ruhunuzu ne nefsinizi çekemez. Ölüşünüz, evvela ölümünüz esas. Ölümünüzden sonra vücudunuzun artık çekemeyeceği ruhunuz ve nefsiniz vücudunuzdan ayrılır. Başınızın üzerinde yerlerini alırlar. Ruhunuz sağda, nefsiniz solda. Azrail aleyhisselam ruhunuzu alıp Allah'a doğru yolculuğa çıkar. İşte bu olay anlatılıyor. Birinci ölümünüz bu. Enbiya suresi 35. ayet-i kerime. Bütün nefsler ölümü tadacaktır. Biz bir minnet olmak üzere

Sizi hayır ve şerre deneriz, sonunda bize döndürüleceksiniz. Evet, ölümden sonra bütün insanların ruhları Allah'a geri dönecektir. Birinci ayet-i kerimede olduğu gibi. Münafıkun suresi 11. ayet-i kerime. Allah eceli gelen nefsi hiçbir zaman mühlet verip geri bırakmaz. Burada fizik vücuttan bahsediyor. Yani eceliniz geldiği zaman ne bir dakika evvel ne bir dakika sonra. İşte münafıklar Uhud Savaşı'na katılan kardeşleri öldüğü zaman diyorlar ki eğer kardeşlerimiz Uhud Savaşı'na katılmasaydı ölmeyeceklerdi. Allah Teala diyor ki hayır öyle değil. Onlar sürüklene evlerinden alınacaklardı. Öldükleri yere götürüleceklerdi. Ve ne bir saniye evvel ne bir dakika sonra orada aynı dakikada öleceklerdi diyor. Öyleyse ölüm hem zaman koordinatları belli hem de mekan koordinatları belli olan bir sistemdir. Hiçbir zaman değişmesi söz konusu değil. Allah burada onu anlatıyor. Ecel evvele de alınmaz, sonraya da alınmaz. Allah eceli gelen fizik vücudu hiçbir zaman mühlet verip geri bırakmaz. Araf 179. Bu ayet-i kerimede onların yalanını ortaya çıkarmak için olan ayet-i kerime andolsun ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Yani şeytan ne diyordu? Bütün insanlar bir gün tekamül edecektir insanların ruhları. Allah o zaman kıyameti kopartacaktır. Herkesin ruhu tekamüle erdiği için herkes de cennete gidecektir. Bunun yalan olduğunu söylüyor Araf 179. Andolsun ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Kesin bir olgu. Müminin 99 ve 100. Bu Hüseyin Hatemi profesör kardeşimizi hepiniz hatırlayacaksınız. Onun ayeti kerimesi bu. Hep bunun üzerinde durur. O diyor ki sonunda onlardan birine ölüm geldiği zaman der ki Rabbim beni geri döndür. Dünya yaşamına geri döndür. Dünya hayatına ki o geride bıraktığım dünyada salih amelde bulunayım. Bu kesinlikle mümkün değildir. Onların önlerinde bazı günde kadar fizik vücudun diriltileceği güne kadar bir berzah vardır diyor. Bir engel vardır. Hiçbir zaman dünyaya dönemezler diyor. Demek ki bir insan öldüğü zaman nefsi bir süre fizik vücuduyla beraber kalır, bir kabir azabı yaşar. Kişi cennete de gitse mutlaka bu kabir azabı yaşanacaktır manevi bir azap olarak. Bu azaptan sonra o kişinin nefsi berzah alemine gidecektir. O berzah alemini içinizde görmeyen hiç kimse yok. Hepiniz gördünüz defalarca. Ne zaman rüyanızda ölülerinizle beraberseniz, ölmüş olan biriyle berabersiniz ve çevreniz size fizikse, yani şu bardağı tuttuğunuz zaman bu bardağı tutabiliyorsanız, suyu içebiliyorsanız, o zaman fizik bir alemdesiniz. İşte nefsinizin fizik olduğu alem berzah alemidir. Sizden evvel ölenlerin hepsi orada yaşantılarını devam ettiriyorlar. Ne zamana kadar? Kıyamet gününe kadar. Ama bu aleme gelemezler. Bu aleme gelebilmelerini önleyen bir engel var önlerinde. Bu ayet-i kerime, Müminin suresinin 99 ve 100. ayet-i kerimeleri bunu söylüyor. Hiçbir zaman o nefsler oradan ayrılıp da bu dünyaya gelemezler. Ve şeytanın da iddiası zaten tekamül eden sistem, tekamül edenler nefsler. O nefslerin oradan dönüp de dünyaya gelmesi mümkün değil. Bir bedene girip de bir bedende bir defa daha yaşaması mümkün değil. Ruhunuza gelince o zaten Allah'ın zatında, onun gelmesi hiç mümkün değil. Öyleyse bir insanın ruhu da nefsi de bedenden ayrıldıktan sonra tekrar o vücuda veya başka bir vücuda girmek üzere bu aleme gelmek imkanına ikisi de sahip değil. Böyle bir şey asla mümkün değil Kur'an-ı Kerim'e göre. Bakara suresi 243. ayet-i kerime. Şu binlerce kişi ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Allah onlara ölün dedi de sonra kendilerini diriltti. Şimdi bu ayet-i kerimeyi misal olarak söylüyorlar. Allah Teala dilediklerini bir grup halinde, 2-3 defa var şimdi iki ayet-i kerime daha okuyacağım böyle. Tur Dağı'nı üzerlerine kaldırıyor mesela, onlara diyor ki ölün. Hepsi ölüyorlar, Allah Teala bundan ders alsınlar diye yeniden diriltiyor. Bu bir andaki ölüm, arkasından da hemen dirilmedir. Bir dünya hayatına bir tecrübe geçirmeyi hiçbir zaman imkan dahiline koymaz böyle bir ölüm. Bu ölümü bize misal olarak vermesinler. Bu bir misal değildir. Onların iddiaları şu, ruhlar bir bedende yaşarlar, tecrübe kazanırlar, tekamül ederler, ikinci bir bedende tekamül edecek kadar bir süre tekrar yaşarlar, o beden hayatta olduğu sürece
Ondan sonra tekrar o bedene ölür, üçüncü bir ruha bedene geçerler, yeniden tekamül ederler, yeniden tekamül ederler, yeniden tekamül ederler. Burada ne diyor Allah Teala? Burada diyor ki, onları öldürdüm, hemen dirilttim diyor. Hangi tekamül? Öldürdükten sonra Allah Teala'nın hemen dirilmesi. Bunları bize palavradan misalden olarak vermesinler, biz bunları yutmayız. Bakara 55 ve 56. Bir zamanda ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana inanamayız demiştiniz de, derhal sizi yıldırım çarpmıştı. Siz de bunu görüyordunuz. Sonra belki şükredersiniz diye sizi ölümünüzün hemen ardından tekrar diriltmiştik. Bakınız ne diyor? Sizi ölümünüzün hemen ardından tekrar diriltmiştik. Bu da aynı şekilde bir ayet-i kerime. Hac suresinin 66. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Sizi dirilten, sonra öldürecek ve sonra yine diriltecek olan odur. Doğrusu insanoğlu pek nankördür. Bunu defalarca söyledik. Bir insan iki defa ölür, iki defa dirilir. Birinci ölümü dünya üzerindedir. Ama ikinci defa ölümü ve ikinci defa dirilmesi kıyamet günü gerçekleşir. Dünya hayatıyla alakası yoktur. Rum suresi 40. ayet-i kerime. Allah sizi halk etti, sonra rızıklandırdı, sonra öldürecek, sonra diriltecek. İşte gene kıyamet günü iki defa ölüm. İki defa dirilme. Hay Allah razı olsun. Yunus suresi, hepsini okuyacağım ayet-i kerimeleri. Bugüne kadar size neler söyledilerse televizyonlardan hepsini okuyacağım. Hepsini aldık buraya. Yunus 4. Hepinizin dönüşü O'nadır. O önce yaratır, sonra da inanıp yararlı işler yapanların ve inkar edenlerin hareketlerinin karşılığını adaletle vermek için ölümden sonra tekrar diriltir. Bakınız, ölümden sonra tekrar diriltir. Niçin? Onları hesaba çekeceğim diyor. Nerede? Kıyamet günü hesaba çekecek tabii. Bu hesaba çekmek üzere ölümden sonra tekrar diriltecek bizi. Bakara suresi 28. Bahsetmiştim, tekrar okuyorum. Allah'ı nasıl inkar edersiniz ki? Sizler ölürdünüz, o sizi diriltti. Yine öldürecek, yine diriltecek. Sonra ona döndürüleceksiniz. Allah'ı nasıl inkar edersiniz ki? Sizler ölürdünüz, o sizi diriltti. Neden bahsediyor? Hepimiz oradayız. Kıyamet günü oradayız. Hepimiz ölmüşüz ve Allah Teala bize diriltmiş. Hepimizi diriltmiş. Bakınız bu ayet-i kerimeye dikkatle bakınız. Bu ayet-i kerimede gene aynı şey var. İki defa ölüm, iki defa diriltmek, dirilmek var. Sizler ölülerdiniz. Kıyamet günü ben sizi diriltmeden evvel diyor, sizler ölülerdiniz. Kıyamet günü sağ olanlarınızı o gün öldürmüştüm diyor Allah Teala. Ondan evvelkileri de ondan evvel öldürmüştüm zaten. Ve sura birinci üfürülüşünde zamanın tersine geçmesi dolayısıyla hepiniz dirildiniz. Sizler ölülerdiniz, sizi diriltti. Sonra tekrar öldüreceğim, ikinci defa öldürecek kıyamet günü, sonra tekrar dirilteceğim, sonra da Allah'ın huzuruna götüreceksiniz. Bu ölüm ve diriltmelerin tamamının tahakkuk etmesinden sonra, o koskocaman bizim dünyamız kadar büyük olan o haşr meydanından, o hesabın görüleceği yere gidiyoruz hepimiz birden. Tekrar dirilmemizden sonra, ikinci defa dirilmemizden sonra hepimiz birden orada indi ilahinin o noktasından, mesela Asya kıtasından Amerika kıtasına gidiyoruz. Orada Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin mizanları var. Orada hayat filmlerimiz oynayacak. Bunun için mutlaka ikinci defa dirilmemiz, vücudumuzun içine berzah alemindeki nefslerimizin gelmesi ve girmesi, sonra da oraya ulaşmamız gerekiyor. Gene görüyorsunuz, ister Mü'min Suresi'nin 11. ayet girmesi, o da var burada. İster Bakara Suresi'nin 28. ayet girmesi olsun, her ikisi de sadece İki defa ölümden bahsediyor ve iki defa dirilmeden bahsediyor. Daha ötede bir ölümden ve dirilmeden bahseden ayet-i kerime söz konusu değil. Ankebut suresinin 19. ayet-i kerimesi. Allah'ın yaratmaya nasıl başlayıp sonra onu nasıl tekrar edeceğini anlamazlar mı? Doğrusu bu Allah'a çok kolaydır. Yani Allah-u Teala yaratmış, biz Adem Aleyhisselam yaratılmış. Sonra onun sulbünden biz de rahatsız olmuşuz. Bizim için de aynı şey söz konusu. Adem Aleyhisselam için de aynı şey söz konusu. Öldü. Kıyamet günü tekrar dirilecek, tekrar öldürülecek ve tekrar dirilecek.
Bizler için de aynı şey söz konusu. Öleceğiz. İster kıyamet günü, ister ondan evvel. Ama kıyamet günü tekrar diriltileceğiz, tekrar öldürüleceğiz ve tekrar diriltileceğiz. Hac suresi 66. ayet-i kerime. Sizi dirilten, sonra öldürecek olan, sonra yine diriltecek olan o Allah'tır. İnsan hakikatte nankördür. İşte birinci ölümden sonra dirilmemiz, sonra tekrar öldürülmemiz ve tekrar yeniden dirilmemiz söz konusu. İnşikak suresi 19. ayet-i kerime. Siz elbette halden hale geçeceksiniz. Bunu insanların muhtelif aletlerde kemal derecelerinde olgunlaşmaları zannediyorlar. Siz elbette halden hale geçeceksiniz. Bakınız, bir insan mürşidine ulaşana kadar nefsi emmaredir. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Suya olan emrediyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Nefsi emmare, nefsinizin şerri emrettiği, Allah'ın bütün emirlerini yapmamak için direttiği, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemeye can attığı nefs kademesi bütün insanlarda nefsi emmareyi tamamlayana kadar geçerlidir. Mürşidinize ulaşacaksınız. Zikir yapacaksınız. Allah'tan gelen rahmet, fazla, selavat ismindeki üç tane nur nefsinizin kalbinde birikime başlayacak. İman kelimesinin etrafında toplanır. Ve kalbinizin içine bu nurlar toplansın diye mürşidinize ulaştığınız gün Allah imanı yazar. Nefs tezkiyesini gerçekleştirebilmeniz için. İşte oldunuz, mürşidinize ulaştınız. Ondan sonra zikir yapıyorsunuz. Nefsinizin kalbine Allah'ın nurları geliyor, birikiyor. %7'yi oluşturdunuz. Nefsi emmareyi tamamladınız. Ruhunuz da zemin kattan burada birinci kata kadar yükseliyor. Zemin kattan birinci kata kadar. Sonra nefsi levvameyi tamamlamak mecburiyetindesiniz. Bir %7 daha nur birikimi. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Ve la uksumu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Kişi nefsini levv ediyor, kınıyor. Neden? Hatalar yapıyor. Allah'tan utanç duyuyor kişi. Allah'ın yoluna girdikten sonra hala hatalar yaptığı için kendisi istemiyor, nefsi yapıyor bunları. Bu sebeple nefsini kınıyor kişi. Sonra üçüncü kademeye geliyor kişi. Ruhu da nefsi levvamede ikinci kata kadar ulaşmıştır. Üçüncü kademeye geliyor. Biz %7 daha nur birikimi. Nefsi levvame, nefsi mülkime. Allah'tan ilham almaya başlamış. Şems suresi 8. ayet-i kerime. Ve elhamaha fücuraha ve takvaha. O nefse şeytanın fücuru ve Allah'ın takvası ilham edilir. Allah'ın ilhamını almaya başladığınız nefs kademesi. Ruhunuz da üçüncü gökyüzüne kadar yükselmiş. Bir %7 daha nur birikimi nefsi mutmainne. Tecr suresi 27. ayet-i kerime. Ya eyyetühen nefsi mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. Nasıl mutmain oldunuz? Cevap geliyor. Rad 28. Ela bi zikrullahi tatmeyyünnül kulubu. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Zikredeceksiniz. Emmareyi, levvameyi, mülkimeyi açacaksınız. Mutmaine geleceksiniz. Onu da tamamlayacaksınız. Ruhunuz da dördüncü gökyüzüne kadar yükselecek. Radiye. Allah'tan razı olacaksınız. Neden razısınız? Çünkü mutmain olmak doyuma ulaşmak demek. Doyuma ulaştınız. Yani Allah'ın size verdiklerinin sizin için yeterli olduğunu fark ettiniz kesin şekilde. Elbette Allah-u Teala'dan razı olacaksınız. Madem ki Allah'ın verdikleri sizi tatmin ediyor, tamam. Rıza, Allah'tan razı oluşunuz. Beşinci makamı, ibadetlerin beşinci kademeyi. Allah da sizden razı oluyor. Radiyeten, Allah'tan razı olarak, mardiye, Allah'ın da rızasını kazanarak. İşte burada Allah'ın rızasını kazanıyorsunuz. Altıncı nefs kademesi. Ruhunuz da altıncı gök katına ulaşıyor. Sonra tezkiye oluyorsunuz. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse, o kişi bunu kendi nefsi için gerçekleştirmiş olur ve ruhu Allah'a ulaşır. Demek ki 7. nefs kademesinde nefsiniz tezkiye oluyor. Ne oldu? %7'den 7 tane nur birikimi, %49 eder. Bundan evvel huşuya ulaştınız, huşu sebebiyle de %2 nur sahibi olmuştunuz, %50'dir. Anlamı ne?
başlangıçtan itibaren bütün insanların kalpleri kapkaranlıktır. Bu karanlık kalpler Allah'ın nuru olmadığı sürece hep zindan gibi karanlıklarını muhafaza ederler ve nefsini sadece akla şer taraflarda kullanılır. Ama zaman içerisinde Allah'ın nurları nefsinizin kalbini doldurdukça öyle bir gün gelir ki nefsinizdeki Allah'ın nurları nefsinizin karanlıklarına galebe çalarlar. Yani %51 nura sahip olur nefsinizin kalbi, karanlıklar %100'den %49'a düşer. Artık nefsinizde karanlıklar yani şeytanın afetleri hakim değildir. Allah'ın nurları hakimdir. İşte bu sebeple nefsinizi tezkiye ettiniz. Ruhunuz ne oldu? 7 tane gök katı çıktı, Sitret-i Müntaha'yı açtı, Adem'e geçti, 7. alemi geçtikten sonra Adem'e geçti. Yani yokluğa, yoklukta Allah'ın zatına ulaştı. Ve Allah ona Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesi gelince mehap oldu. Bu kişi nefsini tezkiye etti, Allah'ın nefsini tezkiye etme konusunda verdiği yeminini yerine getirdi. Ruhunu Allah'a ulaştırdı, Allah'a verdiği misakını yerine getirdi. Ve bu ikisini gerçekleştirdiği için fizik vücuda Allah'a kul oldu. 3 yeminini ya da Kur'an-ı Kerim tabiriyle yeminini, misakini ve ahdini böylece gerçekleştirdi. Ve bu kişi cennet saadetinde sahibi oldu. Öyleyse siz halden hale geçeceksiniz demekle Allah Teala evvela bu 7 tane hali bahsediyor bize. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, vardiye, teskiye. Onların tabi bunlardan haberleri yok. Böyle bir tekamülden haberleri yok. Tekamülden nefs olduğundan da haberleri yok. Halden hale mi geçeceksiniz? Ha işte tamam, Allah sizi halden hale geçirir ve her seferinde hayatınızı yaşatır. Bir bedende ruhunuzu yaşar, bir hali yaşarsınız. Sonra ölürsünüz. Ruhunuz bir başka bedene geçer, bir başka bedende tekrar yaşarsınız. İkinci haliniz bu. Daha çok tekamül edersiniz. Böylece bedenlerde, sayısız bedenlerde yaşaya yaşaya halden hale geçersiniz. Bu sadece bir saçmalık. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde böyle bir saçmalıktan bahsetmiyor. Ama biz ne söylüyorsak, görüyorsunuz ki onu Kur'an-ı Kerim ayetleriyle söylüyoruz. Bu tekamül nefsiniz için elbette vardır. Üstelik de bu 7 kademedeki 7. tekamüldür. Daha 7 defa tekamül edecek nefsiniz. Evvela fena makamını açacaksınız, veli olacaksınız bundan sonra. Sonra beka makamını açacaksınız. Sonra züht makamını açacaksınız. Sonra muhsinler makamını açacaksınız. Sonra ulul-elbab makamını açacaksınız. Sonra ihlas makamını açacaksınız. En sonunda salaha geleceksiniz. 7 tane makam. İşte 7 defa daha tabaka tabaka değiştiniz. Kemal derecelerinde aklandınız ve insanı kamil oldunuz. Çünkü salaha ulaştığınız gün artık nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadı. İhlasa ve salaha ulaştığınız yerde siz tekamülün sonuna geldiniz. Nefsiniz ruhunuzun bütün özelliklerini kazandı. Tin suresinin 4. ayet-i kerimesi böylece teşekkür etti. Öyleyse Allah Teala'nın halden hale geçeceksinizden neyi murad ettiğini bu söylediklerinden çıkardı. Mümin 11. Cehennemlikler derler ki Rabbimiz bizi 2 defa öldürdün, 2 defa dirilttin. Biz günahlarımızı artık idrak ettik. Artık buradan çıkmaya bir yol var mıdır? Bunu demin daha evvel uzun uzun anlattım. 2 defa öldürdün bizi, cehennemdekiler diyorlar. 2 defa da dirilttin. Birinci ölüm dünya üzerinde, sonra birinci diriliş kıyamet gününde, sonra Allah Teala'nın tekrar öldürmesi ikinci ölümümüz kıyamet gününde, ikinci defa diriliş yine kıyamet günü. Öyleyse dünya üzerinde sadece bir tek hayat yaşanıyor. Yasin 51-52. Sura kırılmıştır. Böylece onlar Rablerinden, kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru süzülürler. Derler ki eyvallah bize. Uykuya bırakıldığımız yerden kim bizi diriltip kaldırdı? Bu Rahman'ın vaat ettiğidir. Gönderilenler de doğru söylemişler. Demek ki sura üfürülmüş ve herkes kabirlerinden kalkmış. Ne bu? Birinci üfürüş. Evvela ölüyoruz, sonra zaman tersine çalışıyor. Tersine çalışırken kimin hayatta olduğu güne zaman geri dönerse o kişilere o gün kabirlerinden doğruluyorlar. Yani Allah Teala'nın söylediği ölüleri toprak kustuğu zaman, geri verdiği zaman herkes mezarından böylece kalkıyor. Zümer suresi 68. ayet-i kerime.
sura üfürüldü. Böylece Allah'ın dilediklerinin dışında göklerde ve yerde olanların hepsi ölüverdi. İkinci ölüm. Sonra sura tekrar üfürülünce o zaman onlar tekrar ayağa kalkarlar ve bakışırlar. Zümer 68, ikinci diriliş. Tekbir 7 ve nefisler birleştiği zaman Allah Teala bu ayet-i kerimede fizik vücudumuzda da nefsimizde de nefs adını kullanmış. Ne zaman oluyordu bu? İkinci defa dirildiğimiz zaman, sura üçüncü üfürülüş, ikinci defa diriliyoruz ve bu dirilişimizde hepimiz aynı yaşlardayız. O zaman berzah alemindeki nefslerimiz hepimize geri dönüyor ve vücutlarımızın içine giriyor. Her nefs böylece tamamlanıyor fizik vücutta. Şimdi bu ruhların birçok bedende hayatlarını devam ettirdikleri, tekamülünü devam ettirdikleri iddia edenlerin bakınız ne kadar saçma sapan bir sonuçları oluyor. Kıyamet günü bütün fizik bedenler orada. Ruhlar diyorlar ama nefsler onlar da orada. Şimdi düşünün, hesaplarını görebilmek için, o hayatları kendilerine gösterebilmek için mutlaka nefslerin fizik vücutların içinde olması lazım. Onlar ruhlar diyorlar, hadi öyle olsun ruhları. Ama düşünün, bir ruh diyelim ki 20 tane bedende yaşamış. 20 tane beden kavga ediyorlar şimdi. Bu ruh diyorlar bizim içimize girecek. Böyle bir saçmalık düşünebiliyor musunuz? Bir insanın hesap görebilmesi için nefsiyle beraber hayat filminin kendine gösterileceği o sistemin başında olması lazım. Allah'ın huzurunda hesap verecek. Sözde değil, hayat filmini seyrederek elindeki mizandan takip edecek. Orada hangi rakam görülmüşse mizan aynı anda aynı rakamı verir. Ve o kişi hayat filmi bitene kadar bakar ki hiçbir noktada mizanla hayat filmi arasında bir farklılık yok. Anlar ki asla kendisine zulmedilmemiş. Öyleyse işte bu hayat filminin oynadığı sırada hayat filminin muhtevası mizanla aynı. Kim bu? Nefsi ve ruhu bir arada olan, ikinci defa diriltilmiş olan insan. O zaman böyle bir hedefe ulaşması için ne oluyor? Bunun bir gerçek olduğunu düşünelim. Ruhlar birçok bedenlerde yaşamışlar. 20 bedende yaşadığını düşünelim. 20 tane fizik vücut burada bekliyor. Bir tane ruh var. Bir tane ruh var. Ve o ruh için bütün bedenler birbirine kavga ediyorlar. Niçin? Bu beden benim için, bu ruh benim içime girecek. Çünkü hesap göreceğiz. Hepsiyle ayrı ayrı hesap görmesi mümkün olmadığına göre böyle bir işlemin tahakkuk etmesi de görüyorsunuz ki mümkün değildir. Çünkü mutlaka vücutlar birleştirilecek. Nefslerle fizik vücutlar aslında Allah-u Teala'nın söylediği bu. Onlar ruh deseler bile adına nefsten bahsediyorlar tabiatıyla. Ama böyle bir birleşme mümkün değil. Çünkü ruh bir tane, fizik vücut 20 tane, bazısı 30 tane, bazısı diyor ben 100 defa yaşadım. Hatta diyor Rus çerifine oldum diyor. Bozmuştur herhalde. Zümer suresi 69. ayet-i kerime. İkinci defa diriltildikten sonra kıyamet günü neler olacağını söylüyor Allah Teala. Kitap kondu. Herkesin hayat filmi bu. Rakamlı kitap. Nebiler ve şahitler getirildi. Ve aralarında hak ile hüküm verildi. Onlar haksızlar, unutulmazlar. Neden? Hayat filminiz oynarken elinizdeki mizanla hayat filminiz arasında devamlı irtibat var. Oradaki bütün rakamlar burada da aynen çıkıyor. Ve görüyorsunuz ki Allah size kıl kadar zulmetmemiş. Çünkü mizanın gösterdiği hakkaniyet ölçüsündeki bütün rakamlar orada sizin hayat filminizde aynen geçiyor. Zümer 70 devam ediyor Allah Teala. Her bir nefse yaptığının tam karşılığı verildi. O onların işlemekte olduklarını en iyi bilendir. Yani bütün dereceler sizin için o verilen karşılıklara dikkatle bakın. Eğer kazandıklarınız fazlaysa gideceğiniz yer cennettir. Hayat kitabınız, rakamlı kitabınız yani hayat bilgisi size sağınızdan verilir. Veya solunuzdan verilenler, soldan verilenler için de cehennem söz konusu. Meryem 71-72. İçinizden cehenneme uğramayacak, cehenneme gitmeyecek hiç kimse yoktur. Rabbinin kesinleşmiş hükmü budur. Sonra takva sahiplerini alacağız. Zalimleri ise dizüstü çökmüş halde orada bırakacağız. Yani Allah-u Teala bütün insanları evvela cehenneme götürüyor. Cehenneme kalanlar kalıyorlar. Cennete gidecek olanları da oradan alıyor. Ve onları cennete götürüp orada
onları yaşatacak. Ayet-i Kerime çok da hep bunlar iddia edildi. İnsanlar ortaya çıktılar dediler ki böyle böyle ayet-i kerimeler var. Ala 13. Sonra orada ne ölürler ne de dirilirler. Gerçekten cehennem hayatı için Allah-u Teala diyor ki biz onların derilerini ve etlerini oradaki ateşle yakarız. Onların etleri yok olur. Sonra tekrar et giydiririz. Onları yeniden vücuda getiririz. Onlar ölmek isterler ama ölemezler diyor Allah-u Teala. Öyleyse cehennemde bir ölüm veya bir dirilme asla söz konusu değil. Bir insan o vücuduyla, içinde nefsi bulunan vücuduyla cehenneme girer ve orada ebediyen kalır. Veya içinde nefsi bulunan cesediyle cennete girer ve orada ebediyen kalır. Ama her ikisinde de kalış ebedidir. Saffat suresi 56. Cehennemde olana derler ki andolsun Allah'a az daha sen beni de helak edecektin. 57. Eğer Rabbimin nimeti olmasaydı ben de seninle birlikte cehennemde hazır bulunanlardan olacaktım. Saffat 58 ve 59. İşte bak biz dünyada ilk ölümümüzden başka bir daha ölmeyeceğiz ve azaba uğratılacak da değil. Yani cehenneme bir defa girdikten sonra bir defa daha, bir defa daha ölüm yok. Dünya üzerinde bir defa daha, bir defa ölüm, bir defa daha, bir defa hayat, hayır yok. Hac suresi 5. ayet-i kerime. Ey insanlar, eğer sizin öldükten sonra dirilme konusunda şüphesizler, öldükten sonra dirilme konusunda şüphenin içindeyseniz, muhakkak ki biz sizi topraktan yarattık. Sonra nutfeden, spermden, sonra alakadan, fırtılaşmış kandan, sonra mutfağdan, bir et, bir ısırımlık etten, et parçasından, yaratılışı belli belirsiz olan bir et parçasından yarattık ki size hakikati beyan edelim. Bu bir ısırımlık ete dikkat edin. Bir cenninin muhtelif safhaları incelenirken onun belli bir gününde, daha 40 günlükten aşağıken mikroskop altında büyütülmesi halinde çok enteresan bir şey görülüyor. Sanki 32 tane diş o et parçasının üzerinde ısırmış onu, tam diş izlerinin bulunmasının aynı oranı teşekkür ediyor. Allah Teala burada mutlaka demekle bir ısırımlık et diyor. Yani bütün insanlar senin mikroskopu keşfedecekler. Mikroskoptan sonra cenini inceleyecekler. Daha cenin 1 milimetrenin altındayken orada onu yakalayacaklar. Bir ısırımlık eti. Sanki 32 dişin 16'sı bir tarafta, 16'sı bir tarafta bir eti nasıl ısırmış da dişlerin izi orada nasıl kalmışsa işte o noktada o cedinin üzerindeki izler aynen böyle. Ve Allah Teala buna bir ısırımlık et diyor. Bakınız nereden sonra hangi mana çıkıyor? Sizi dilediğimiz vakte kadar rahimlerde durduruyoruz. Sonra sizi bir bebek olarak dünyaya çıkartıyoruz. Sonra en güçlü çağınıza ulaşmanız için, genç olmanız için, bir şeyler yapmanız için sizi büyütüyoruz. İçinizden kimi öldürülüyor, kimi de evvelki ilminden sonra hiçbir şey bilmez hale getiren ömrünün en verimsiz çağına, yani ihtiyarlığa, hani ne oluyor ihtiyarlayacak kişiler? Birçok insan hafıza kaybına uğruyor, kireçlenme oluyor beyninde ve hiçbir şey bilmez hale geliyor. Yavaş yavaş insanlar bildiklerini unutuyorlar. Bir de yeryüzünü görürsün ki ölmüş kupkurudur. Fakat biz onun üstüne suyu indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır ve her güzel çiftten nebatlar bitirir. Öyleyse Allah Teala burada da

olarak insanı her türlü şekliyle oluştururlar. Âl-i İmrân Suresi 27. Geceyi gündüze sokar, gündüzü geceye sokarsın. Diriden ölüyü, ölüden diriyi çıkartırsın. Yarattıklarından dilediğini hesapsız ıskandırırsın. Görüyorsunuz ki, ölüden dirinin çıkarılması, diriden ölünün çıkarılması. Burada bir tek defa bahsetmiş ama bunun iki defa olduğunu biliyoruz. Ama hiçbir zaman 3 ve 4'e çıkmıyor bu rakam. Nisa 56. Muhakkak ki ayetlerimizi inkar edenleri yakında bir ateşe sokacağız. Derileri yanıp eridikçe azabı tatsınlar diye onlara yeniden deriler vereceğiz. Şüphesiz Allah azizdir, hikmet sahibidir. Niçin söylemiyor bu? Cehennemde ölümün ve dirilmenin söz konusu olmadığını izah için. İsra 49:50. Dediler ki, biz bir sürü kemik ve toz yiyeni olduğumuz zaman mı? Gerçekten biz mi? Yeni bir yaratılışla diriltileceğiz. Habibim'de ki ister taş olun, ister demir olun, İsrail'i bir veya gönlünüzde büyüyen herhangi bir yaratık olun, mutlaka öldürülecek ve diriltileceksiniz. Onlar, o halde kim bizi geri çevirecek diyecekler. Sen de ki, sizi ilk defa yaratmış olan kudret sahibi diriltecek. O zaman başlarını sallayarak ne vakit o diyecekler, de ki muhakkak olması yakındır. Ne vakit o, de ki muhakkak olması yakındır. Cebrail aleyhisselam herkesle beraberken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geliyor. Bembeyaz elbiseler var üzerinde görünür şekilde bir insan hüviyetinde ve soruyor, ey Allah'ın Resulü olur bana kıyamet ne zaman kopacak onu söyle diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. Bu suali soran, bu sualin cevabını bizden iyi bilir diyor. İşte burada da kıyamet günden bahsediyor. O kıyamet günü olan olaylar. Ne zaman, ne vakit o diyecekler de ki muhakkak olması yakındır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruyorlar ne zaman kıyamet kopacak? Muhakkak olması yakındır diye cevap veriyor. Taha 55. Sizi ondan, topraktan yarattık. Evet, fizik vücudumuzu Allah Teala topraktan yaratmış. İsra 52. Sizi çağıracağı gün hemen mezarlarınızdan kalkıp onun emrine koşacaksınız. Ve mezarlarınızda pek az bir vakit kaldığınızı zannedeceksiniz. İşte kıyamet günü bu olay takip ediyor. Taha 55. Sizi topraktan yarattık. Sizi gene ona döndüreceğiz, toprağa döndüreceğiz. Ve oradan bir defa daha çıkartacağız. İşte bakın ne kadar net. Adem Aleyhisselam topraktan yaratılıyor. Biz insanların sülbünden geliyoruz. Ve Allah Teala bize söylüyor. Sizi gene ona döndüreceğiz. Ölümümüzden sonra toprağa döndüreceğiz. Ve oradan bir defa daha çıkartacağız. Ne zaman? Kıyamet günü. Kıyamet günü topraktan yeniden çıkışımız söz konusu. Öyleyse bu ayet-i kerime yarattık ama bir defa daha çıkaracağız diyor. Demek ki topraktan yaratmak, Adem Aleyhisselam yaratmak bir bitki gibi onu topraktan imbat etmek, yetiştirmek, vücuda getirmek anlamına geliyor. Çünkü oradan sizi topraktan yarattık diyor Allah Teala Taha 55'te ve sizi oradan bir defa daha çıkaracağız diyor. Bu ikinci çıkarması yaratmanın bir benzeri. Yani burada topraktan çıkış, daha sonra Allah Teala ben sizi nebat olarak yarattığım gibi, ibadetim gibi ifade kullanıyor. Aslında bunun cevabı burada. Yani Adem Aleyhisselam'ı toprağa

Kağıt. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir yarenlik sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde inşallah birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, sizleri çok ama çok seviyoruz. Ne kadar çok sevdiğimizi zaten biliyorsunuz. Her konuşmamızda belli olmuyor mu sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sizlere ve bize yani. Öyleyse şartlar ne olursa olsun sevgili kardeşlerim, siz mutlu olabilirsiniz. Allah Teala her zaman unutmayın sizlerle beraber. Şartlar neyi yaşatırsa yaşatsın, mutluluk ayrı bir konu. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki o bize mutluluğu öğretti. Sizlere de öğretmemizi sağladı. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mutlaka içinde bulunmanız lazım gelen bir dairedir. Mutlu musunuz? O zaman Allah'ın dünyasında yaşıyorsunuz demektir. Mutlu olmak sadece Allah'ın dünyasında yaşadığınız takdirde geçerlidir. İşte bir eksen soldan sağa, ikinci eksen yukarıdan aşağı, birleştikleri yerin üst tarafı Allah'ın ülkesi. Sıfır kod şu yatay çizgi, sıfır kutun aşağısı şeytanın ülkesi. Yukarıda şu anda biz sizinle sıfır kutun üzerinde yaşıyoruz. Allah'ın ülkesindeyiz. Neden? Madde bir. Allah'ın sohbetini yapıyoruz. Şu anda sizler de biz de derecat kazanıyoruz. Ne zaman Allah'ın hoşnut olacağı bir davranış biçimini sergilersek, bu davranış biçiminde bizler derecat kazananlar oluruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu arada bu sohbet boyunca Allah, bizler ve vücuda getirdiğimiz olayların bize kazandırdığı dereceler söz konusu. Biz şu anda Allah'tan bahsediyoruz. Kur'an'dan bahsedeceğiz. Ve bunları işlediğimiz sürece devamlı biz bunları size anlatmak ve öğretmek sebebiyle derecat kazanacağız. Siz de bunları öğrendiğiniz için derecat kazanacaksınız. Allah'ın ülkesinde mutlulukla geçen bir saat. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Kışın ortasındayız. Etrafınıza dikkatle bakın. Bembeyaz bir kar tabakası her tarafı kaplamış durumda. Karın lapa lapa yağdığı o yağış anını düşünün. Sonra etrafın buza kestiği, saçaklarından aşağı sarkan buz parçalarına dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, yerlerin beyazıyla göğün mavisini birleştirin. Ağaçların yaprakları yok olmuş ama yerleri, damları, her tarafı bembeyaz karlar bürümüş. Beyaz ve mavi. Hani ne diyordum size? Göklerin mavisi ve bulutların beyazı. İkisini bir araya getirdiğiniz zaman unutamayacağınız bir mavi beyaz bileşiği çıkar ortaya. Şimdi de yerlerin beyazı, göklerin mavisi. Sevgili kardeşlerim, içiniz aydın olsun. Allah'tan bahsediyoruz.
Bunun manası mutluluğu yaşamaktır. Çünkü Allah Teala hepinizden ama hepinizden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir talebin sahibi değildir. Biz insanlar sadece birer mahlukuz sevgili kardeşlerim. Yaratıkız. Yaratan yani Halık odur Allah Teala. Her şeyi bu arada da bizleri de yaratmış. Hamd ederiz, şükrederiz ki yaratmış. Şu dünyada unutamadan geçirdiğimiz o yıllarımıza gerçekten yazık etmişiz. Ama olsun sevgili kardeşlerim, olsun, yıllar geçmiş ama o hayatımızın geçen Allah'ı hiç dikkate almadığımız hayatımızın 30 yılı bizim öyle oldu. 30 yıldan 40. yıla kadar da bir Allah dostunun emrinde olduk. Ama yine de Allah'ın emrettiği biçimde yaşamış sayılmayız. Aklımız başımıza 40 yaşımızda geldi. Öyleyse hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya. Allah var. Hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya. Bizleri yaratmış. Sizleri yaratmış, bizi de yaratmış. Ne yapmış? Bize o sonsuz ilminden şu kadarcık bir kırıntıyı lütfetmiş, vermiş. Bize hiçbir din tahsili görmeyen bu naçiz kuluna Kur'an'ı öğretmiş. Ve bütün insanlığa ışık olmuşuz, renk olmuşuz. Onları aydınlatmakla vazifeli kılınmışız. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Bu aydınlatma olayında Batı son derece aydınlanmaya açık. Din adamlarının hepsi bizden anlattıklarımızı dinlemek istiyor. Güzellikleri dinlemek istiyor. Ve eksiklerini tamamlamak istiyorlar. Sadece bizde değil ki eksiklik sevgili kardeşlerim. Sadece İslam alemi değil, Kur'an'ı unutan, en evvel Tevrat unutulmuş. Sonra İncil unutulmuş. En son unutulan Kur'an-ı Kerim. Bizim sevgili din adamlarınıza sorarsanız Kur'an-ı Kerim hiç unutulmamış. Ama herkes mutsuz. Onlar tabii mutsuz olduklarını söylemekten kaçıyorlar. Sevgili kardeşlerim, hadi bana söyleyin bakalım. Mutluluk nedir? Hı? Hadi hadi. Mutluluk hayatından memnun olmaktır diyorsunuz. Ne zaman? İşte ne zaman sorusunu sorduğumuz zaman orada cevap veremiyorsunuz. Neden? Çünkü bazı olaylar sizi mutlu ediyor, bazı olaylar da mutsuz. Sizin tabirinizde mutluluk ve mutsuzluk. Ama Allah'ın tayin ettiği mutluluğa ve mutsuzluğa beraber bakalım. Üç faktör sıralıyorduk, hatırladınız değil mi? Bir, kişinin iç dünyasında mutluluk. İki, dış dünyasında mutluluk. Üç, Allah ile olan ilişkilerinde mutluluk. İç dünyasında, dış dünyasında, Allah ile olan ilişkilerinde mutluluk. Mutluluk nedir? İkinci ilave, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Uyum halidir. Kavganın bittiği haldir. Sulh ve sükunun başladığı ve devamlı ve hakim olduğu haldir. İki, üç, bu halin devamlılığı mutluluğun temelini teşkil eder.
Eğer bu hal devamlı değilse o kişi mutlu bir insan değildir. Sevinilecek olaylar gelir, sevinir. Ve ondan sonra da birçok olayda fena halde üzülür. Yaşadığına pişman olur. Keşke Allah Teala beni bu dünyaya göndermeseydi diye de düşünür insanoğlu. Ama sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz zaman hayatınızın her anında mutlu olmalısınız. Allah Teala sizi imtihan edebilir. O imtihanlarda belki sıkıntı çekersiniz. İşte Allah Teala'nın önerdiği mutluluk odur ki o sıkıntıyı çekerken de bir imtihan geçirdiğinizi, Allah'ın sizi daha büyük mutluluklara ulaştırmak için o imtihanı bir vesile kıldığını düşüneceksiniz. Ve imtihanı yaşarken de mutlu olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, hani hastalanıkta acı çekenler hep Allah-u Teala'ya belki serzenişte bulunurlar. Ne diye verdin bana bu hastalığı? Bak, sen böyle yaptığın için ben acı çekiyorum diye serzenişte bulunanlara Hazreti Eyüp'ü hatırlatırız. Hazreti Eyüp hayatının öyle bir noktasında hastalığa yakalanıyor ki vücudunun dış organlarında hasta olmayan hiçbir yeri kalmaz. İç organlarının da hepsi hastadır. Hepsi hastadır. Ve eşi Hazreti Eyüp'e diyor ki, Hazreti Eyüp ki sabrın peygamberidir. Niçin diyor Allah-u Teala'dan talepte bulunmuyorsun? Senin bu hastalığını Allah-u Teala dilediği an yok eder. Hazreti Eyüp diyor ki, utanıyorum diyor. Hayatımın diyor bugüne kadar olan devresini hastalıksız yaşadım. Eğer benim bu ömrümün belli bir miktarıysa, eğer bunun yarısıysa, yarısında hastalıklı geçirene kadar ben Allah'tan böyle bir talepte bulunmaktan hazır ederim, çekinirim, korkarım, buna cesaret edemem. Böyle diyor Hazreti Eyüp. Ve Hazreti Eyüp bir gün vücudun üzerinde onun kanını emekte olan, yaraların üzerinde dolaşan ve de karnını doyuran bir keneyi oradan alıyor. Bu kene yere düştüğü için alıyor. Oradan yaranın üzerinden kene yere kene yapmış. Oradan karnını doyurmuş ve düşmüş yere. Hazreti Eyüp böceği tekrar alıyor yerden, ait olduğu yere götürüp tekrar koyuyor. Ama acıyor. Canı acıyor. Ve Allah-u Teala'ya müracaatta bulunuyor. Ya Rabbi diyor, şu ana kadar acımıyordu diyor. Ama diyor şu anda acımaya başladı. Ben yanlış bir şey mi yaptım onu oraya koymakla? Allah-u Teala diyor ki, mülkümde ben hükümrandım diyor. Ona oraya gelmesi için biz müsaade verdik. Orada karnını doyurdu. Ama müsaadeyi biz verdiğimiz için sen acı duymadın. Şimdi sen onu alıp da oraya koyduğun zaman ilahi irade devreden çıkmış, senin iraden devreye girmiştir. O zaman acı duyarsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu demek değildir ki Allah'ın peygamberleri, Nebi Resulleri
Ve Allah'ın veli resulleri acı duymazlar, duyarlar. Ama Allah Teala onlara hep dayanma gücü verir. Her şey her zaman çok güzeldir. Ama bu arada laf aramızda onların acıları da Allah Teala tarafından hafifletilir. Bunu özellikle doktorlar müşahede ederler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer Allah'ın dostu olabilirseniz, her şey öylesine muhteşem bir dizayn oluşturur ki, Allah'a her an hamd edersiniz, onun manevi nimetleri için şükredersiniz, maddi nimetleri için. O sizin dostunuzdur. Tağutla dost olduğunuz devreyi düşünün. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel herkes tağutun dostudur. Nefsinin talepleri tatmin buldukça memnun olur. Dikkat edin, mutlu olur diyemeyiz buna. Memnun olur. Olmadıkça, kendisine kötü davranılınca, nefsine herhangi bir şey ağır gelince mutsuz olur insan. Sevgili kardeşlerim, olgunluk odur ki, manevi olgunluk, size yapılan davranış ne olursa olsun bundan hüzün duymazsınız. Allah dostunuzdur. Her zaman onunla konuşursunuz. Her olayın niçin vücuda geldiğini söyler size. Hiç bozulmaz aranızdaki o güzel ilişki, o muhteşem dostluk, hiçbir vasıtayla bozulmaz sevgili kardeşlerim. Her zaman onunla birlikte olursunuz. Her zaman onunla konuşursunuz. Her zaman cevap alırsınız. Ve çoğu zaman da siz bir şey sormadan o size bir şeyler söyler. İşte hayatınızın sonsuz bir

karşılaştırdığınız zaman sevgili kardeşlerim, onu önce ondan, Allah'tan hoşlanırsınız. Sonra onu seversiniz. İkinci safa. Sonra ona aşık olursunuz. Üçüncü safa. Sonra ona hayran olursunuz. Eksiksiz, tam ve mükemmeli idrak edersiniz. Ve bilirsiniz ki siz, yani hepimiz, hiçbir zaman eksiksiz, tam ve mükemmel değiliz. Sadece bir kuluz. O kadar. Allah'ın bizlere verdiği bunca nimet bizi sonsuz bir mutlulukla mutlu kılar, ama hep netice itibariyle bir mahluk olduğumuzu hiçbir zaman unutmayız. Allah'ın azatsız bir kölesi konuşuyor. Biz onun azatsız, esaretinden kurtulmak istemeyen kölesiyiz sevgili kardeşlerim. Ne kadar köle olabilirseniz, o kadar geniş bir mutluluk alanının sahibi olursunuz. Çünkü bunun manası, iradenizi yok ederek onun iradesine sığınmanız. İlahi irade sizi kontrolü altında tutar. Kim irşat makamına tayin edilirse, Allah Teala ona devamlı emirler verir. O da Allah'tan aldığı emirleri anında uygulamaya sokar. Hiçbir zaman huzursuz olmaz. Çünkü kendi iradesiyle bir şey yapması söz konusu değil. İrşat makamına tayin edildikten sonra Allah'ın verdiği emirleri gerçekleştirir. Ama ya huzur namazının imamı ise kişi, o zaman iş değişir sevgili kardeşlerim. O zaman onun seçeneği yoktur. Herhangi bir şeyi yapmak veya yapmamak konusunda bir seçenek sahibi değildir. Sadece Allah'ın kendisine yaptırdığını yapabilir. Ama her olayı yaşadıkça en güzelinin o olduğunu, Allah'ın kendisine emrettiği değil sevgili kardeşlerim, yaptırdığı şeyin en güzel olduğunu hep görür, yaşar. Ömrü kesintisiz bir mutlulukla devam eder. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarının düşmanı çok olur. Ama Allah'ın dostları hiç kimseye düşman olamaz. Onlar onun düşmanı olmaya layık değillerdir. Belki bir gün anlarsınız Allah-u Teala'nın bize bunları söyleterek ne demek istediğini. İnsanları tanıyacaksınız sevgili kardeşlerim. Yıllar geçtikçe bütün ilimler yerli yerine oturacak. Hayatımızın bu devresinde kaybolmuş bir Kur'an kültürü var. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı 7 safa 4 teslimi içeren ve Kur'an'da kelimesi kelimesine yerli yerine oturan bir muhteşem dizayn. Birinci safa, Allah'a ulaşmayı dilemek. Üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar. İkinci safa, mürşide ulaşmak. Yedinci basamaktan 14. basamağa kadar. Ve tabiiyet. 14. basamakta mürşide tabiiyet. İkinci safada 14. basamakta bitti. Yedinci basamakta birinci safa. 14. basamakta ikinci safa. 21. basamakta üçüncü safa bitti. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. İkiniz de görürken bir noktadan sonra

onu göremezsiniz. Kendinizi göremezsiniz, artık yoksunuz. Sonra fizik vücudunuz Allah'a teslim eder, olur. Burası Allah'ın, Allah'a ruhunuzun ulaşması 21. basamak. Ruhunuzun Allah'ta yok olması 22. basamak. 3. safa. Allah'ın size verdiği söz buraya kadar. Açık ve kesin olarak söylüyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ne oldu? Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah işitti, bildi. Rahim esması tecelli etti. Kişinin bütün günahlarını örttü. Onu gören, işiten, idrak eden birisi yaptı. 14. basamakta da mürşidine ulaştırıp 7 tane nimet verdi. Ve o kişi ruhunu Allah'a ulaştırdı. Ruhu Allah'ta yok oldu. Fena fillah makamının sahibi kişi. 22. basamak. 25. basamakta bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanır. 26. basamak nefsin Allah'a teslimi. Ulul elbab olmak, daimi zikre ulaşmak, 7 vasfın sahibi olmak, kalp gözünün, kalp kulağının açılması kişinin, yerlerin melekiyotunun kişiye gösterilmesi. 26. basamakta muhlis olursunuz. Yani irşat konusunda size ulaşan muhtevayı almış olursunuz. 6. safha. Ve 27. basamağı aşarsınız. 28. basamağın 5. kademesinde ruhunuzu başlangıçta Allah'a teslim eden siz, fizik vücudunuzu daha sonra teslim eden siz, nefsinizi daha sonra teslim eden siz, 4. tesliminizi, iradenizi Allah'a teslim ederek gerçekleştirirsiniz. İrşad makamının sahibi olursunuz. Burada artık sizin iradeniz geçerli değildir. Allah Teala size devamlı emirler vererek yaşatır sizi. Çok mutluluk verici bir olay. Ama huzur namazının imamı için aynı şey söz konusu değildir. O tasarruf altındadır. Kendiliğinden bir şey yapmak yetkisinin sahibi değildir. Allah'ın yaptırdığını yapar, Allah'ın söylediğini söyler. Allah Teala huzur namazının imamları için diyor ki onların hakkı hiyarı, seçim hakları yoktur. Bu sebeple yaptıklarından sorumlu değillerdir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle güzel bir dünyada yaşıyoruz ki aslında güzellikleri göremediğiniz için, farkında olmadığınız için yaşayamıyorsunuz. Yoksa her şey sizler için de yaratılmış. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ki gemi iskeleden demir alsın ve yola çıksın. Ya da uçak havaalanından yükselsin, 7 tane gök katını birer birer açsın, Allah'a ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar kolay ki, düşünebiliyor musunuz? Sadece bir tek dileğinizle Allah Teala sizi kendi zatına ulaştırmaya hazır. Yani ruhunuzu tabii. Ne yapar?
ulaştırdı. Allah'a ulaşmayı dilediniz. İkinci basamaktan üçüncü basamağa yükseldiniz. Üçüncü basamaktasınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Derhal yedinci basamağa ulaştırır Allah Teala sizi. Size furkanlar vererek. Ne yapmışsınız? Bir dileğin sahibi olmuşsunuz. Sonra yeter mi? Yetmez. Gene o devam ediyor. Sizi yolunuzda daha güzele, daha güzele ulaştırmak için gene Allah devam ediyor. Sizi mürşidinize o ulaştırıyor. O gösteriyor mürşidinizi. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaştığınız zaman onu sizi bekler buluyorsunuz. Tabiyetinizi gerçekleştiriyorsunuz. Sonra mı? Sonra tabiyetle birlikte ruhunuz vücudunuzdan ayrılıyor. Çünkü devrin imamının ruhu başınız üzerine gelip yerleşiyor. Artık sizin ruhunuza ihtiyacınız yok. O Allah'tan size emanet olarak verilmişti. Emaneti sahibine iade ettiniz. Tevdi ettiniz, teslim ettiniz. İşte eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ikinci basamaktan üçüncü basamağa çıkarsanız bu birinci kat cenneti elde ettiniz demektir. Üçüncü basamak 7 saniye sonra, en çok 7 saniye sonra 8. basamağa ulaşır. Yedinci basamağa ulaşır. Üçüncü basamak birkaç saniyede 7. basamağa ulaşır. Kör gözleriniz gören, işitmeyen kulaklarınız işiten, idrak etmeyen kalbiniz idrak eden bir hüviyete ulaşır. Sonra vücudundan ayrılan ruhunuz zikrinizi arttırdıkça, ki zikrinizi de arttıran Allah'tır, zikir sevgisini veren de Allah'tır size. Zikrinizi arttırdıkça gök katlarını birer birer aşar ruhunuz, Allah'a ulaşırsınız. Siz ulaşmadınız. Size zikri sevdiren, zikirden zevk duymanızı sağlayan Allah'tır. Size namazı sevdiren, namazdan zevk almanızı sağlayan Allah'tır. Size orucu sevdiren, oruç tutarken acıkmamanızı temin eden ama iftar sofrasına oturduğunuz zaman iştahınızı arttıran gene o Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, hep sizden yana. Hangi açıdan meseleye bakarsanız bakın, sadece sizi mutlu kılmak için kendine düşen her şeyi yapan, sizi yaratan o Allah'tır. Kainatı yaratan, ki kainat dediğimiz zaman 6 alemi birden kastediyoruz. Yetmez. Kainatın boyutları içerisinde o insan vücudu şeklindeki kainatın 7. modelini de o vücuda getirmiş. İlmiyle ve rahmetiyle yarattığı o insan vücudu şeklindeki 6 kainatı, 3 asıl, 3 karşıt rahmetiyle ve ilmiyle kuşatarak 7'ye çıkarmış, ama 7.'si bir yaratık değil. Sadece Allah'ın ilim ve rahmetinin kuşatması. Bir alem değil. Alem olsaydı 8 olurdu. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki biz alemleri, biz her şeyi zıttıyla kaim kılmak üzere çift yarattık. Hani şu absis ekseni var ya, onun üst tarafı ve alt tarafı dedik. Alt tarafı -1'den -sonsuza kadar gider. 0'dan -1, -2, -3 diye artarak -sonsuza kadar iner.
yukarıya doğru olan da sıfırdan itibaren artı bir, artı iki, artı üç diye artı sonsuza kadar ulaşır. Ama sonsuzun eğer düşünebildiğiniz bir uç noktası varsa, ki düşünmeniz hiçbir zaman ona yetmeyecektir, ama orada da denge vardır. Sonsuzlukların da denge içinde olduğunu bilin. Kur'an-ı Kerim'de ne kadar karanlık kelimesi geçmişse o kadar aydınlık kelimesi var. Ne kadar gündüz geçmişse o kadar gece kelimesi var. Zıtlar eşit miktarda mutlaka Kur'an-ı Kerim'e yerleştirilmiş. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'a yaklaşın. Onun zevkine varmaya çalışın. Öyle bir güzellikler demetiyle karşılaşacaksınız ki her şeyin en ince detayıyla A'dan Z'ye gerçekleştirildiğini göreceksiniz. Bir gene sizinle beraber bir hologram çıkaralım. Ama iki boyutlu. Hologram değil, bir grafik. Kur'an-ı Kerim'de 114 tane sure var. Sağdan sola doğru bu sureleri sıralayalım. Bir absis ekseni, burada da bir dikey çizgi, ordinat. Yukarıya doğru da her surenin ayet sayısını yazalım. Ve hangi surenin kaç numaralı sure olduğu var Kur'an-ı Kerim'de. Yani bu dizayna göre, Kur'an-ı Kerim'in nüzül sırasına göre değil, Cebrail Aleyhisselam tarafından yapılan bu şimdiki son sıralamaya göre. Bu sıralamayı Cebrail Aleyhisselam yapmış. Bütün dizayn dahiyane bir şekilde oluşmuş. Ne çıkar dersiniz sevgili kardeşlerim? Noktaladınız, işaretlediniz. Bakara suresi 286 ayet. 1 ile birden bir dikme çıkıyorsunuz. 286 ile birleştiriyorsunuz. Bir noktaya ulaşıyorsunuz. İkinci sureye kaç tane 2'den bir dikme çıkarıyorsunuz? Hangi numaraya kadarsa orada bir nokta daha koyuyorsunuz. Bu noktaların geometrik yeri, yani noktaları ard arda birleştiğiniz zaman ne çıkar dersiniz sevgili kardeşlerim? Arap harfleriyle tam bir Allah kelimesi çıkacak karşınıza. Hiç kimsenin itiraz edemeyeceği muhteşem bir dizaynla karşı karşıyasınız. Her şey ölçülmüş, biçilmiş, hesaplanmış. A'dan Z'ye %100 bir denge içerisinde. Dengesiz hiçbir şey yok. Ha benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o Allah'ı bir düşünün. İnsanı yaratmış. Kendinize bakınca nasıl bir yaratık olduğunuzu fark edebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir kısım alimlere göre 70 trilyon hücreniz var. Bu kaç hücreden oluştuğunuz konusu tartışmalı. Alimler kendilerine göre bir şeyler söylemişler. Biz en yaygın olanını verelim. 70 trilyon hücre. Ama kesinleşmiş bir olgu var. Her hücrenizde 23 çift kromozom var. 23'ü anneden, 23'ü babadan gelen 46 kromozom yani. Bu ikisini birbirine çarpın. Bir rakamla karşılaşacaksınız, yetmez. Her bir kromozomunuzda 20 binden fazla parçacık var. Gen deyin adına. Modern tıbbın kullandığı isimleri
kullanın. Lenfosit deyin. Protein deyin. Hücre deyin. Bir olayla karşılaşacaksınız. Bu 46 kromozomla 20 bini çarptıktan sonra onun neticesini 70 trilyon hücrenizle çarpın, katrilyondan ibaret bir rakamla karşılaşacaksınız. İşte siz aynaya bakıp da kendinizi bir tek kişi olarak gören sizler, sevgili kardeşlerim, o zaman ne olduğunuzu fark edeceksiniz. Eğer siz bir nokta kadar küçülüp de kendinize bakabilmiş olsaydınız, o insan vücudu denen kainatın neresindeyseniz oraya göre sayısız yıldız görecektiniz. Her biri bir elektronunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyor musunuz Allah Teala kainatı bir tek noktadan yarattığını söylüyor. O tek noktayı patlattık diyor. Mekanlarından kopardık ve kainatı yarattık. O kafirler düşünmezler mi diyor Allah Teala? 1920'li yıllarda keşfedilen büyük patlama. Zamanın başlaması. Zaman zaman der dururuz. Nedir zaman sevgili kardeşlerim? Şu anda geçmişten geleceğe doğru yürüyen bir zamanın içindeyiz biz insanlar. Birer mahlukuz. Öyleyse sonsuz bir hızla kainatımız devamlı büyüyor. Zaman nasıl başladı? Allah-u Teala'nın yaratma faaliyetiyle beraber zaman başladı. O bir tek noktanın başlamasıyla bütün gezegenlere doğru hareket halinde olan enerji partikülleri, nötronolar, ait oldukları gezegeni vücuda getirmek üzere hepsi yola çıktılar, hemen gittikleri yere vardılar. Sonsuz kilometreler ötesindeki o yerlere bir anda gittiler. Sınırsız hızın sahibi nötronolar. Ve her biri ulaştığı gezegende maddeye dönüştü. Kainat böyle vücuda geldi. Ama zaman onların sıfır noktasından, patlanan noktadan yola çıktığı anda başladı. Zaman bir hareketin şekillenmesi, kavram haline getirilmesi demektir. Bir kainat kadar ağır bir tek noktanın Allah-u Teala tarafından patlatılarak, mekanlarından koparılarak dağıtılması, her istikamete dağılma, o dağıtım yeri kainatın merkezi. Kainatın merkezi. Ve her noktaya dağılan nötronoların oluşturduğu sonsuz sayıda, bugünkü alimlerin söylediğine göre 100 milyardan fazla galaksi var. Her galakside 100 milyardan fazla yıldız var. Eğer siz de kendinize bakabilseydiniz o kadar parçaların oluştuğunuzu zaten görecektiniz. Sevgili kardeşlerim, böylece hareket halindeki bu elektronlar, karşıt elektronlar devamlı atomları vücuda getirdi. Parçacıklar oluştu. Ve evvela bir çift nötronodan bir çift elektron yarattı Allah-u Teala. 3 ve 4 numaralı küreleri değiştirmek suretiyle. Ve enerji
maddeye dönüştü. Ve bütün gezegenlere, bütün yarattığı o gezegenler hepsine kinetik enerji verdi Allah Teala. Neden? Zamanı geçmişten geleceğe doğru devam ettirmek için. Ve kinetik enerji hala devam ediyor. Hala çok yüksek bir hızla kainatımız büyüyor. Peki büyümeseydi ne olacaktı? Büyümeseydi aslına dönüş söz konusu olup her şey tekrar geriye dönüp o tek noktanın içine tekrar girecekti. Peki böyle bir şey olacak mı? Elbette olacak. İşte öyle bir güne ulaşacağız ki sevgili kardeşlerim, bu büyüme duracak. Durunca hünnes ve künnes kanunlarına dayalı olan bütün sistemler, hünnes merkezi çekim gücü demek, künnes de onun etrafında eliptik yörüngede dolaşan sistem demek. İtiş enerjisi sona erdirilecek Allah Teala tarafından, bu kıyametin kopmasıdır. Neden? Çünkü itiş enerjisi durunca büyüme duracak ve her şey o kadar ince hesaplarla dizayn edilmiş ki durma olayının başladığı noktada yer çekimi kuvveti, gravitasyon faaliyete geçecek. Bütün büyük kitleler küçükleri çekecek kendisine. Dünyamız ayı kendisine çekecek. Sonra dünyayla birleşen ayı güneş çekecek. Ve bizim güneşimizi ondan daha büyük olan başka bir güneş çekecek. Onların ikisini birden onlardan daha büyük olan başka bir güneş çekecek. Ve böylece o sistem üzere o patlama noktasına doğru geri dönme söz konusu olacak. Bu zamanın gelecekten geçmişe geri dönmesi halidir. İşte şu anda bizler geçmişten geleceğe doğru uzayan bir yolculuğun içindeyiz sevgili kardeşlerim. İnsanlar gelmiş, insanlar geçmiş, hep yaşamışlar ve hayatı kendilerinden sonra gelenlere devretmişler. Bizler için de bir gün ölüm mukadder. Ama kıyamet günü zaman durduğunda gravitasyon sebebiyle yapışmalar başlayınca büyümenin küçülmeye dönüştüğünü göreceğiz. Uzaylar birer birer yok olacak ve kürenin merkezinden başlayan insan şeklindeki bu nesnenin merkezinden başlayan büyümenin tekrar o merkeze doğru küçüldüğünü yaşayacağız. Ve bütün kainat o bir tek noktaya geri dönecek. İşte bu geri dönüş zamanın da geri dönmesidir. Zaman önce geçmişten geleceğe doğru akıyor. Bütün parçacıklar bu dizaynın içerisinde. Kıyamet günü kinetik enerji sona eriyor, zaman duruyor ve gravitasyon başlıyor. O da küçülmeyi, yani zamanın gelecekten geçmişe dönüşünü ifade ediyor. Bu dönüş boyunca kendi zaman dilimlerine zaman ulaştıkça, oradaki insanlar zaten hayatta oldukları için hayatlarını yaşamaya devam edecekler. Ama orada da değil, bulundukları yerde yer çekimi olmadığı için mezarlarından yükselerek mahşer meydanına ulaşacaklar. Orada sonra birinci defa üfürüldüğünde hepsi ölecekler. Ondan evvelkiler zaten ölmüşlerdir. Kıyamet günü yaşayanlar da ölecek. Böylece herkes birinci ölümü tamamlayacak. İkinci defa sura üfürüldüğünde tekrar canlanacak insanlar.
affedersiniz, birinci sure-i Fülüş'te insanlar ölecek ama zaman geçmişten geleceğe, gelecekten geçmişe doğru akmaya başlayınca hepsi sıfır zaman noktasına doğru gidip bütün kainat o bir tek noktada yok olduğu yere varıncaya kadar bütün insanlar, o zaman dilimleri içinde yaşamış olan bütün zaman dilimlerinde yaşayan insanlar canlanıp mahşer meydanına ulaşacaklar. Bu birinci sure üfürme. İkinci defa sure üfürülünce bu canlanan insanlar yeniden ölecekler. Son şekillerini almak üzere, aynı yerse tekrar yaratılmak üzere. Üçüncü defa sure üfürülecek. Herkes yeniden canlanacak. Bu canlanma o kişiler için cennetin veya cehennemin dizaynı için hazır hale gelmeleridir. Enerji bedenlerden oluşan, hepsi aynı yaşta oluşan insanlar. Babalar, dedeler, onların dedeleri, onların dedeleri, onların dedeleri hepsi aynı yaşta. Anneler, anneanneler, kızlar, hepsi onlar da aynı yaşta. Erkekler de, hanımlar da enerji bedenlerle. Ve sevgili kardeşlerim, herkes otomatik olarak hayat filmlerinin görüldüğü, üç boyutlu olarak görüldüğü o noktaya ulaşacaklar. Herkese bütün hayatı gösterilecek, kazandıkları dereceler ve kaybettikleri dereceler ve akıllarının neyi düşünerek, hangi hedefe yönelik olarak hangi olayları gerçekleştirdiği orada bir görünürken, ellerindeki mizan o olayın negatif veya pozitif derecatını da kaydedecek. Ve kişiler ellerindeki mizanla orada hayat filmlerinde görülen olan dereceleri karşılaştırdıkları zaman görecekler ki Allah kendilerine hiçbir haksızlık yapmamış. Asla kendilerine zulmedilmemiş. Ve kimin kaybettiği dereceler fazlaysa onlar cehenneme gidecekler, ebediyen orada kalacaklar. Kimin sevapları günahlarından fazla ise onlar da cehenneme gidecek ama sadece görmek için cehennemi. Ve cehennemin katlarını gördükten sonra cehennemden çıkıp cennete doğru giderken Allah'a sonsuz hamd etmek ve şükretmek için. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkat edin. Hepiniz hayattasınız, yaşıyorsunuz. Ve bu hayatı mutlu olarak yaşamaya çalışın. Eğer Allah'ın yolunda olursanız, Allah'a ulaşmayı dilerseniz zaten cehennemden kurtuldunuz. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an kazandığınız dereceler, kaybettiğiniz dereceleri aşacağı için o andan itibaren cenneti kazandınız. Birinci kat cenneti. Tabiyetinizde, mürşidinize ulaşıp da tabiyetinizde ikinci kat cenneti. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınızda üçüncü kat cenneti. Bunların üçü de Allah-u Teala tarafından sizin için garanti ediliyor. Hala anlamadınız mı sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala sizi ne kadar çok seviyor. Sadece sizin kurtuluşunuz için indirmiş Kur'an-ı Kerim'i. Ve adeta bedelsiz, bedavadan size üçüncü kat cenneti garanti ediyor. Dünya saatinde yarısını garanti ediyor. Yapmanız lazım gelen şey sadece Kur'an hakikatlerine inanmak ve bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle manevi hayata adım atmak ve mutluluğu yaşamak. Birçokları için anlattıklarımız ütopik görülüyor. Hadi canım sen de diyorlar, böyle saçmalık olur mu? Şimdiye kadar hamdolsun ki orada bilgisayarın hafızasında 5000 saatten fazla konuşmamız geçmiş.
sevgili kardeşlerim. Öyleyse ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ne söylüyorsak hepsi mutlaka Kur'an ayetleriyle Kur'an'da yer almıştır. Ne söylüyorsak size. Bugün de bu sohbetimizde, şu yarenliğimizde neyi anlatmışsak, anlattığımız her şey Kur'an ayetlerine dayalı olarak anlatılmıştır. Bu ilmi biz öğrenmedik. Onu bize Allah öğretti. İşte bugün bütün insanların hercimerci içinde oluşları, dinlerin birbirine düşman oluşları, insanların kan dökmesi, başkalarına kötülük etmeleri ve dünyayı mutsuz bir dünya haline getiren her olayın arkasında yalnız ve yalnız bir tek şey var. Allah'ın indirdiği kitaplardan insanların gerekli dersi almaması ve onları unutmaları, onların ayetlerini unutmaları ve yok saymaları. Şimdi Kur'an'daki ayetlerle biz size söylediğimiz zaman, ey ahali, duyduk duymadık demeyin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah mutlaka sizi kendisine ulaştırır. Dünya saadetinin yarısını mutlaka size verir. Yarı yarıya mutlu bir hayatı mutlaka geçirmeye başlarsınız. Ve mutlaka üçüncü kat cenneti de Allah-u Teala garanti eder dediğimiz zaman, şeytan insanlara hadi canım sen de diyor, bu adam işkembeyi kübradan atıyor bunları. Ama sevgili kardeşlerim, her söylediğimiz biliyorsunuz ki bir Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimesiyle mutlak teminat altındadır. Bu yarenlik sohbetlerinde, mutluluk sohbetlerinde mümkün olduğu kadar ayetlere dokunmadan sohbet etmeye çalışıyoruz. Ama esas anlatmaya başladığımız zaman ayetlerle donanmış bir bütün göreceksiniz. Biz sadece Allah'ın bize öğrettiğini konuşabiliriz. Onun ötesinde hiçbir şey söylemek imkanının sahibi değiliz. Biz konuşmayız, konuşturuluruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka dünya saadetinin yarısını mutlak olarak elde eder. Üçüncü kat cenneti de mutlak olarak elde eder. Halep oradaysa arşın burada, açalım Kur'an-ı Kerim'i, ayetleri beraberce bakalım. Hepsinin orada kesin kes yer aldığını göreceksiniz. Öyleyse Allah Teala sizden sadece hepinizin mutlu olmasını istiyor. Hadi gelin sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, el ele tutuşalım. Allah'ın mutluluk yolunda koşalım. Huzurla Allah'a doğru yönelelim. Mutlulukları enine boyuna, gönül rızasıyla kalp kalbe yaşayalım. Allah'ın daimi yardımı üzerimizde olsun. Allah'ın yardımı sizlerle olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi bu dileği mutlaka yapmanız kaydıyla hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a

Amin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Mutluluk. Bir defa değil, bin defa tekrar etsek de bitmeyecektir tekrarımız. Allah Teala insanları onlar mutlu olsunlar diye yaratmıştır. Ve Kur'an-ı Kerim'in hedeflerine baktığınız zaman bunun en üst boyuta kadar çıkması üzerimize farz kılındığı cihetle kesindir. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlarsınız işe. Ondan evvel yaşamıyorsunuz. Hayatınız Allah'a göre hayat değildir. Ondan evvel insanlar yaşamış olmazlar. Ondan evvel kendilerini sadece cehenneme hazırlayan İnsanlar söz konusudur. Allah Teala hiç kimsenin cehenneme atılmasını istemez. Ama kanunlarını koymuştur. Kanunlar şaşmaz bir şekilde çalışır. Allah Teala kişiyi serbest iradesiyle, hür iradesiyle serbest bırakmıştır. Dileyen cehennemi seçer, dileyen cenneti seçer. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemekle mutluluk başlar sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse mutluluk onlar için başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek ne demektir? Bir insan üç vücuttan oluşur. Şu fizik vücudu vardır. Geceleri rüya gördüğünüz, rüyadayken yaşadığınız hayatı yaşayan nefsiniz vardır. Hepiniz her gece nefsinizle beraber olursunuz. Gerçek uykuya daldıktan sonra nefsiniz dalga boylarının eşit olduğu noktada vücudunuzdan ayrılır. Ve siz rüyayı yaşarsınız. Onu ertesi gün belki hatırlarsınız, belki az hatırlamazsınız, belki kısmen hatırlarsınız. Ama rüyada ki vücudunuz nefsinizdir. Eğer kendinizi aynada görebiliyorsanız o zaman berzah alemindesiniz. Yani bizden evvel ölenlerin hala yaşamakta oldukları, nefslerinin yaşamakta oldukları alem. O zaman göreceksiniz ki ölmüş olan akrabalarınızdan büyük babanız, babanız, anneniz, büyük anneniz, halanız, ölenlerle berabersiniz. Aa diyeceksin sen ölmemiş miydin? Onlara diyecekler de diyecekler ki öldük ama görüyorsun ki yaşıyoruz. Ölüm bir son değildir. Ve de kişi meraklı soracaktır. Bir takım olayları soracaktır. Bütün aldığı cevaplar doğru cevaplardır. Yani o kişinin gördüğünüz kişinin gerçekten sizin anneniz, babanız, ablanız, abiniz ama yüzlerce defa yaşadığınız olaylardan bahsettiğiniz zaman bütün olaylarda doğru cevaplar alırsınız. Emin olursunuz ki odur. Orada yaşıyor, berzah aleminde yaşıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizi Allah Teala başlangıçta afetlerle doldurmuş. %100 afetle dolu bir nefs kalbinin sahibi olarak nefs size verilmiş. Allah Teala her şeyi mutlak surette bir denge unsuruyla yaratır. Sıfır noktasının şu nokta sıfır noktasıysa
üstünde, şu kadar üstünde Allah'tan yarattığı bir şeyi yaratmasıyla aynı anda sıfır noktasının aynı miktarda altında bir ikincisi yaratılır. Biri diğerinin tam olarak zıttıdır. Gene sıfır noktasının sol tarafında şurada bir şey yaratmışsa Allah Teala, bir şeyi vücuda getirmişse, sağ tarafında da yine sıfır noktasından aynı uzaklıkta mutlaka onun zıttını vücuda getirir. Diyor ki, biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Her şey. Eğer elektron varsa mutlaka karşıt elektron var. Yani elektronun zıttı. Adına pozitron da deniyor. Eğer nötrino varsa karşıt nötrino da var. Sevgili kardeşlerim, İnsan nefsiyle birlikte yaşar ölünceye dek. Ama her gece nefs vücudu terk edip gider. Kişi çok büyük bir kısmını hatırlayamaz neler yaptığının. Ama bir kısmı o istemese bile mutlaka aklında kalacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala insanı zıttıyla kaim kılarak çift yaratmış, bir insan yaratmış, Adem Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'ın nefsini de yaratmış, onun zıttı olarak. Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiğinden Havva annemizi yaratmış, onun da zıttını yaratmış. Zıttıyla birlikte, yani nefsiyle birlikte vücuda getirmiş. Yetmez bir de onlara ruh üfürmüş. Hepimize Allah Teala ruhundan üfürmüş. İşte şu anda sizinle ruhsuz birisi konuşuyor. Ruhu yok. Yani vücudun içinde ruhu mevcut olmayan birisi. Ruhumuzu Allah'a gönderdik. Allah Teala bütün insanlara ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmalarını açık ve kesin bir şekilde farz kılmıştır. Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu diyor Allah Teala. Rabbine yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Yani önce ruhunu Allah'a göndererek teslim et. Sonra fizik vücudunu afetlerden kurtarmak suretiyle fazıllarla doldurarak Allah'a teslim et. İkinci teslim nefs değil, veç. Fizik vücudumuz bu Allah'a teslim edilecek. Demek ki önce ruhumuzu Allah'a teslim edeceğiz. Bunun için bir dilek yetiyor. Bir kişi, o kişi kim olursa olsun, o kişi ne kadar korkunç hatalar işlemiş olursa olsun, o kişi neler kaybetmiş olursa olsun manevi açıdan, o kişi eğer Allah'a mülaki olmayı dilerse, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, dilediği takdirde olay mutlaka tamamlanacaktır. O kişinin ruhu her halükarda mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde
Bir tek dileğiniz, Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Bunun da çok kolay bir şey olduğunu söylüyorlar bana. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. İşte böyle dedikleri zaman, tamam. Allah Teala eğer bu dilek kalpten söylenmişse, gerçek anlamda bir kalbi dileği ifade ediyorsa, tam kalbi bir hüviyette söylenmişse, Allah Teala mutlaka bu dileği yerine getirecektir. Yani bir kalpten talep var, bir de sureta bir talep var. Ne demek olduğunu daha kesin bir şekilde açıklayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşa çıkmadan önce herkesi dolaşıyor. Herkesin savaşa iştirak etmesini istiyor. Ve savaştan döndüğü zaman da savaşa iştirak etmeyenlerden birisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle konuşmak istiyor. Diyor ki ben birçok sebepten dolayı seninle beraber savaşa iştirak edemedim. Ama o savaşa iştirak edememem, bundan sonrakilere iştirak etmeyeceğimi göstermez. Bundan sonra savaşa çıktığın zaman ben de inşallah seninle beraber olacağım. Mutlaka olacağım. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki o diyor sana kalbinde olmayan bir şeyi söyledi diyor. Öyleyse kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenin ne olduğunu çok net olarak bu misal size anlatmıştır diye düşünüyorum. Öyleyse mutluluğu arayanlar sizlere sesleniyorum. Mutluluk düşünemeyeceğiniz kadar size yakın bir nesnedir. Düşünemeyeceğiniz, hayal bile edemeyeceğiniz kadar size yakın bir nesnedir. Eğer bu söylediklerimi ilk defa işitiyorsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, aynen öyle olduğunu göreceksiniz. Neden? Çünkü bir tek dileğiniz, sadece şuradan kalpten yapacağınız bir tek dilek, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken, hayattayken ulaştırmak istiyorum. Ben de senin ermiş evliyalarından olmak istiyorum. Diyorlar ki bunu isteyen eğer isterse Allah Teala mutlaka ona verirmiş. Ben de istiyorum yüce Allah'ım, bana da ver. İsteyen dilerse Allah Teala ona verir mi? Elbette verir. Bakınız ne diyor Allah Teala? Allahü yeştevi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah dilediğini kendisine seçer. Kendisine ulaştırmak için dilediğini seçer diyor. Kimi seçer? İnsanların %95'inden fazlasını seçer. Herkesi seçer. Ama diyor o seçtiklerimden her kim bana ulaşmayı dilerse ben diyor sadece onları kendime ulaştırırım diyor. O seçtiklerim var ya insanların %95'inden fazlasını seçerim. Ama o seçtiklerimden sadece bana ulaşmayı dileyenleri kendime ulaştırırım diyor. Burada durun. O kadar az insan Allah'a ulaşmayı diliyor ki hayret etmemek mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, bu nasıl bir iştir? Hiç anlayamıyorum. Şu insanlara acaba nasıl anlatabiliriz biz bunu? Herkesin %100 elinde olan bir hedef bu. Yani herkes ruhunu Allah'a ulaştırabilir. Çünkü ulaştıracak olan onlar değil, Allah. Onlar sadece bir dilekte bulunacaklar.
Bunca kardeşimiz var, Allah-u Teala'ya ulaşmış. Sadece bir dilekle ulaştılar. Öyleyse herkese sesleniyoruz. Ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Sadece bir dileğinizle, Ya Rabbi ben ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ilka etmeyi, mülaki kılmayı, sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından birisi olayım. Ne olur sevgili kardeşlerim, sevgili dostlarım, ne olur ülkemizin değerli insanları, ne olur dileseniz, ne kaybedersiniz ki? Ama dilerseniz, o yaşadığınız mutluluk sebebiyle hep bizi hatırlayacaksınız bir ömür boyu. Bir hiç karşılığı cennetin üçüncü katı. Allah Teala bir dilek karşılığı cennetin Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bu dileğin karşılığında dilediğiniz an birinci cennetin sahibi kılar size. Ertesi gün ölse insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Eğer insanlar bu noktada kalmazlar da hacet namazını kılarlar, Allah'tan mürşitlerini sorarlarsa, Allah'a ulaşmayı dileyen herkese mürşidini %100 gösterir. Mutlaka gösterir. Göstermemesi mümkün değildir. Bir tek şart, o kişi şuradan kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyecek. Sadece bir tek dilek ve de bu dilek yeterli. Ve o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bunun için önce o Allah'a ulaşmayı dileyen, talep eden kişiyi mürşidine ulaştırır. Kişi hacet namazını kılar, mürşidini sorar Allah-u Teala'dan. Ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaştığı zaman gözyaşlarıyla ona tabi olur. Tabiyetini gerçekleştirdi, sonra öldü. İkinci kat cennete mutlak olarak girer bu kişi. Hayatı devam etti. Mürşidine ulaşmak neyi ifade eder? Kim mürşidine ulaşırsa, ulaştığı tabi olduğu anda o kişinin ruhu vücudunu terk eder. Devrin imamının bulunduğu dergaha mutlak olarak ulaşır. Bizim dergahımıza ulaşır. Dünyada kim, hangi mürşide tabi olursa olsun, o kişinin geleceği yer bizim dergahımızdır. Yani manevi dergahımız. Seyr-i sülükün yapıldığı dergahımız. Yedi tane gök katını birer birer o kişinin ruhu da diğer ruhlarla beraber aşacaktır. Yedinci katta yedi tane alemi geçecektir. Sidretül Münteha'ya ulaşacaktır o ruh. Sidretül Münteha'dan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu arada zikri yaklaşık olarak 3 saate, bazen 4 saate çıkmış olacaktır. Ve namaz kılmak mı? Allah Teala o kişiye namazı zevk haline getirmiştir. Oruç tutmak mı? Allah o kişinin açlık çekmesini istemez, ona açlığı yaşatmaz. O kişi oruç tutar ama acıkmaz. Bu kişi en güzel şekilde ibadetlerini yapar. Namazın dışında zikrini yapar. Allah ona zikri sevdirir. Bu kişinin hangi açıdan bir eksiği varsa, namazı sevmemek, orucu sevmemek, zikri sevmemek gibi, Allah Teala onların hepsini telafi eder. O kişiyi
mutlaka bunları seven bir noktaya ulaştırır. Allah

Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve de istiyoruz ki herkes bilsin. Herkes öğrensin. Allah Teala bir insana ne kadar büyük şeyler veriyor, ne karşılığı? Sadece bir dilek karşılığı, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve de bu kişi dilemişse mürşidine ulaştıktan sonra vücudundan ayrılan ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Söylediğim gibi o kişinin yeter ki 7-8 aylık bir ömrü olsun. Ruh Allah'a ulaştı. Ulaştığı anda Allah'ın zatında yok olur. Ruhu Allah'a ulaşan, her gün 3-4 saat zikir yapan bir kişi üçüncü kat cenneti garanti etmiştir. Allah'a ulaşmayı dinledi birinci kat cennet. Mürşidine tabiyet ikinci kat cennet. Ruhunu Allah'a ulaştırmak, Allah'ın kendisinin ulaştırması. Üçüncü kat cennet. Gerçekten Allah kendisi mi ulaştırıyor? Bakınız ne diyor Rad 27'de. Allah dalalette olanları bırakır. Ama onlardan kim? O dalalette olanlardan kim? Herkes dalalettedir. Ve Allah Teala bırakır onları, serbest bırakır. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a göre sadece bir olay var, bir dilek. Allah'a münaki olmayı, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. Kim böyle bir dileğin sahibi ise Allah onları mutlaka kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, terazinin bir tarafına ve ikinci tarafına bakalım. Terazinin bir tarafı. Allah Teala o kişiyi kendisine ulaştırmış. O kişiye üçüncü kat cenneti garanti etmiş. O kişiye yaşadığı süre boyunca dünya mutluluğunun yarısını garanti etmiş. Zikrini devam ettirebildiği takdirde kişi bir ömür boyu şu 3 saatlik, 4 saatlik zikri ne kadar zikirde ulaştıysa o zikri bir ömür boyu devam ettirdiği takdirde kişi o mutluluğu, dünya mutluluğunun yarısını mutlak olarak yaşar ömrü boyunca ve de kıyametten sonra da gideceği yer mutlaka üçüncü kat cennet olur. Terazinin öbür kefesinde ne var? Kişi ne karşılığı üçüncü kat cenneti elde etti? Ne karşılığı dünya mutluluğunun yarısını elde etti? Yarı yarıya mutlu bir hayatı Allah-u Teala ona garanti etti bir ömür boyu. Bir tek dilek sevgili kardeşlerim. İşte Allah Teala bu kadar değergâh. Bu kadar sizin mutluluğunuzu istiyor. İşte bu yarı yarıya mutluluğu daha öteye taşımak istemez misiniz? O zaman beşeri ilişkilere önem vereceksiniz. İnsanları kırmayacaksınız sevgili kardeşlerim. İnsanları seveceksiniz. Hep başkalarını mutlu edecek sözler söyleyeceksiniz. Ne zaman iki kardeşimizin arası açılırsa araya gireceksiniz. Onları birleştirmeye, hatalarını birbirine itiraf ederek karşısındakinden özür dilemeye ikna edeceksiniz. Gayretiniz hep İnsanları birleştirmek istikametinde. Bu konuda toplumları mahveden en önemli konu dedikodudur. Sevgili kardeşlerim, birisi ötekine gelir, ben falancaya şöyle şöyle şöyle söyledim, o da bana böyle söyledi, kalbimi kırdı der.

Sonra gider bir başkasına da söyler. Yeter mi? Yetmez. Bu sözü ondan alan kişi de bir başkasına söyler. O başkaları da başkalarına söylerler. Falanca peşmekana böyle yapmış. Böyle haksızlık olur mu? Sevgili kardeşlerim, insanlar eğer bir şeye nefslerine batmışsa başka birinin bir sözü, o şeye, o kendilerine batan o söze kırılmışlarsa bu hemen halledilebilir bir konudur. Ne zaman birisi size kıracak bir şey söylerse siz bu sözü unutmayın. Parmağımı sizi göstererek söylüyorum. Siz o kalbini kırdığınız kişiden derhal af dileyeceksiniz. Bunu yaptığınız anda olay bitmiştir. Ne zaman bir kişi size bir başkasının kendisine yaptığı bir haksızlığı anlatmaya gelirse, ona deyin ki, senin bu yaptığın şey yanlış. Senin muhatabın ben değilim. Hadi gel ikimiz beraber ona gidelim. O senin kalbini kırmış olan arkadaşa. Mutlaka sen de ona bir şey yapmışındır ki o sana böyle bir davranışta bulunmuş. Hadi gel beraberce gidelim. Ve aziz kardeşim sana bir tavsiyede bulunmak istiyorum haddim olmayarak. Ama ne olur bir başkasına da gidip falancanın sana karşı kötü davrandığını lütfen söyleme. Bu konunun çözümü var. Kime muhbir olduysan, kim sana yanlış bir davranışta bulundu diyorsan, çok kolay. Gidersin, onunla konuşursun. Hatta ben de seninle beraber gideyim. Onunla konuşursun ve o kişi sana kötü davranmışsa bile sen ondan af dilemek büyüklüğünü gösterebilirsen o kişi yaptığından büyük pişmanlık duyar. Sevgili kardeşlerim hepsi bu kadar. Kim size bir başkasını kötülemeye gelirse ona sakın yüz vermeyin. Sert davranmanız gerekmiyor. Sadece söylediklerimi söyleyeceksiniz. Hadi gel, senle beraber o kardeşimize gidelim ve ben sizin aranızı bulayım, sizi barıştırayım. Sen onun sana kötü bir şey söylediğini bana anlatıyorsun. Diyelim ki içini ferahlattın. Ama acaba sen ona ne yaptın? Sen ona ne yaptın da o kardeşimiz sana bu kötü şeyi söyledi? O kardeşimiz sana seni üzecek olan bu sözü söyledi. Hadi gel, beraberce gidelim, bu meseleyi çözelim. Sevgili kardeşlerim, ikinci elde konu tamamlanmıştır. Birinci el sizsiniz. İkinci elde o sözü bu kardeşimize söyleyen ve gittiğiniz zaman göreceksiniz ki o da ona karşı mutlaka bir şeyler yapmıştır. Sevgili kardeşlerim, şeytan ne yapıyor insanlara? Birisine kızdığı zaman ona bir kötü şey söylüyor. Karşısındaki de bu anlattığımız şeylerin dizaynı içerisinde olsaydı hemen özür dileyecekti ondan ve konu bitecekti, kapanacaktı. Hayır, o da ona ters bir şey söylüyor. Ve ikisi de bir başkalarına gidiyor. Birincisi A'ya, ikincisi B'ye gidiyor. İkisi de kendilerinin haklı olduğunu, karşı tarafın haksız olduğunu anlatıyorlar. Ve A'yı birisi, B'yi de birisi kendisine çekmeye çalışıyor. Taraf topluyor. Yani
Hasımların sayısı artıyor. Birbirine karşı çıkanların sayısını şeytan böylece arttırıyor. Bu bir çözüm değildir. Diyelim ki A 10 kişiye gitti, B de 10 kişiye gitti. Her birinde iki taraf da ikna etti ki kendileri haklıdır. A'nın tarafında 10 kişi var, B'nin tarafında 10 kişi var. İşte iki tane grup size. Birbirini sevmeyen insanlar. Oysa ki size kim gelip de falanca bana böyle yaptı derse hemen onu alıp ötekine gideceksiniz beraber. Göreceksiniz ki öteki kadar bu da suçlu. Ama ne şeytan ona kendi kabahatini göstermiyor. Halbuki o bu söylediklerimizin künhünde olsa birisi kendisine kötü davrandığı için kötü davranırsa bir şey söylerse bir hakarette bulunursa ona eğer özür dilemek, ona karşı özür dilemek büyüklüğünü gösterebilirse, gösterdiği anda anlaşmazlık sona erer. Hatayı kabul, arkasından da af dilemek. Bitmiştir, olay kalmamıştır. Hele bu iş herkesin huzurunda yapılırsa, %100 bitmiştir. Sevgili kardeşlerim, neden? Neden birbirimizin kalbini kıralım ki? Neden başkaları bizim yüzümüzden huzursuz olsun ki? Biz Allah'ın yolunda olanlarız. Belki aramıza yeni katılan kardeşlerimiz bu hakikatleri bilmedikleri için birbirlerini kıracak şeyler söylerler. Sonra da bunun sıkıntısını çekerler. Ama başka birisini kendi tarafına çekip de diğerine karşı kışkırtmak isteyen herkesin yanında bizden birisi olursa o kişiyi hemen hedefe ulaştırabilir diye düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Sizlere çok güveniyorum. Kim size gelip de başka birini kötülerse hemen söylediklerimi yapın. Evvela o kişiyi haklı bulup da "Aa, sahi mi? Öyle mi yapmış? Allah Allah. Çok çok üzüldüm bu işe." "Doğrusu kardeşim sana karşı büyük haksızlık yapılmış. Ben de senin tarafındarım." Tarzında bir düşüncenin sahibi olan kişi bizden değildir. Kendisine taraftar toplamaya çalışan kişi de bizden değildir. Ama şimdi her an aramıza insanlar, yeni kardeşlerimiz katılıyor. Onlar Allah'ın doğrularını ve güzellikleri bilmiyorlar. Başka insanları kırmamak gerektiğini bilmiyorlar. Bilmedikleri için de yanlış davranacakları kesindir. İşte o yanlış davranan bütün kardeşlerimize bunları söyleyeceksiniz. Sen burada bir yanlış anlamaya muhatap olmuş olabilirsin. Sen onun söylediklerini yanlış anlamış olabilirsin. Kaldı ki sen de belki ona sana bu sözleri söylemesini icap eden bir şeyler söylemişsindir. "Hadi gel kardeşim, ikimiz beraber gidelim ya da onu buraya çağıralım ve de üçümüz bir araya gelelim, konuşalım." Göreceksin ki o kardeşimiz bunu bilerek yapmamıştır. Senin de bilerek yapmayacağına inanıyorum. "Hadi bir araya gelelim ve bu meseleyi çözelim." İşte çözüm budur sevgili kardeşlerim. Hiçbir zaman bir dedikoducunun size gelip de başkasını fitnelemesine müsaade etmeyin. İsterseniz çözüm bulmak üzere dinleyin ama ona hak vermeyin. Diğer tarafı dinlemeden taraflardan birini asla haklı görmeyin. Yetmez, haklı görseniz bile taraf tutmayın. Mutlaka iki tarafı birleştirip
aralarında sülh ve sükûnu yerleştirmeyi sağlamaktan daha öteye gidin. Sülh ve sükûnun ötesinde sevgiyi oluşturun onlarda. Bir insan sevgi duyarsa sevdiği kişinin yaptığı yanlışı yanlış olarak görmez. O zaten sevdiği için ona karşı kötü davranmayacaktır diğer tarafa karşı. Ne olur sevgili kardeşlerim, birbirinizi sevin. Severseniz bütün güzellikleri o zaman yaşayacaksınız. Göreceksiniz ki dünya yaşamaya değer bir yer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki. Ne olur etrafınızdaki insanlarla iyi geçinseniz. Ne olur eşinizle kavga etmeseniz. Diyelim ki sizi üzen, size devamlı kızan bir eşiniz var. Siz de ona kızdığınız için devamlı kavga halindesiniz. Neden? Neden öyle yapıyorsunuz? Siz tasavvuftasınız. Eğer işiniz tasavvufta değilse ona, o size kızıyor diye siz ona kızmayacaksınız. Ona Allah'ın güzelliklerini anlatacaksınız. O düne kadar her kızdığında kendisine küsen, söylenen, karşı çıkan karısına alışmıştır. Ya da kocasına alışmıştır. Ama siz değişmişseniz, onun yanlış sözlerini haklı görecek bir noktaya ulaşmışsanız, o zaman herkesin söylenmesinin arkasında sizin ona karşı yapmadığınız, onun istediği, belki de haklı olarak istediği birçok şey vardır. Haksız yere bana şöyle şöyle şöyle yaptı diyen hiç kimseye %100 inanmayın. Birçok kişi öfkesi veya kini sebebiyle ilave edebilir. Bir olayın anlatılışında nefs sahibi olan insanlar hep kendilerini haklı çıkarırlar. Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini teslim edenler adım adım bunlardan kendilerini koruyup neticede %100 tarafsız noktaya ulaşabilirler. Sevgili kardeşlerim, bütün bunları yapabilmeniz ancak bir tek fiille mümkün. Sevmek. Sevmeyi öğrenin. Bizim vakfımızın, Mir Vakfı'nın, International Mir Foundation'ın primitif özelliği, merkezi özelliği, en büyük özelliği sevgidir. Bütün dünyayı sulh ve sükûna kavuşturacak olan bir dizaynı biz yerleştireceğiz dünya üzerinde sevgili kardeşlerim. Sevgisiz olabilir mi bir düşünsenize? Herkesin birbirini sevdiği, hiç kimsenin birbirine düşman olmadığı, kardeş olduğu bir yeni dünya nizamını kurmakla vazifelendirildik. Bu sadece sevgiyle çözülebilecek olan bir faktördür. Sevgili kardeşlerim, böyle bir hedefe ulaşabilmek sadece bir tek şeyle mümkündür. Sevmek. İnsanlara hepimiz sevmeyi öğreteceğiz. Eğer biz insanlarla kavga ediyorsak, eğer biz insanlarla tartışıyorsak,
haklı çıkmaya çalışıyorsak, o zaman sevgili kardeşlerim, neden? Allah Teala bize doğruyu söyleyip orada kalmamızı istiyor. Sadece doğruları söyleyeceğiz. Hakikatleri söyleyeceğiz insanlara. Onlarla kavga etmeyeceğiz. Sizler gördünüz sevgili kardeşlerim, evvelce birçok tartışmalar da biz bulunduk. Ama hiçbir zaman biz kimseye, başkaları bize öfkelense de, kızsa da, hakaret etse de, biz kimseye hakaret etmedik. Etmemeyi öğretti Allah Teala bize. Sevgili kardeşlerim, öyleyse biz Mir Vakfı'yız. Bütün dünyaya sulh ve sükûnu öğretecek olan vakfın müntesipleri'siniz hepiniz. Kendi aranızda sulh ve sükûnu sağlayamıyorsanız başkalarına nasıl öğreteceksiniz ki sevgili kardeşlerim? Gelecekte göreceksiniz ki bütün dünyada bir sulh ve sükûn devresi başlayacak. Belki birazcık savaşmak gerekecek bunun için. Savaş olacak ama arkasından da sulh ve sükûn gelecek bütün dünyaya. Bütün dünya insanının Allah'ı tanıyacağı yeni bir devreye gireceğiz. Şeytanın %100 mağlup olacağı yeni bir devre. Sevgili kardeşlerim, bir sualimiz var. Mutlu olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız, o zaman başkalarını kendinizden öne alın. Başkalarına hizmet etmek için yaşayın. Başkalarını daha güzel bir ifadeyle mutlu etmek için yaşayın. Etrafınızdaki herkesin mutlu olması için gerekli şeyleri yapın. Onları sevin. Sevdiğinizi göstermekten çekinmeyin. Herkesi sevmelisiniz. Yardıma ihtiyacı olan herkese yardım etmelisiniz. Herkesin elinden tutmalısınız. Onları daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir hayata ulaştırmalısınız. Arkasında bunlar, bütün bunların arkasında hep sevginin var olduğunu göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Sevgimizin derecesini en iyi Allah bilir. Öyleyse siz de etrafınızdaki herkesi sevin. Kötü olanlar da sizin sevginizin sıcaklığında erisinler. O zaman kötülüğün, nefsin afetlerine kurban olmanın kendilerine hiçbir fayda sağlamadığını, hep kaybettiklerini idrak edeceklerdir. Onları çok sevin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün negatif faktörlerin üzerine örtecek olan kar, sevginin beyazlığını taşır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Her zaman sizlerle birlikteyiz sevgili kardeşlerimiz. Kalplerimiz birlikte. Biz bütünün birer parçasıyız. Sevgili kardeşlerim, bu dünya adı verilen gezegende bir hayat sürüyoruz. Bu hayatımız bütün insanlar için bir güzellik teşkil etmelidir. Eğer görevimizi başkalarını mutlu etmek olarak kabul edersek, kendimizi buna hazırlarsak ve hayatımızı başka insanları mutlu etmek istikametinde dünyadaki en güzel vasıta olarak değerlendirirsek, o zaman hayatımız bir gül bahçesini muhtevasına alır. Sevgili kardeşlerim, insanları seviyoruz. Dikkat edin ki eğer siz insanları severseniz onlar da sizi sevecektir. Sevginin karşılığı sevgidir. Nefretin karşılığı da nefret. Belki de insanların bu konudaki en büyük hatası başkalarına onların sevdiklerini davranışlarıyla göstermemeleri ve böylece ispat etmemeleridir. Sevgili kardeşlerim, diyelim ki siz etrafınızdaki insanları seviyorsunuz. Ama onları sevdiğinizi onlara ispat edemezseniz, o zaman onlar sizin kendilerini sevdiğinizi nasıl anlayacaklar? Elbette anlamaları mümkün olmaz. Eğer bu cepheden bakıyorsak olaylar dizisine, sevgili kardeşlerim, hepiniz için bir güzellik, bir mutluluk başkalarına mutluluğu yaşatmanın verdiği mutluluk ve huzur gelip size de yerleşecektir. Öyleyse insanları sevmekten kaçınmamalıyız. Hayatımız sevgi üzerine kurulan bir dünyayı her zaman beraberinde taşımalıdır. Sevmek, mutlu etmek isteğinin başlangıç noktasıdır. Eğer birisini severseniz, onu mutlu etmek istersiniz. Sevgili kardeşlerim, biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve de bunun tabii neticesi olarak da istiyoruz ki hepiniz mutlu olasınız. İstiyoruz ki hepinize mutluluğu ulaştırabilelim. Hepinizi mutlu kılalım. İşte böyle bir istikamette harekete geçmek mutluluğun ilk mumunu yakmaktır. İlk adım. Sonra diğer mumlar birer birer yanacaktır. Eğer hedefiniz başka insanları mutlu etmekse, onları mutluluk istikametinde hedefe ulaştırmaksa, sevgili kardeşlerim, hepiniz için bir güzellik mutlaka has bahçenin gülleri gibi açacak ve o muhteşem gül kokusunu etrafa dağıtacaktır. Sevgili kardeşlerim, sevecen olun. İnsanları sevin ki onlar da sizi sevmek için bir zemine sahip olsunlar. Sevenler sevilir. Sevgili kardeşlerim, eğer severseniz sevilirsiniz. Onlar beni sevsin de ben de o zaman onları severim. Birçok insanın iç dünyasında yatan gerçek budur. Bu bizim ölçülerimize göre çok yanlış bir felsefedir. Biz sevelim ki onlar da bizi sevsinler. Biz sevgimizi ishar edelim ki, açıkça ortaya koyalım ki, sevdiğimizi onlara hissettirelim ki, onlar da bizi sevsinler. Sevgili kardeşlerim, başkalarından onlar bizi sevsin de biz o zaman onları severiz diye bir şeyler beklemek, şeytanın insanlara kurduğu en büyük tuzaktır. Ya onlar da sizin gibi düşünüyorlarsa, o beni sevsin de ben onu severim diyorsa, ne olur? Hiç kimse birbirine onları ne kadar sevdiğini anlatamaz. Anlatamazsa ne olur? Kalpler birleşemez. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın istediği şey Allah'ın etrafında kalplerin birleşmesi, sevgi üzerine bir beraberlik. İnsanları severseniz onları mutlu etmeye çalışırsınız. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Seven, sevdiğini mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi olur. Öyleyse yapmanız lazım gelen şey sevdiğinizi davranışlarınızla, anlatımınızla belli etmektir. Böyle bir şeyi gerçekleştirmek üzere harekete geçtiğinizi düşünelim. İlk harekete geçen sizsiniz, etrafınızdaki insanların hepsine birer birer onları ne kadar çok sevdiğinizi ishar eden, açıklayan davranışların sahibi olmuşsanız, onların hepsi adım adım bundan etkileneceklerdir. Bu etkilenme pozitif bir etkilenmedir. Bu etkilenme Allah'ın emrettiği bir dizayndır. Allah Teala istiyor ki biz etrafımızdaki herkesi sevelim de bu sebeple biz onları seviyoruz diye onlar da bizi sevsinler. Şeytan da insanlara tam aksini söyler. O beni sevsin de ben o zaman onu severim. Ben onun oyuncağı değilim. O benden üstün bir insan mı ki ben onu sevecekmişim de o da beni sevecekmiş? Böyle saçma şey mi olurmuş? Bunların hepsi şeytanın insanları birbirine yaklaştırmamak için sevgi halelerini insanlar arasında birbirine ulaştıran bir dizaynı oluşturmaması için iblis devamlı olarak insanları bundan arındırmaya, devre dışı bırakmaya çalışır. Evvela o seni sevsin de sen de o zaman onu seversin. Doğrusu budur. İşte iblisin söylediği şey budur. Ama bu doğrusu değil, yanlışıdır. Neden? Çünkü biz o zaman başkalarının keyfine bırakıyoruz. Şeytanın da istediği bu zaten. Başkalarının keyfine bırakın ki onlar nasıl olsa siz onları sevmedikçe, sevdiğinizi belli etmedikçe onlar da size sevgilerini belli etmeyeceklerdir. Felsefe bu ve akla yakın. Ama şeytanın bacağını kırabilir miyiz? Elbette. Onlar, etrafımızdaki insanlar bize sevdiklerini belli etmiyorlarsa, bizim de onlar bize sevdiklerini belli etsin de biz o zaman onları severiz. Biz de sevdiğimizi belli ederiz. Tarzında bir inancın sahibi olsaydık beklerdik hep. Onlar da aynı inancın sahibi olarak hep beklerler. Ama hal böyleyse, realite buysa o zaman bizim harekete geçmemiz lazım sevgili kardeşlerim. O zaman biz harekete geçeceğiz. Onlara diyeceğiz ki ben seni çok seviyorum. Her halin bende pozitif etkiler uyandırıyor. Sen muhakkak ki Allah'a yakın bir insansın. Benim kalbim böyle söylüyor. Ben de yakın olmaya çalışanlardanım. Daha yakın bir beraberliğimiz olursa belki başka insanlara da örnek teşkil ederiz. Onların da birbirlerini sevmelerinde metaldar oluruz. Öyleyse biz de aynı güzelliği gerçekleştirelim. Ben seni çok seviyorum. Ve işte bunu söylemek bana huzur veriyor, mutluluk veriyor. Bugüne kadar olan davranışlarından benim çıkarabildiğim sonuç, senin de beni sevdiğin istikametinde. Öyleyse biz birbirini sevenler olarak sevdiğimizi ishar etmeliyiz. Ortaya koymalıyız. Başka insanlar da davranışlarımızdan, konuşmalarımızdan bizim birbirimizi sevdiğimizi bir Allah sevgisiyle karışık bir sevgiyle sevdiğimizi bilmeliler. Allah'ın istediği şey seviniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz, seviniz, sevdiriniz. Öyleyse sadece biz etrafımızdaki insanları sevmekle kalmayacağız. Etrafımızdaki insanların birbirini sevmesi konusunda onlara yardımcı olacağız. Onlara yol göstereceğiz. Onların birbirini sevmesini, daha çok sevmesini, daha çok sevmesini gerçekleştirmeye çalışacağız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanları sevmek Allah Teala'nın bir büyük nimetidir. Ve bu sevginin kanatları altında gönüller birleşir. Sevgi tohumları etrafı sarar. Sevmek Allah ile birlikte olmayı getirir. Nefret de şeytan ile birlikte olmayı getirir. Öyleyse sevmeliyiz aziz kardeşlerim, muhterem kardeşlerim, sevgili kardeşlerim. Sevmekten çekinmemeliyiz. Sevmek Allah Teala'nın öyle bir dizaynı ki bu dizaynda bütün insanlar için bir hedef var. Mutluluk. Sevgi onu yönlendirebileceğiniz bir imkanın sahibidir. Herkes sevgi yoluyla başkalarına dost olabilir. Ama nefret bu dostluğu yok eden, devre dışı bırakan ve insanları şeytana yaklaştıran bir negatif veçhe ifade eder. Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu etmek daima hedefiniz olmalıdır. Böyle bir dizaynda insanlar için yaşamak Allah Teala'nın bir büyük nimetidir diye düşünüyoruz. Çünkü böyle bir dizaynda insanları sevmek üzere yola çıkmak, sevgi üzerine konuşmak, mutluluğun yaşanmasının temelini teşkil eder. Birisini severseniz, etrafınızdaki insanları severseniz, onları mutlu etmek istikametinde bir talep içinizden fışkırır. Hep bu istikamette bir gayretin sahibi olursunuz. Nefret edenlerse hiç böyle bir talebin sahibi olamazlar. Hatta nefret eden insanlar zaten tasavvufu yaşamayanlardır. Yaşamadıkları için de başkalarını rahatsız etmek, davranış biçimleriyle onların kalbini kırmak bunlar için zor bir konu teşkil etmez. Çabucak öfkelenirler, insanları kızarlar ve intikam almak isterler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanlar her zaman yanlış davranabilirler. İnsanlar her zaman nefsleriyle hareket etmek çoğunlukta mevcut olduğu için yanlış ve başkalarını üzecek davranışlarda bulunabilirler. İşte sizin göreviniz orada başlar. Böyle olan insanlara çatarak onların söylediğinden daha kötü sözlerle onlara cevap vererek, onları alaşağı etmek maksadıyla anlaşmazlığa girmek sizlerin hedefi olmamalıdır. Hedefiniz o öfkeden hareket tarzını ayarlayamayacak kadar sinirlenen bir insanı siz sulh ve sükuna ulaştırabilirseniz, o zaman görevinizi yapmış olursunuz. Bunu yapmak da hiç de zannedildiği kadar zor değildir. Varsın, o öfkelensin. Siz sükunetle onu ne kadar çok sevdiğinizi ifade ederseniz sevgili kardeşlerim, sizin öfkenize karşılık ben size sinirlenemem, ben size kızamam. Allah Teala benim kalbimden öfkeyi, kini, nefreti aldı. Ben bir ömür boyunca sizinle dost kalmak isterim. Huzur içinde yaşamak isterim. Ve hedefim, sizinle beraber olmaktaki hedefim sizi mutsuz etmek, huzursuz etmek, sizi küçültmek, aşağılamak değil. Yüceltmek. Ben Allah-u Teala'dan bunu öğrendim. Ben Allah'ın dostlarından bunu öğrendim. İşte böyle söylemelisiniz sevgili kardeşlerim. İnsanlar için bütün güzellikler Allah-u Teala tarafından onların kalbine akın akın bir nehir gibi, çağlayan gibi gönderilir Allah-u Teala tarafından. Ama siz o çağlayanın sizin kalbinize ulaşmasına ne kadar metaldar olursanız, ne kadar sebebiyet verirseniz, onların da kalbinize girişi o kadardır. Öyleyse görüyorsunuz ki, sevgili kardeşlerim, hep ipler sizde. Allah için yaşamak aslında başkaları için yaşamaktır. Kim başkalarını mutlu ederse, başkasına ulaştırdığı her mutluluk seviyesi kadar kendisi de mutlu olacaktır. Allah'ın kanunu budur. Allah Teala başka insanları mutlu etmenizi istiyor, siz mutlu olasınız diye. Eğer kendinizi başka insanların mutluluğuna adarsanız, salt onları mutlu etmek için hayatınızı tanzim ederseniz, size öfkelense de, kızsa da, siz ona kızmazsanız, öfkelenmezseniz, sükunetle ondan nefret etmediğinizi, onu çok sevdiğinizi ifade ederseniz, o kişinin elindeki bütün öfke sağlayıcılar sistemini yok edersiniz sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah için olmak, insanları sevmenin tamamlayıcısıdır. Karşınızdaki insandan yana olmak, kendinizden yana olmamak bunun temelini teşkil eder. Sevgili kardeşlerim, Bütün insanları bu istikamette mutlaka en güzele davet edebilirsiniz. Onlara hayatlarını daha güzel kılacak olan güzel davranışlar, onları mutlu eden davranışlar, etrafınızdaki insanların her birine verdiğiniz mutluluğun aynını Allah-u Teala size de yaşatacağı için ne kadar çok insana bu güzellikleri yaşatabilirseniz o kadar çok mutlu olursunuz. Onların her birinin mutluluğunun belki 10 katını, belki 15 katını, belki 20 katını yaşayabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Görüyor musunuz? Mutluluk denilen şey başkalarının elinde değil. Sizin mutluluğunuz sizin elinizde ve başkalarına ulaştırabildiğiniz, onlarda sağladığınız mutluluk kadar Allah-u Teala'nın size verilen bir hediyesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanları seviniz. Onlardan nefret etmeyiniz. Onlar size yanlış davranışlarda bulunuyorlar diye, sizi kızdıran davranışlarda bulunuyorlar diye, siz de onlara kızmayın. Böyle bir hakkınız yok mu? Var. Kısasa kısas, Allah-u Teala'nın müsaadesi içinde. Ama kötü bir davranışa, güzel bir davranışa, davranışla mukabele etmek, kötülüğe iyilikle mukabele etmek Allah'ın temel emridir. İster ki herkes öyle yapsın. Sevgili kardeşlerim, bir topluluğun böyle olmaya başladığını düşünün. Adım adım toplumun içinde kötü davranışlara güzel davranışlarla karşılık vermek, duruma hakim olmak istikametinde yücelecektir. Genişleyen bir çevreyi içine alacaktır. Ve insanlar tecrübe kazandıkça başka insanları mutsuz etmek istikametinde değil, mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi olacaklardır. Bu ne sağlar? Bu Allah-u Teala'nın güzelliğini sağlar. Allah'ın bir insana ulaştırabileceği şey mutluluktur, huzurdur. Eski adıyla saadettir. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı yeni bir dizayn üzere tanzim etmek istemez misiniz? O zaman bu söylediklerimizi sakın unutmayın. Başkaları size karşı kötü davranışlarda bulunabilirler. Sizi sevmeyebilirler. Sizden nefret bile edebilirler. Ama onlara kızmayın. Onları cezalandırmayın. Onlar varsınlar, yapmakta oldukları davranış biçimlerini devam ettirsinler. Size kötü davranmayı devam ettirdiklerini düşünelim. Böyle bir noktadan itibaren sizin o kötü davranışlara vereceğiniz hep en güzel cevaplar, adım adım onların üzerinde tesir icra edecektir. Onların öfkesine sizin sevgiyle karşılık vermeniz, onları küçültmek konusunda en ufak bir gayretinizin olmaması, onların davranış biçimlerindeki kötülüğü, çirkinliği onların yüzüne vurmamanız. Bunların hepsi o size kötü davranan insanın gözlerinde ve kalbinde iz bırakacaktır. Sonuç mu? Sonuç adım adım o insanın sizi daha yakından tanımaya çalışması olacaktır. Tanıdıkça sizin sadece Allah için yaşadığınızı, insanları mutsuz etmek değil, mutlu etmek hedefine dayalı olarak Allah'ın sizin davranış biçimlerinizi tanzim ettiğini onlar tespit edeceklerdir. 1, 2, 3, 4 her davranışınızın arkasında aynı güzellik yatıyorsa, onlar size kızsa da, sizden nefret etse de, siz onlara kızmıyor ve onlardan nefret etmiyorsanız, o zaman size sonsuza kadar kızamazlar sevgili kardeşlerim. Sonsuza kadar sizden nefret edemezler. Her kötü davranışa vereceğiniz her güzel cevap, onları kırmak şöyle dursun, onları mutlu kılacak olan cevaplarınız, onların mutlu olmasına sebebiyet verecektir. Ve sizdeki bu değişikliği gördükleri zaman ne oldu diyecekler, sana ne oldu? Sende büyük değişiklikler görüyorum. Eskiden biz hep çatışırdık. Herkes kendi fikrini müdafaa ederdi. Hatta birbirimize ters davranışlarda da bulunabilirdik. Seninle bunları çok yaşadık. Ama şimdi ben sende farklı bir şey görüyorum. Ben aynı davranışların sahibiyim. Ama sen benim davranışım hangi negatif istikamette yer almışsa konuşmamın içerisinde, senin bu davranışa negatif bir tepki göstermediğini görüyorum. İşte bu beni şaşırtıyor. Sana ne oldu? Ve bu gördüklerim bende başka bir şey daha uyandırdı. Sen kızmıyorsun. Sen bana öfkelenmiyorsun. Sen benden intikam almayı düşünmüyorsun. Sende değişiklikler var. Ne oldu sana? Anlat bana sevgili kardeşim. Sana ne oldu? Ben seni hep mutlu görüyorum. Oysa ki ben başka insanlarla hep dalaş içindeyim. Onlara olan öfkem bitmek tükenmek bilmiyor. Onlar da bana zaten mütemadiyen ters davranıyorlar. Onlar bana ters davrandığı için de ben de onlara ters davranıyorum. Şimdi bu noktada duralım. Acaba gerçekten ötekiler hep başlangıçta ters davranmışlar da bu kardeşimiz onların ters davranışına karşı mı onlara karşı ters davranmış? Yoksa kendisinin de hataları var da bu hatalar sebebiyle o hata karşısındakine ters davranmak şeklinde tecelli etmişse, karşı taraftan da gelecek olan tepki ters istikamette onu üzecek bir hüviyet taşıyacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, bilmecenin çözümüne geldik. Başkaları mı? Onlar bize varsın, güzel davranmasınlar. Varsınlar aleyhimizde söylesinler. Ama biz onlara

bizim bunu yaptığımızı görmesine rağmen bize karşı en ufak bir negatif davranışta bulunmadı. Bu nasıl oluyor? İşte sevgili kardeşlerim, o bize ters davranan insanlara, bizim hakkımızda dedikodu yapan insanlara, eğer biz sanki onlar bize bunu hiç yapmamışlar gibi bir davranış biçimi sergileyebilirsek, Allah'ın istediği şeyin bu olduğunu idrak eden birisi olarak bunu yapıyorsak, o zaman o arkadaşlarımız düşüneceklerdir sevgili kardeşlerim. Biz onlar hakkında şöyle şöyle şöyle sözler söyledik. Onu o kadar küçültmeye çalıştık. Ve neticede ondan bize karşı hiçbir negatif işaret gelmedi. Eğer o gerçekten hatalı birisi olsaydı, nefsiyle hareket etseydi, mutlaka bizim bu davranışlarımızın karşısında o da bize öfkeli bir tarzda haddimizi bildirmeye kalkacaktı. Ama yapmıyor bunu. Acaba bunu yapmamasının arkasında ne var? Neden biz ona karşı savaş açıyoruz da, onu küçültmek için her şeyi yapıyoruz da, o neden acaba bizim hakkımızda hiçbir şey söylemiyor? Bir negatif davranışı oluşmuyor. O zaman acaba sakın bu kişinin Allah ile bir yakınlığı olmasın? İşte bu noktaya gelen insan o zaman hacet namazını kılacak ve Allah'tan sizi soracaktır. Sorduğu zaman da jeton düşecektir. Allah Teala ona sizin hakkınızda doğruları söyleyecektir. Kendisini müdafaa etmemesinin arkasında sadece onun hakkında dedikodu eden size bir hat bildirimine girmemek istikametindeki davranışıdır. O kendini müdafaa etmez. Siz onu Allah'a sorup öğreneceksiniz. Acaba gerçekten suçlu mu, hatalı mı? Onu Allah'tan sorup öğreneceksiniz. İşte sevgili kardeşlerim, sokak kavgaları, insanların ağız dalaşları hep aşağıda kalan zavallı işlevlerdir. Allah'ın dostları kimseyle kavgaya girmezler. Kavga etmezler. Onlara kötü davranılabilir. Her zaman olmuştur. Olacaktır da. Ama onlar kendilerine kötü davrananlara kötü davranmak yetkisinin sahibi değillerdir. Onlar sadece sevmeyi öğrenmişlerdir. Kendilerini sevenleri de severler. Kendilerini sevmeyenleri de severler. Kendilerinden nefret edenleri de severler. İşte sevgi üzerine kurulu dünya böyle bir dünyadır sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun.

0: olsun. Hepinize çok sevdiğimizi, çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek söylüyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah hepinizden razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz inşallah. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel bilelim ki Allah Teala bütün insanları en çok sevdiği mahluklar olarak, kainatın içinde yarattığı mahlukların en üstünü olarak, bu sebeple en çok sevdiği mahluklar olarak yaratmıştır. Ve Allah Teala bu en çok sevdiği mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Hepinize istediği şey Allah Teala'nın hepinizin mutlu olmasıdır. Ve de bunun hiç de zor bir şey olmadığını söylemek istiyoruz. Bunun bir kanunu var. Değişmez bir kanun. Başkaları için yaşamak. Sevgili kardeşlerim, bir an için Allah Teala'nın sizi başkalarını mutlu etmek için yarattığını yerli yerine oturtmaya çalışın. Evvela şunu düşünmemiz lazım. Biz kimiz? Biz insanlar neyiz? İnsan kainatın en üstün mahlukudur. Allah Teala Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki 13. ayet-i kerimesinde ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Allah Teala. Bütün göklerde, bütün yerlerde olan her şeyi, bütün kainatı sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Ne demek istiyor? Yani sadece bu bizim dünyada verilen gezegenimizde değil. Kim bilir kaç milyon gezegende insanlar yaşıyor. Ve her şeyi insanlar için yaratmış Allah Teala. Bu gezegende de bizler yaşıyoruz ve bizim için yaratmış. Yerleriyle, gökleriyle dünya adlı bir gezegen. Eski adıyla seyyare. Sevgili kardeşlerim, öyleyse yaratıldık. İnsan olarak yaratıldık. Buna çok hamd etmemiz, şükretmemiz lazım ki kainattaki her şeyi Allah bizler için yaratmış. Öyleyse ne var? Melekler var, bizler için yaratılmış. Cinler var, bizler için yaratılmış. Hayvanlar, bitkiler, her şey bizler için yaratılmış. Aralarında da muhteşem bir denge kurmuş Allah Teala. Dengeyi bir düşünelim sevgili kardeşlerim. Şu arkamızda gördüğünüz ağaçlar var ya, onlar klorofil özümlenmesi yaparlar. Güneşten aldıkları enerjiyi ve insanların ve hayvanların ortaya çıkardıkları artık maddeyi, yani karbondioksidi kullanarak karbonhidratları vücuda getirirler. Köklerinden suyu alırlar. Karbondioksitle su arasındaki ilişkide, yani H2O artı CO2 eşittir COH. Karbonhidrat artı oksijen. Havadaki karbondioksiti kullanan bitkiler sistemi havaya devamlı oksijen enjekte ederler. Bu oksijen insanların ve hayvanların yaşamaları için elzem olan bir maddedir. Öyleyse bizler yaşıyorsak, bunun arkasında bu bitkilerin artık maddesi olan oksijen var. Biz insanlar ve hayvanlar oksijenle yaşayabiliriz. Peki insan ne yapıyor? Oksijeni alıyor ve karbondioksit çıkarıyor artık madde olarak havaya. İnsanlar bitkilerin çıkardıkları oksijen olmasaydı yaşayamazlardı insanlar ve hayvanlar. Bitkiler de insanlar ve hayvanların çıkardığı oksijenin, karbondioksitin kullanılmasıyla klorofil özümlenmesini yapıyorlar. Ve karbonhidratları, karbonhidrat biliyorsunuz gıda, bir gıda maddesidir. Karbonhidratları vücuda getirip beslenmelerini temin ediyorlar. Ağaçlar yerlerinden kımıldayamaz. Bulundukları yerde sadece kökleriyle topraktan su alırlar. Yağan yağmurlar toprağın altına suyu geçirir. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey çok açık. Allah Teala her şeyi birbiriyle ihtiyaçlı kılmış. İnsanlar ve hayvanlar grubu bitkilere muhtaç. Bitkiler grubu da insanlar ve hayvanlara muhtaç. İki ayrı yaratık türü birbirinin tabii ihtiyacını karşılıyor. Allah Teala her konudaki açıklamalarını vermiş, Kur'an'a koymuş. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah'ın en çok sevdiği mahluklarız. En çok insanı seviyor ki kainatı her şeyiyle, hayvanlarıyla, bitkileriyle insan için yaratmış. Kuşlarıyla, sularda yaşayan mahluklarıyla, havalarda yaşayan mahluklarıyla, karada yaşayan mahluklarıyla her şeyi insan için yaratmış. Peki cinler de mi insan için, şeytanlar da mı insan için? Evet, her şey. Cinlerin içinde insanlara yardım edenlerin var olduğunu biliyoruz. Hüddam ilmine sahip olanlar cinleri kullanıyorlar. Cinler bu gözlerle görünmez olduğu için onları haber almak istikametinde kullanıyorlar. Hazreti Süleyman'ın hem cinleri hem de şeytanları fayda sağlayacak olan işlerde çalıştırdığını biliyoruz. Allah Teala'nın ona verdiği ilim bunları gerçekleştirmesini temin etmiş. Birçok asırlar boyunca birçok insanda o hüddam ilmiyle cinleri kontrolü altına almışlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse yaşayan, canlı olan hayvanlar, cinler, canlı olan bitkiler, her şey insan için yaratılmış. İşte buna dayalı olarak Allah Teala bütün sistemleri kurmuş ve insanlar arasındaki, kainattaki dizaynı insanların mutluluğu istikametinde faaliyete geçirmiş. Şimdi insana dönüyoruz. İnsan her şeyden evvel mutlu olmak için yaratıldı. İnsanın yaratılış hedefi mutluluktur. Kur'an-ı Kerim'deki emirlere dikkat edin. Nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Ne demek bu? O sevme katlı bir fiilin varlığını ve bu sevginin Allah-u Teala'nın emri olduğunu gösterir. Sevgili kardeşlerim, insanları seviniz. Bütün mutluluklar bunun arkasından gelir. Nefret, mutsuzluğu, sevgi, mutluluğu doğurur. Nefret, nefsin afetlerindendir. Sevgi, ruhun hasletlerindendir. Allah-u Teala bildiğiniz gibi bizleri yaratmış, bir nefs olarak yaratmış, bir fizik vücut olarak yaratmış. Sonra da fizik vücudun içine ruhundan üfürmüş. Secde suresi 9. ayet-i kerime ve nefaha fihi min ruhihi diyor Allah Teala. Onun, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Nefs de bir yaratıktır. Ruh da bir yaratıktır. Nefs sevva edilmiştir. Dizayn edilmiştir. Fizik vücut yaratılmıştır. Ama ruh üfürülmüştür. Ruh bir mahluk değildir. Allah'ın ruhudur. Allah'ın ruhu, Allah'ın kendisine aittir. Allah'ı temsil eder. Öyleyse bütün insanlar Allah'ı temsil eden bir varlıkla, ruhla mücehhez kılınmışlar. Bütün insanlar kendi şekillerinde bir ruhun sahibidirler. Ruh her şeyiyle yaşayan bir insanın hüviyetiyle vardır. Ruhu gördüğünüz zaman, o kişiyi gördüğünüz zaman ikisi arasında görüntüde bir farklılık göremezsiniz. Nefsi görseydiniz, onda da göremeyecektiniz. Ama Bu normal şartlar altındaki bir dizayndır. Ruhun hüviyeti hiç değişmez ama nefsin hüviyeti her zaman değişebilir. Ruhu Allah Teala bizimle beraber bizi hayatta tutmakta bir fayda olarak yaratmıştır. Ruh insan vücudunun nefsinin ve ruhunun üçlüsünde Allah'ı temsil eder ve bütün güzellikler ruhta toplanmıştır. Nefs ise yaratılışında %100 afetlerle doludur. Öfke. Buna karşılık nefsteki öfkeye karşılık ruhta sükunet var. Kin, nefsin afeti, sevmek, ruhun hasreti. Düşmanlık, nefsin afeti, dostluk, ruhun hasreti.

Sevgili kardeşlerim, bütün negatif faktörlerin 19 grup olarak nefsimizde toplanması söz konusu. Bütün pozitif faktörlerin de gene 19 grup olarak diğerlerinin tam karşıtı hüviyetinde ruhumuzda toplanması. Öyleyse her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak. İşte bu Allah-u Teala'nın bir dizaynı. Nefsimizdeki afetleri yok etmek üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Femen tezekka fe innemâ yetezekka li nefsihi ve ilallahil masîr diyor Allah-u Teala. Kim tezkiye olursa o bunu kendi nefsi için yapmıştır. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Nefs tezkiyesi yolun yarısıdır. Yani nefsimizin baştan aşağı afetlerle dolu olan nefsimizin, %100 afetlerle dolu olan nefsimizin bütün afetlerinde yarı yarıya temize çıkması, afetlerin yarısının faziletlere dönüşmesi söz konusudur. Nefs tezkiyesi zikir adlı bir müesseseyle gerçekleşir. Bu tezkiyenin bir başka ifadesiyle tezkiyenin oluşturacağı mutluluğun olmazsa olmaz şartıdır. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşide tabiyeti farz kılmışsa, nefs tezkiyesini farz kılmışsa, arkasında mutlaka o kişinin mutluluğu yatar. Çünkü Allah'a ait olan ruhumuz, bütün insanların ruhu Allah'a aittir, Allah'ın ruhudur. İnsanlar ruhumuz diye bahsederler ama hiçbirimizin ruhu değildir. O Allah'ın ruhudur. Ve bütün ruhlar Allah'ın üfürmesiyle bizde vücudumuzda bu vücudun aynı olarak şekillenmiş ama gönderdiğimiz zaman da Allah'a geri dönmüşlerdir. Sevgili kardeşlerim, ruhumuzu Allah'a teslim etmek hepimizin üzerine Allah-u Teala'nın emrettiği bir farzdır. Bu farza dikkatle bakın. Allah-u Teala emanetini geri istiyor. Diyor ki Nisa 58'de İnna Allahe ye'murukum an tuaddul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin ehline yani sahibine teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Tevdi etmenizi, iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. İşte hepiniz de gerçek sahibine Allah'a dönmesi gereken Allah'ın ruhu var ve bu mutlaka sizden hayattayken ayrılmalı ve Allah'a doğru yola çıkmalıdır. Bunu temin edebilmeniz için gerçekleştirmeniz lazım gelen şey Allah-u Teala'nın dizaynında bir dilektir. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeniz. Dilerseniz hedeflere yürüyebilirsiniz. Ancak dileyenler nefs tezkiyesi yapabilirler. Yani nefslerinin kalbi
%51 nurla dolar. Allah Teala bu kadarını garanti ediyor. Ayrıca bu olay, yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin nefsini tezkiye etmese, nefsinin kalbini %51 nurlarla doldurması, ruhunun Allah'a ulaşmasını da kesin olarak ifade eder. Ruh ile nefs arasında Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde öyle bir ilişki kurmuş ki 7 tane nefs kademesi koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Nefsi emmare. Başlangıçta herkesin nefsi ona sadece kötülüğü emreder, isyanı emreder, yasak edilen şeyleri emreder. Bu nefsin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için mutlaka nefs bunu emredecektir. Nefsin kalbine %7 fazıl birikimi, fazıl ulaşarak %7'lik birikim sağlandığı zaman o kişi nefsi emareyi tamamlar. Ruhu zemin kattan birinci kata kadar çıkmıştır. Bu noktadan itibaren ikinci kata çıkmak için kişi zikirlerini arttıracaktır. Nefsinin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimiyle, fazıl birikimiyle bu kişinin ruhu ikinci gök katına yükselecektir. Bu nefsi levvamedir. Nefsi emare emirden geliyor. Kötülüğü şerre emreden bir nefsten bahsediyor Allah Teala birinci kademe. Çünkü nefs %100 afetlerle dolu. Bu noktadan itibaren mürşidinden gerekli dersleri alan kişi bu konuda meraklıysa birçok da kitap okuyacaktır, kültürünü arttırmaya çalışacaktır ve zikrini arttıracaktır. Artan zikri onu ikinci kademeye ulaştıracaktır, ruhunu ikinci gök katına ulaştıracaktır. Burası nefsi levvamedir. Kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, canı gönülden istiyor ama yapamıyor. Bütün iradesini kullanmasına rağmen başaramıyor bunu. O zaman biliyor ki başaramamasının arkasında nefsi var, nefsinin afetleri var ve nefsini levmediyor. Senin yüzünden hedeflerime ulaşamıyorum diye nefsini levmediyor, kınıyor. Bu kınama boyunca nefsinin kalbinde ikinci defa 107 fazla birikimi gerçekleşir. Tamamlandığı zaman kişi üçüncü safhaya geçmiştir. Burası nefsi milhimedir. Allah Teala o kişiye ilham etmeye başlar. Nefsin kalbi üçüncü defa %7 fazlı başlangıçtaki %2 rahmetin ötesinde üçüncü defa %7 fazlı tamamladığı zaman nefsi milhimede tamamlanmış olur. Emmare, levvame ve mülhime tamamlandı. Ve kişi nefs tezkiyesine devam ediyor. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainneye ulaştırır kişiyi. Bu kişi kazandığı her şey açısından Allah'a şükran duyar, verdiği, Allah'ın verdiği rızkın kendisi için yeterli olduğu kanısındadır. Ve düşünür Allah-u Teala bana daha çok verseydi, belki ben bunları Allah'ın yasak ettiği yerlerde yemeye başlayacaktım. Daha az verseydi bu sefer de niye bana az verdin diye Allah-u Teala'ya şükrü eda edemeyecektim.
Ama eminim ki diyor, Allah bana bunu tam benim arzularıma yeterli vaziyette vermiştir. Bu aldığım, kazandığım bu parayla ben azmam. Allah'ın emrinden içinecek bir duruma beni ulaştırmaz. Ama aç da kalmam. Allah'ın verdiği nimetleri alabilecek olan bir imkanın sahibiyim diye düşünür kişi. Mutmain olur. Doyuma ulaşır. Bu doyum onun dördüncü kattaki ruhunu ifade eder. Beşinci katta bu kişi bu doyumun arkasından, doyum sebebiyle Allah'tan razı olur. O Allah'tan razı olunca altıncı katta Allah da ondan razı olur. Ruhun altıncı kat olması demek 6 defa %7 fazla birikimi gerçekleşmiş demek o kişinin kalbinde. %42 eder ve 7. defa %7 fazla birikimi tezkiye kademesini ifade eder. O kişi nefsini tezkiye etmiştir. Başlangıçtaki %2 rahmetle birlikte o kişinin kalbinde %49 fazıl birikimi ne yapmıştır? Başlangıçta %100 afetlerle dolu olan kalbin %51'ini nura çevirmiştir. Peki bu ne ifade eder? Bu o kişinin nefsinin kalbinin yarıdan fazlasının artık nurla dolduğunu ifade eder. Geri kalan %49'u hala afetlerle doludur. Ama bu afetler bu noktaya ulaşana kadar kişiyi hiçbir zaman mutsuz edemez. Bu noktaya kadar kişi Allah'ın mutlak tasarruf altındadır. Allah onu kontrol altında tutar ve şeytanın ona yanlışlıklar yaptırmasına hiçbir şekilde müsaade etmez. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insanın bu noktaya kadar gelmesi onun bir gayretini icap ettirmez. Onun için mutluluğu Allah-u Teala kişiye takdim eder. Mutluluğun yarısını garanti eder o kişiye. Bir dilek karşılığı o kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilemişse Allah onu, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka bu noktaya ulaştıracaktır. Bu daha uzayabilir. 9 ay, 10 ay, 12 ay olur. Ama daha fazla uzamaz. Çünkü bu Allah'ın kontrolü altındaki bir olgudur. Ve kişi kendi iradesini kullanmak yetkisinin sahibi değildir. Ta ki ruhuna %51 nur birikimi Allah-u Teala tarafından ulaştırılsın, orada birikim sağlansın.